0: zaten. Semanur, hani benden güzel yapıyordun canım? Kremayı koymayı unuttun ya. Sonradan koydun, kesildi muhallebin.
1: Krema çok büyük de bir hata değildi bence. Çok da güzel toparladım.
0: Hep bilenler beni bulmuş.
2: Artık yumurta ediyorum, kırsan hızlı bir şekilde karıştırsan. Hızlı.
3: Hemen hemen. Dur,
2: vanilyasını
3: hemen
2: atsan. İlk önce vanilya.
3: Vanilya, vanilya bu.
2: Evet, he, vanilya kokla bir.
4: Vanilya bu
3: ne kokuyor ya?
1: Şefim ya.
2: Evet, hızlı.
1: Yanlış not almış olamam ya. Yanlış not almış olamam.
2: Niye herkes doğru yaptı da bir sen mi yanlış?
0: Şefimiz yanlış söyledi, sen biliyorsun.

0: sarıyla şeyi nasıl ayırıyorsun şefim? Onu merak ettim.
1: Bir dakika. Nasıl ayırıyorsun? Bunları yan yana koy.
0: Yumurtanın beyazı. İşte şöyle.
1: Heh. Beyazını ayırıyorsun.
0: Beyazını ayırıyorum.
1: Ayır bakayım.
0: Nasıl ayıracağız lan?
1: Abi bıçakla yumurtanın sarısıyla beyaz ayrılmaz.
2: Karıştırıyoruz değil mi bunları?
3: Ha, karıştırıyoruz. Devamlı karıştırıyoruz.
0: Abi gelse mi şöyle ortadan?
1: Dalga mı geçiyorsun?
3: Devamlı muhallebini karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Ne bileyim
3: işte. Sen ne yaptın?
0: Kabuğu da içine giderse var ya hiç sevmiyorum o kabuğu da.
1: Ne evet.
0: Yaptın? Aha.
1: Evet haydi. Zaman aktı.
0: Haydi oğlum saf.
1: Abi ne yapıyorsun ben anlamadım.
0: Ayırıyorum işte şefim. Ana. Ha.
2: Sarısını evet. Çektik.
0: Evet. Sarısını atacağız değil mi
3: şefim? Beyazı koy.
1: Sarısını buraya atacaksın. Beyazını oraya ayıracaksın.
0: Ayırdım şefim. Ayır şimdi. Ayırdım ben ayırdım.
1: Ha, o beyaz kalmasın. Omlet istemiyorum. Hayır daha var bak. Sarısının altında beyazı kaldı. Kes. Heh. Evet. Haydi. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ha oldu. Tamam. Elinde şöyle al onu.
3: Hiç mi yumurta kırmadın? Melemen yapıyorum diyorsun. Böyle mi yapıyorsun? 10 dakikada bir yumurtayı kıramadı. Şaşırdım kaldım.
0: Yumurtayı kırarım ben. İstediğim şekilde kırarım. Yumurtaya kulp bile takarım ben. Ama o benim şeyim ya Allah'a. Öyle yapmak istedim. Canım öyle istedi.
1: Muhallebinin başı döndü. At içerisine.
0: Atıyorum, atıyorum.
1: Bak elinde kabuk parçası var. Gitmesin.
0: Tamam bakıyorum. Şimdi ona bakıyorum. Bir dakika ben al beni bir rahatlaşayım. Bir dakika. Bir dakika. Vurgun oluyorum. Dur bir dakika. Beni... Bak yanıma girdin ama ben heyecanlanıyorum.
1: At, at, at, at. At.
0: Şef yanıma geldiği zaman panik oluyorum. Biraz da şey yapıyorum işte ondan. Bir şey mi olacak? Bir de bağırıyor, çığırıyor böyle şey yapınca elimiz ayağımız dolaşıyor.
3: Şefim.
1: Hızlı.
2: Hata yaptım ben şefim.
3: Beyazını koydu önce. Sarısını ben söyleyince koydu. Yumurtanın akını döktü olduğu için.
2: Akını da koydum ama güzel de çırptım onu. Nasıl lazımsa öyle çırptım yani. Karıştırıyoruz değil mi bunu?
3: Ha karıştırıyor. Devamlı karıştır. Sen ne yaptın?
2: Ananas sarısını dökecektik.
3: Koyma koymaz beyazı koy.
1: Senin yumurtalar da şişti.
3: Hayır.
2: Çırpma telim de yok.
3: Yok.
1: Bak sarılara bak sarılara.
3: Ama çeviriyorum şöyle.
1: Sarılara bak sarılara.
3: Yok o kadar
2: çırpma
3: değil ama.
2: Çırpma teli kullanamıyorum bunda. Dibi tutuyor diye.
1: Tamam yapayım. Sıkıntı yok.
0: Altını kapattın size kapattınız mı?
1: Hızlı etrafını etrafını etrafını. Beyazı sarısı içinde olmayacak. En önemli unsur.
3: Beyaz girdi bile.
1: Yakalarsam puanı kırarım. Bak hemen kaptı.
4: Hop.
0: Vallahi benim tatlı olacak ya.
1: Abicim artık diyorum bitti. Ha, bitti. Hızlı. Süreyi söyleyeceğim şimdi hızlı.
0: Tamam.
1: Allah. Allah. Son 10 dakika.
4: Bunu bırakıyorum.
1: Git yıka onu. Koş koş koş koş.
4: Bir yere bir panik oldum evet ama toparlayacağım.

0: Artık kuplara girmesi lazım.
1: Ver coşkuyu Kemal.
2: Yansın. Safa Degam 90 artı 4'lerde zaten şu an. Son düdüğü bekliyor. Zor, çok zor, yapamaz yani.
3: O kendine baksın yani. İlk gün böyle biraz canlıydı. Sonra ne oldu? Gitti, çöktü, göçtü. Kimse benimle dans edemez.
0: Yeter, yeter, yeter.
3: Ne bileyim, hoşuma gitti. Biraz da onun için şey yaptım.
0: Çileklerin yarısını çöpe at demedim sana. Aferin, güzel. İşte bu.
4: Gitme.
0: Çiğdem abla, bugün yardım etmeyi düşünüyor musun?
5: Bugün belki...

0: hakkında uğraşıyorum, etmeyeceğim. Çünkü
1: dün
0: bugün final.
1: Röportajında demişsin ki.
0: Evet.
1: Onlarınkini bile bile kalın yaptım.
0: Evet.
1: Kendiminkini de ince yaptım demiş.
0: Evet. Sen bununla akşama kadar yapamazsın. Böyle çeviriyorsun, tamam mı canım? Tamam mı?
1: Bugün bayram olduğu için üçüne de yardım
0: ettim. Bayramda küslük olmaz, kırgınlık olmaz.
2: Helal olsun sana.
0: Onun için hepsine yardım etmek istedim. Onlarınkini biraz kalın tuttum. Neden diye soracaksınız. Onlar benim gibi ince açamayacak. Kendimki kadar ince açarsam kendi tabağımı nasıl bulacağım? Ya yerken o bana gelirse?
1: Sema Nur.
3: Efendim şefim.
1: Yardım edeyim derken suistimal mi etti?
0: Yok.
3: Biraz öyle olmuş olabilir şefim. Ama ben onu fark ettim zaten.
1: Evet.
3: Onu yaptığı gibi yapmadım.
1: En çok sana yardım etti dün. Kalın yapmış seninkileri.
4: He, canı sağ olsun.
0: Yok.
1: Ama sana dün 3 puan verdi ya, öyle deme.
4: Canı sağ olsun, iyi olsun Çiğdem abla, sen.
2: Saffet abi, gönlü bol adamsın.
4: Aynen.
3: Bu 10 bin lirayı kimse hak etmiyor bence, ben hariç tabii ki de. Çiğdem Hanım hele hiç hak etmiyor. Gerçekten çok kötü yarıştı.
1: Kemal.
2: Efendim şefim.
1: Kamyon tekeri gibi oldu onlar.
2: Onları ince.
1: Muzlar, muzlar.
2: Muzlar ince şefim.
1: He.
2: İncecik kağıt.
1: Hani bakayım göster.
2: Evet, çizgisiz dosya kağıdı gibi. Bak burayı, kamera nerede?

0: Birilerinde hatalar var. Ne kadar o hataları telafi etseler de ben bulurum. İşim bu çünkü. Evet. Beni bu yüzden buraya getirdiler. Hata bulmak için.
1: Hata bulmak için.
0: Vallahi tek hatası olmayan, yumurtası pişmemiş olan bir kişi var. O da nasıl olduysa bilmiyorum.
2: Benim şeyim... Benim değil mi?
0: Yok.
3: Kepçem bitti. Daha benimki de pişmedi.
0: Efendim seninki pişti.
3: Hayır,
0: seninki
3: ama hiç
0: pişti.
3: Yok.
4: Benimki de pişmedi.
0: Ben
3: hiç
0: gördüklerimi
3: yok.
0: Söylüyorum.
3: Ama hiç yok.
0: O da pişti. Kepçenin... Tek pişmeyen Saffet'inki, o da güzel oldu.
1: Aşk olsun şef. Ha?
0: Ya iyi bir şey söyledim, iyi iyi.
3: Bence Saffet'inki pişmedi, o kadar çabuk pişmez yani. Onun kıvamına gelmesi için daha biraz daha fazla pişirmesi gerekiyordu. Bence hiçbiri muhalebesini yapamadı.
1: Bak bu sefer benim tatlım çok güzel oldu. Benim tatlımda hiçbir sıkıntı yok. Gayet çok güzel oldu. Şefim cansın da şimdi şu geri kalan nasıl yapacağız? Niye o şu
0: neyi?
1: Ya kimini?
0: Pişmedi diyor. Şu sarılar ne acaba? Bak, bak burada sarılar var. Bak bak. Bak. Bak ufacık değil. Hepsi bak. Muhallebinin üstüne bir bak. Sarı sarı.
3: Ama ben bir tane görüyorum.
0: Ben seni bir tane mi? Bunun hepsi bir tane
3: tamam,
0: değil.
3: Tamam şefim.
0: Semanur.
2: Efendim şefim.
0: Yumurtalar pişmiş burada, omlet olmuş. Ne diyorsun?
2: Omlet istemedik ki, biz tatlı istedik.
3: Yiyince tatlı görürsün, tatlı mı yiyorsun, omlet mi yiyorsun? Sen kendi işine bak. Seninki galiba, bence seninki daha, bende bir tane falan vardır. Seninki
0: tane değil, olabilir? Üstü dolu.
3: İşte bu.
2: Yemeğimi nereye
3: şefim,
2: götürüyorsun?
3: Şunun üstüne
2: şimdi
3: bir bakar mısınız?
2: Alıyor.
0: Oo, niye kesildi o?
3: Kesilmiş.
0: Üstündeki su ne?
3: Kesilmiş.
0: Ne o, su ne? Su, su.
3: Kesilmiş.
0: Bir dakika.
2: İyi şefim o.
0: Bu ne ya Allah aşkına? Kamera nerede? Gel görsün abi, gel.
3: Kesilmiş.
0: Bu su ne? Su, su.
3: Çünkü kremayı sonradan kaynar sütün içine attığı için öyle
0: mi
3: oldu?
0: Su değil mi?
2: Su olabilir. Heh,
0: bu su diyeceksin.
2: Evet.
0: Ve çırpıp... Onu telafi edeceksin.
2: Evet şimdi...
0: Zamanın var. Sen tamam. Yetiştirebilecek kapasiten var.
2: Yaptım zaten.
0: Git hemen yap bunu.
2: Tamam.
0: Benimle inatla şu değil diyor.
3: Semanur bence boşuna tadıma geçmesin. Semanur bitti. Bu kadar.
2: Bugün tadımda çok yüksek bir puan aldıktan sonra Çiğdem Hanım'ın suratını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Aferin la Kemal. Vallahi var ya yumurtamı...
1: Saffet.
0: Saffet. Kemal karıştırdın. Oh!
4: Saffet daha son ayakta açıldı ya.
0: Abi hakikat vallahi helalim var ha. Da.
1: Bir bulabilirsin.
0: Son 5.
1: Tamam.
0: Ne yapıyorsun abi? Bu meyve salatası istemedim senden ben. Öyle değil. Niye bunu elma, biri teker, biri elma?
1: Biraz karnili olsun dedim.
0: Ne?
1: Karnili. Hani siyah kahverengi karnili olur ya.
0: Karni ne abi?
1: Karnili, karnili.
0: Karni ne?
1: Ha sen de bunu bilmiyorsun bak, karnili. Hani deremont falan dikiyor böyle adam.
0: Abi biz deremont diye... dikmiyoruz, yemek
1: ya
0: yapıyoruz.
1: Ya diyorum hani değişik olsa daha iyi olmaz mı yani?
0: Hızlı, daha muhallebeyi boşaltmamışsın. Aralarına katlarına bisküvi koymamışsın. Hala fantezi tamam. Yapmanın derdindesin.
1: Hayır,
0: hızlı!
1: Tamam.

0: kaşık var, kaşık, kaşık, kaşık. Evet,
1: tamam, böyle de
0: birine koyayım. Çok gidecek, birine az gidecek. Bir şey söyleyeceğim. Bu 10 bin lirayı kim alırsa kızarsın veya üzülürsün.
1: Evet.
0: Senin haricinde.
1: Kim alırsa hepsine kızar ve üzülürüm.
0: Vallahi. Evet. Hak etmiyorlar.
1: Hak etmiyorlar çünkü.
0: En çok kim hak etmiyor?
2: Ben.
1: En çok yani...
3: Beni söyler.
1: Saffet de... Ya hepsi aynı eşitlikte benim için. Kemal de hak etmiyor yani.
3: Ya ben niye hak etmiyormuşum ben? 4 gündür kendi yememi buluyorum. Tatlımı da bulacağım. Bitti.
0: Muhallebisi nerede onun?
3: İçinde şefim koydum.
0: İki kat muhallebi, iki kat bisküvi, kenarlarında meyve istiyorum. Olmamış.

0: Buna tuz atılmıyor değil mi ya?
1: Abi ne tuzu, çorba yapmıyorsun. Haydi. Kepçe denen bir şey var, kepçe.
0: Kepçeyi batırdım. Şefim bununla yapmak zorunda kaldım ya. Ne olursa.
1: Nereye onu... batırdın?
0: Buna batırdım, şeye koydum.
1: Tamam, nerede ya bunun çileği?
0: Çile altında.
1: Üstüne bir daha iki kat bak. Bana bak, bana. Bana bak, bana, bana. Nasılsın?
0: İyiyim, sağ olasın. Nasılsın?
1: Bak abicim, arasına bisküviyi koyacaksın. Muhallebi, meyve. Tamam. Tamam, evet. Sonrasında bisküvi, evet. Muhallebi, evet. Meyve. İki abi kat. İnşaat örmedin mi hiç?
0: Ben de onu koydum. Aha,
1: ama tek kat yapmışsın. Nerede bunun bisküvisi? Bisküvi nerede?
2: Zafiyet'in sunumuna gelirsek hepsini birbirine kattı, karıştırdı, saçma sapan bir sunum çıkarttı ortaya.
1: Bak kız kız nasıl yapıyor, bak bak bak bak bak.
3: Ya.
1: Çilekler de kafam kadar, üçe bölmeseydin biraz daha ince doğrasaydın.
3: Biraz ağzınıza gelsin istedim şey.
1: Senin ağzına da gelecek.
3: Fresh
1: oradan...
3: fresh yiyelim.
1: He, anladım.
3: Yo, fresh fresh.
1: Ha, ah bu kız var ya.
2: Cin olmadan adam çarpıyor.
3: Ve oradan.
1: O çilekler incecik. Orası ince. Seninki niye kalın? Yine bir strateji mi uyguladın son
3: Hayır,
1: gün?
3: Hayır, yemin ederim öyle bir şey yapmadım.
1: Ama şimdi niye kalın onlar?
3: Kalın daha güzel gözükmüyor mu?
1: Nasıl istiyorsun?
3: Ben gerçekten o yüzden yaptım yani.
1: Son bir dakika!
3: Aa! Ama isterseniz incelteyim.
1: Ah ah!
2: Yapmayın şefim.
1: Son dakika gol, son dakika golü. Oo.
2: Oy şefim, çok heyecan yaptırdınız bana.
1: Nerede, meyvesi nerede onun?
2: Koyuyorum.
1: Ama öbürlerinin de meyvesi yok. Eline ne titriyor ya.
2: Ya heyecan yaptırdınız bir
1: Bilmem.
2: Dakika deyince.
1: Evet, geriye sayacağım, haberiniz olsun.
2: Son dakika panik oldum, evet. Çünkü biraz yetiştiremeyeceğim diye korktum. Süre çok çabuk geçti, anlamadım. Bugün çok hızlı bir süremiz, çok hızlı geçti. Ama lezzet yerinde, 10 numara. 5 yıldız oldu lezzet olarak.
3: Biraz inceltmeye çalışıyorum.
1: Aferin ha, sözlüğümde şöyle canımı ya.
3: Üzdünüz beni biraz.
1: Seni niye üzeceğim ben ya?
3: Beni üzdünüz.
1: Ne diye üzdüm? Kötü yemek yapınca herhalde, kusura bakma. Saffet üzülüyor. Son 30 saniye.
2: Aa, olamaz.
1: Abla ne oldu? Elin ayağın titriyor senin ya.
2: Ama çok şey yaptınız. Bu kadar çabuk sürenin
1: geçtiğini
2: hiç düşünemedim yani ben.
1: 10. 9. 8. 7. 6. 5.
3: Ya bu kadar kat mıydı?
1: 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: Birazdan tadıma geçeceğiz. Çok heyecanlıyım. Kendime 10 puanı verip 10 bin lirayı almak istiyorum.
1: Andan aç kapıyı, kızanları da al, bekle beni evde. 10 bini getireceğim. Sırtlayacağım onu.
2: Efendim bugün bayramın ikinci günü. Ağzımız tatlansın. 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak? Yarım kalmış tatlılardan bir tanesi mi? Yoksa Rafet Şef'ten 0 puanlar mı gelecek? Şimdi tadım zamanı, gelsin Magnolia tadımı. Benim yemeğim. Günlerden Magnolia yaptık.
0: Muhallebisi bana çok cıvık geldi bunun.
3: Ah ulan ha!
1: En güzel muhallebi tadı aldığım bu.
3: Ah, şimdi seni daha çok sevmeye başladım.
4: Bir soğan kokusu var.
2: Soğan mı?
4: Evet.
1: Bunda soğanı nerede buldun be?
5: Niye ben çileğin tadını alamıyorum ya?
1: Beşinci günde gurme oldun yani.
5: Şefim bu kimin olabilir?
4: Kemal'in olabilir diye düşünüyorum.
1: Umut fakirin ekmeği.
5: Eğer bunu da bilemediysem artık var ya.
2: Ve 10 bin liranın sahibi.
5: Baş şefim benim ya.
0: Gerçekten mi ya?

0: Günlerden Magnolia yaptık. Bir Fransız klasiği, muhteşem bir tatlı. Artık final saati yaklaştı. 10 bin liranın sahibi bakalım bu dörtlüden kim olacak? Hazır mıyız?
1: Hazırız şefim. Hazırız şefim.
0: Ah tatlım benim, kıyamam sana. Gel.
2: Hadi.
0: Gel Saffet'cim,
1: geç Banderas.
2: Hadi elimi vereyim. Geç 10 Banderas. Puanı bana veriyorsun.
1: Beni niye ilk aldın şefim?
0: Kura öyle çekmişsiniz.
1: Kura çekmedik ki daha biz.
3: Sen daha.
1: Şimdi bir de kura çeksek.
0: Yok kura değil, benim canım öyle istedi.
1: Peki şefim, sen buyur. İstedikten sonra tamam.
3: Adam toprağını yakından görmek istiyor ya.
0: Şefim. Ben şimdi ağzına güzelce bir tat servis yapacağım.
1: Tamam yap, yap şefim benim, yap.
0: Takalım mı gözlüğü?
1: Takayım mı?
0: Bir zahmet.
1: Takayım şefim.
0: Evet. Hazırsak başlayalım.
1: Hazırım şefim.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Kendimi gayet güzel, rahat, enerjik, pozitif, duramıyorum böyle. İyi, fena değil. Şimdi tatlıya mı bakalım?
0: Bakalım.
1: Bakalım şefim.
0: İlk kimden başlasam?
1: Sen şimdi yine bir zikzak çiziyorsun bakalım, çiz. Sağ gösterip sol vuruyorsun, yap. Olsun, sen de vur.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk Magnolia'yı?
1: Şefim, nasıl bulduk Magnolia'yı?
0: Magnolia.
1: Magnolia'yı.
0: Konya değil abi. Magnolia.
1: Magnolia. Ya. Magnolia.
0: Anladım. Tamam.
1: Evet ha.
0: Nasıl buldun
1: Magnolia'yı? Şefim, nasıl bulduk? Tadı güzel. Bir tane de muz dilimi geldi. Acaba o dilim benim mi? Tadı güzel. Biraz ondan sonra o yüzüne ektiğimizin adı neydi o yüzüne?
0: Neyini?
1: Serptiğimiz, üzerine böyle serpiyorduk, döktüğümüzün.
0: Bisküvi, bebe bisküvisi.
1: Ha, bebe bisküvisi, evet. Bebe bisküvisi.
0: Hepsinde var.
1: Hepsinde var. Gel sen bu işin içinden çık ya.
0: Hadi çıkalım. Kimin olabilir?
1: Bu sanki benim gibi ya. Benim olabilir mi bu? Ben çilek tadı hiç alamadım bundan. Evet, bebe bisküvisini aldım, muzu aldım.
0: Kimin olabilir?
1: Allah'ım ya Rabbi, o sanki benim gibi ya. Benim olabilir mi ya? Benim olabilir mi bu ya?
0: Puanın gelsin.
1: Yapacak başka bir çıkış yolum yok ya. Ya. Sıfır, sıfır, sıfır.

0: açalım.
1: Çilek gene gelmedi lan. O çilek niye ben çileğin tadını alamıyorum ya?
0: Sen çilek koymuş muydun?
1: Çilek evet koydum. Koydum ben şef. Hepsinden koydum. Hepsini yaptım.
0: Sana bir sır vereyim mi?
1: Evet.
0: Hepsinde çilek var.
1: Ya, onu biliyorum herhalde ya.
0: İnanmazsın çilek. Muzda var vallahi.
1: Var muzda var. Bebe bisküvisi de var. Vallahi bunun tat sanki öbürküsü... Ya ben bu tatlıda pek bir şey
0: yapmadım. Abi sana şimdi pas verdim. Top sende artık. Daha ne diyeyim ben ya?
1: Ne verdin sana? Bebe bisküvisi var dedin. Onu biz de biliyoruz. Çilek de var, muz da var.
0: Muhallebi de var.
1: Muhallebe de var.
0: Tamam işte. Yardım bu kadar. Daha ne olsun? Bütün malzemeyi söyledim şimdi.
1: Şefim bu kimin olabilir?
0: Bak yarışmacıların isimlerini sayayım. Kemal, Çiğdem, Semanur,
1: yani
0: Saffet.
1: Bu sanki Semanur'un olabilir ya.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Aç.
1: Şefim bu güzel. Fena değil. Bunda çilek kokusu aldım.
0: Hepsinde çilek var.
1: Hepsinde var bir parça, evet.
0: Hepsini muz
1: var.
0: Verdim ortasına kesin.
1: Bisküvi var, şu var, bu var, evet. Ya bunun tadı sanki daha...
0: Bir tarif etsene, nasıl güzel buldun mu?
1: Evet şefim, bunu ben daha güzel buldum. Ya bu benim olabilir bu ya.
2: Gelsin puan.
1: Puan. Yani bunu da bilemediysem artık var ya, kayboluyum ya.

0: açalım. Senin adına yarışmamızın artık son tatlısında tattığına göre...
1: Evet.
0: ...yorumlar gelsin.
1: Benim bu pek hoşuma gitmedi. Bunda biraz böyle bir cıvıklık var.
0: Muhallebi biraz cıvık olmaz mı?
1: Cıvık olur da bunun bir ortası var. Ne bileyim hani biraz aşağısı var, biraz da tam şeyi var.
0: Vallahi beşinci günde gurmeciliği öğrendin ya, helal olsun.
1: Evet. Ne bileyim işte, ben de anlamadım. Şefim bu olsa olsa cimcimenin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: kendini niye bulamadın ya?
1: Dur şimdi, sen de bulamadım deme ya, ne yap?
0: Aç gözlü.
1: Vallahi şefim, ne yapayım ya? O da artık kısmet, kime giderse gitsin, hiç yapacak bir şey yok. Ama onun tadı bana güzel geldi ya.
0: Vallahi.
1: Aynen.
0: Evet, alalım seni yerimize.
1: Deneyeceğim şansımı. Ya bu da olmadıysa ben evet. Yapacak bir şey yok abi. Allah'ım.
0: Adamın an maddesi, an maddesi. Onu buldun ya, gelsin sana bir disko müziği. Yürü be.

0: sen bir tanesin ya.
1: Bundan sonra sizin.
0: Nice kaplumbağaların senin ancak arkandan nalını toplar ya.
1: Fay kurban olurum ya. Vallahi ölsen de gam yemem ya. Bildim ya bunu. Harbiden tadı güzel geldi.
2: Vallahi.
1: Vay şefim benim ya. Bak şimdi seni daha çok sevmeye başladım.
2: Niye ya, ben bir şey yapmadım ki.
1: Ne bileyim işte abi, öyle geldi ya.
0: Kendin buldun. Beşinci günde gurme oldun yani.
1: Hani harbiden ya.
0: Demek ki ama... bir beş gün daha olsa dumanımızı çıkaracaksın.
1: Şimdi tadacaksınız. Bir de benimkini tadacaksınız. Göreceğiz.
0: Şimdi kendini belli ettin işte.
2: Niye? Yarışmada elleri kaldır dediğin zaman tek eksiksiz yapan sendin. Diğer üçü de eksik yaptı. Hata, eksik, yarım kalan. Tek evet. Bitmiş olan seninkiydi. Bakacağız, lezzetine bakacağız.
1: Kemal, ben açık açık söylüyorum. Benim kalbimde sana, aman ben şu eksik
0: olurum.
1: Ha, demiyorum.
0: Sana kurban olurum.
1: Ya bilmem, belki senin ağız tadın farklı gelebilir. Öbürküsü farklı gelebilir.
2: Değil kaybedersen kimin birinci olmasını istersin?
1: Vallahi onu
2: kalbinden kim geliyorsa.
1: Kalbinden.
2: Hı.
1: Ya ona bir şey diyemem şimdi şefim ya. Kim kazanırsa nasip kısmet ya.
2: Evet Semanur.
3: Evet şefim.
2: Saffet abiden sıfır mı aldın?
3: Çok üzgünüm, evet Saffet abi bana sıfır verdi ama çok mutluyum, kendi yemeğini sonunda buldu.
1: Teşekkür ederim. Bir de sen de
3: çok mutlu oldum. Semanur. Bakalım abi bir tadayım bir göreyim.
1: Hadi kardeşim.
4: Şimdi bu kiminin tatlı.
1: Al bir de 15 sen ver.
4: Şekerini mi koymadın şimdi de? Kim? Yemeğe tuz koymuyordum, buna da şeker koymamışsın herhalde. Bulmak
3: ben
4: için.
3: Ben her şeyi
0: tuz aradı da bulamadı o tuzu.
3: Bu biraz zor tuzu, olacak tatlı.
0: Bulsaydı tuzu. Tuzu bulamadı. Tutturamadı.
4: Tuzsuz yapıyordu, şey bunu da şekersiz yaptı.
2: Semanur. Bir şey yapmıştı Semanur. Kızçe. Kızçeydi değil mi Kemal?
0: Kızçe. Pıtırcık.
2: Kızçe. Ya kıza bıldırcın dedim.
0: Bıldırcın demedim bir şey be. Pıtırcık dedim.
2: Pıtırcık.
0: Tabii ufak ama sevimli böyle.
2: Pıtırcık ne?
0: Pıtırcık böyle sevimli.
2: Pıtırcık bir bitki değil mi?
0: O pıtırak.
2: Pıtırak.
0: Evet, o sevmediğini de pıtırak gibi dinlerdi her tarafta, batırdın her tarafı.
2: Pıtırcık ne oluyor?
0: Pıtırcık daha sevimli böyle, tomurcuk gibi.
2: Ne, çiçek mi yani?
0: Tabii çiçeği, pıtır pıtır açar da böyle ufak ufak.
2: Gelsin o zaman.
0: Geç bakalım pıtırcık.
3: Geliyorum.
4: Bekliyorum.
0: Geç bakalım pıtırcık.
4: Güzel pıtırcık, puan biliyorum. Bekliyorum senden.
0: Al bakalım, bakalım yapıştır bir 10 bize burada.
4: Bana yapıştır.
0: Al aklımızı bizim.
4: Kemal'e sıfır çiğdem o.
2: Siz niye ikiniz böyle kafa kafaya mi geldiniz? Bir şey mi oldu böyle sürekli? Saffet'ten ve Semanur'dan medet umuyorsunuz. Niye?
3: Kendi yemeklerini bulamayacağınız için mi acaba?
0: Hayır, yanlış yapmanızı bir değerlendiriyorsunuz.
2: Kendilerine böyle şampiyonmuş gibi seni pota dışına atmaya çalışıyorlar.
3: Ben anlamadım ki şefim, yani hiçbir şey bitmiş değil. Evet. Böyle
0: hiçbir şey anlamadım.
4: Biz kendine kötü puan ver demiyoruz. Bize de iyi, bana da iyi puan ver.
0: Sen zaten hiçbir şey anlamadan program bitti be kardeşim.
2: Takalım.
0: Saffet abi senin için çok sevindim ama 10 numara bir adamsın. 10 numarayı kendine verdin ya. Helal olsun.
2: Ne yapacaktı, sana mı verecekti?
0: Yok, ona yakışır 10. 10 numara. Alex şey.
2: E bırak adam hep bir adam. Herkese veriyor. 10 10 5 5.
0: Gönlü bol ya.
2: Bir kere de kendine 10 versin, size 0 versin. Adama hiç 0 hep hiç 5 puan vermediniz. Hepiniz 0 dayadınız. Bırak da bir kere de adam da kendine 10 versin, hepinize 0 versin.
0: Helal olsun dedik şef. Yaptın. Helal olsun dedik şef. Yakışır.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
2: O zaman başlayalım.
1: Dostunum diyenler aldattı gitti. O sahte sevgiler böylece bir...

0: محمد اخو لنا
1: هلا اليوم مرة
0: يا في ما
1: بدي ادمسن
2: بيتي بشاركن
0: var olmaz var
2: başlayalım mı
3: başlayalım şefim
2: açalım gelsin yorumlar.
3: Yani her şey yerli yerinde. Muz var, çilek var, muhallebi var, bisküvi var. Güzel de olmuş.
2: Kimin olabilir?
3: Herkesin olabilir. Bu tatlı. Kemal abinin olabilir. Çünkü gerçekten her şey yerli yerinde.
2: Puanın gelsin.
3: Sıfır.

0: açalım.
1: Muhallebisi bana çok cıvık geldi bunun. Yine aynı şekilde muz yerinde yine. Çilek de aynı şekilde ama muhallebisi çok sıvı olmuş. Bu Çiğdem ablanınmış gibi hissediyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunu beğendim. Bu da güzel. Bunu diğerlerinden sanki biraz daha fazla beğendim.
0: Nesini beğendin mesela? Neyini beğendin?
1: Aa, bunda un çırpılmamış geldi şefim şu an.
0: Bisküvi de olabilir.
1: İçinde hayır, un.
0: Bisküvi var. Un var, nişasta var, yumurta var.
1: Bisküvi değil, un tadı geldi tamam. Bana şefim. Böyle sanki çırpılmamış da kalmış gibi. Sanki Saffet abininmiş gibi hissettim. Saffet abi çünkü diğerleri uğraşırken muhallebisini çok karıştırmayı unuttu şefim. Ve bir o tarafa yoğunlaşınca diğer tarafı unuttu gibi oldu.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Başladı.
1: Güzel şefim. Bunda da yine aynı şekilde ürünler yerli yerinde. Ama bu benim yemeğimdir herhalde diye düşünüyorum. Artık bulmuşumdur diye düşünüyorum. Çünkü
0: vanilya geldi mi, muz geldi mi, süt tadı, un tadı var mı, nişasta tadı
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hayır, bu karışmış şefim. Bu bayağı iyi karışmış. Muhallebi böyle biraz daha yoğun.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benimdir diye düşünmekteyim. İnşallah benimdir. 10.

0: Açalım gözümüzü. Bak bakalım. Suratlardan belli oluyor zaten.
1: Kemal abi çok mutlu. Kemal abi.
2: Senin adına seviniyorum.
1: Gerçekten mi ya?
3: Bak niye? Şimdi bak bir dakika Sema Nur.
1: Sen bir dakika abi bir kendime geleyim ya.
3: Sen oynayacaksın şimdi.
1: Yok abi ben oynayamam.
3: Hayır.
1: Yok abi.
0: Çiğdem abla ne oldu be? Çöktün, düştün.
4: Vallahi bilmiyorum. Puan vermiyorlar. Herkes kendini buldu. İnşallah biz de buluruz.
0: Genelde cuma günleri herkes kendini buluyor.
4: Buluyor. Yapacak bir şey yok.
0: Kemal ne oldu be sustun?
2: Yok susmadım gayet. İyiyim şefim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kemal ile Çiğdem sona yaklaştıkça bayağı ikinizde bir stres başladı böyle.
4: Yani doğal.
0: Adım yaparken falan hiç tepkiler gelmiyor mesela.
2: Ya şef.
0: Bayağı böyle düşünüyorsunuz.
2: Stres yapmıyor.
4: Hayır, hayır. Bakıyorum nereye verecek, kime verecek. Beğeniyorlar, sıfır diyorlar. Onu düşünüyorum yani.
1: Ama benim Çiğdem abla şimdi sen de tadacaksın. Benim, tatlı olduğu ama, için hep hayır, güzel geliyor.
4: Benimkini yerken beğendiğini söyledin.
1: Ama hepsini güzel beğendiğimi ben yapmıyorum. Söyledim
2: onu
1: şefim.
2: Herkes hayır, beğeniyor.
4: Hayır olur mu ya herkes beğeniyor diye bir
0: yok,
4: şey
0: hepsini
4: yok.
0: De, hepsini de beğendi.
1: Hepsini beğendim yani tanesini, hepsi güzeldi.
0: Kemal'inkini çok beğendi.
4: Cıvık olmuş
0: tam
4: dedim benim.
0: Tam puan verecekti. Un var dedi.
1: Ama onu o da yuttuktan sonra. Şefim. Sonrasında sonradan hatta böyle damağıma geldi.
0: Başta tattığın Saffet Bey'inkini çok beğendim.
2: Evet.
1: Saffet Bey güzel yapmıştır.
4: Benimkine...
1: Güzel de hepsi. Yani hepsi bana çok güzel geldi gerçekten. Okay. Ama sadece un tadını gerçekten aldım.
0: Olabilir canım.
4: Benimkine cıvık dedin ama güzel dedin. Neyse.
0: Bitti mi tartışma?
3: Tartışma bitti. Şefim şu anda bitti mi derken daha da bitmedi. Yani en sonunda Sema Nur nasıl yani hepsine bakıyor bakıyor da en sonunda bu benimki diyebiliyor. Ben anla harit.
0: Şöyle yapalım. Program bittikten sonra sana taktik versin.
2: Vermez.
1: Taktikçi başı o. Verecek bir şey yok bence şefim. Taktik yapmadım
3: şefim,
1: çünkü.
3: Şefim Sema Nur.
2: O taktiği biraz masada yapıyor vermez. Şefim.
0: Sen taktikleri Sema Nur'dan al. Arkasından evet. Çiğdem abladan al. Esas taktik alacağın kişi Kemal. Vallahi 4 günden beri buluyor. Bakalım bugün bulabilecek mi?
3: Şefim bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
3: Bak burada bana bir taktik verecek olsa belki bir Çiğdem Hanım verebilir. Bu da vermez, Kemal da vermez.
0: Niye vermesin ya?
3: Vermezler abi.
0: Yok. Gel, gel Çiğdem abla gel.
3: Vermezler.
0: Gel.
3: Evet Çiğdem abla.
2: Benden ne gördün be? Ben ne yaptım sana? Benden ne gördün?
3: Estağfurullah Kemal.
2: Estağfurullah ama vuruyorsun hep bize davula vuruyorsun hep.
0: Takalım.

0: açalım.
1: Ben bunun muhallebisini beğenmedim. Böyle ağzımda un oldu sanki. Bisküviden mi onu artık seçemiyorum bilmiyorum.
0: Evet.
1: Böyle bir un kıvamında bir şey aldım. Çok beğenmedim muhallebisini.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Bu Kemal'in olabilir diye düşünüyorum. Acaba benim mi? Çünkü ben bugün çok iyi yaptığımı düşünmüyorum. İyi yaptığım zaman da söylüyorum. Hani çok kötü yapmadım ama

0: falan da biraz süre yetmedi. Stres oldu.
1: Ellerin titredi.
0: Titredi.
1: Yetiştiremedin.
0: Yani sunumu yetiştiremedim. Evet. Ben artık şey yapacağım. Şans evet. diyeceğim.
1: Gelsin puan.
0: Sıfır diyeceğim. Kendime de versem önemli değil artık.

0: Bu çok kötü şefim. Neden? Acayip bir soğan kokusu var.
1: Soğan mı?
0: Evet. Bıçağını yıkamamış mı bilmiyorum. Doğradığı şey felaket bir soğan kokuyor bundan. Çok kötü bilmiyorum. Ay hiç beğenmedim. Soğan kokuyor. Sıfır.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Bunu çok beğendim. Yediklerimin içinde en güzeli buydu. Muhallebisi de çok güzel olmuş. Lezzet olarak da güzel. 3 tane tattım şu ana kadar. Hı hı. En çok beğendiğim bu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim olabilir diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 10.

0: açalım.
1: Bütün iki tabaktan hiçbir şey almadım ama bu ikisinden, son yediğim ikisinden her şeyi aldım. İkisinde böyle kıvamı olarak, muhallebi kıvamı olarak, aroması, vanilya tadı, krema tadı bunda da var. Bu da çok güzel olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Ya bu da benim olabilir şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım. Buna da 10 vereceğim çünkü ikisi arasında kaldı.
0: Nasıl isterseniz.
1: 10.

0: Açalım gözümüzü.
1: Kemal biliyor, ona gitti.
0: Buyurun. Bilmem.
2: Ben hep gülüyorum, sen bana ne bakıyorsun? Teşekkür ederim Çiğdem abla.
1: Biliyorum.
3: Onu bana verseydin ölürüm.
1: Ama yok.
2: Ölürmedin diye bak.
1: Son yediğim benimdi şefim. Evet. Onun son yediğim için, yoksa ona vermezdim.
0: Niye öyle bir şey düşündün?
1: Tanıdım çünkü.
2: Neyim öbürkene de çok güzel dedin.
1: Güzel, güzel ama vermezdim
0: İkisi
1: diyorum
0: de çok
1: zaten.
0: Güzel dedin.
1: Ama kötü demiyorum. İkisi de güzel olmuş. Hı-hı. Ama kendi yemeğimi, tatlımı tanıdım yani.
0: En üçüncü yakın yeseydim, rakibine 10 puan verdim.
1: Üçüncü yeseydim ona vermezdim o puanı. Şimdi o da bana verecek, kendine sıfır verecek.
2: Ya ufak, umut fakirin ekmeği.
0: Sema Hanım.
1: Ya yanımda duruyor, duruyor. Benim yaptığımın ya, aynısını ya. Yapıyor ya. Soğan çok kötü, soğan kokuyor.
2: Suvanı nerede buldun sen bunda? Bunda suvanı nerede buldun be?
1: Şefim, siz bir bakar mısınız?
0: Ben en son tadımda bakacağım.
1: Aha, bir bakın, soğan acayip benim bir soğan kokusu var.
4: Suçum olduğunu düşünmüyorum. Soğan ne alaka yani?
1: Felaket, siz almadınız mı soğan kokusu?
2: Şimdi bakalım bakalım.
1: Siz soğan kokusu almadınız mı?
0: Soğan kokusunu vanilya kokusuyla karıştırdım.
1: Hayır hayır şefim, bir yerseniz damağınıza gelecek o soğan.
2: Yiyecek zaten şefim.
0: Bakacağız.
1: Felaket bir şey.
0: Muhallebi kalırsa bize, Allah nasip ederse inşallah bakacağız. Evet Kemal Bey. Ne yapayım be, güreşe mi hazırlanıyorsun?
2: Tabii. Ne oldu be? Er meydanına çıkıyorsun.
1: O
2: verdi ya bana
0: 10 puan alınca.
2: 10 şittirdi bizi oradan.
1: O şimdi kendi tabağımı bulacağım diyor, alacağım parayı. Onun havasında o.
0: Kendi tabağını bulan kişi... Hayret, Saffet abi seni bir daha alkışlamak istiyorum. Vallahi dün de bu üç kişi, üçü de kendi tabağını buldu. Bir sen bulamamıştın. Bugün şu an üç kişi buldu tabağını.
2: Değiştirdi güzergahı bugün ya.
0: Evet. Sen Çiğdem'den bir 10 puan alınca böyle bir gevşedin. Hayır.
3: Evet.
2: Şimdi şef bayır aşağı gidiyor. 165 artık. Boşa da çekebilirim yani oturduktan sonra. Hı.
1: Birinci öyle olduğunu ilan ediyor.
0: Daha benim puanım var, biliyorsun tabii, değil mi?
2: Biliyorum şef.
0: Ha, iyi. Buyur gel. Ne gözlüydü bu?
2: Jockey. Kaynakçı gözlüğü de olur bu.
0: Kaynakçı mı?
2: Tabii.
0: Nasıl? Kaynak gözlüğüyle bunun alakası var mı?
2: Var be şef, kapkara ya bu. Baksana zından taverna ya bu.
0: E kaynağı nasıl yapıyorsun onu taktığın zaman?
2: İşte parlıyor kaynak oradan, azıcık sana böyle ateş gösteriyor gene ama gözleri şavlatmıyor.
0: Tak bakayım, taktı. Kemal ne yapıyorsun, uyuyor musun be?
2: Yok be şefim, uyur muyum?
0: Nasıl keyifler?
2: İyi şükür be.
0: Açalım. Nasıl bulduk Magnolia'yı?
2: Magnolia, bu Magnolia güzel şefim. Şeyi çok da ince yapmış, ince doğramış. Ne o? Neydi o be ya?
0: Ne doğramıştınız içerisinde, unuttum.
2: Çilek, çilek. Hı. Çilek doğramış.
0: Senin mi yani, anlamadım.
2: Benim değil şefim. Sulu olması bana birisini andırıyor ama.
0: Kim andırıyor?
2: Şeyi ve Sinsirella'yı.
0: O kim?
2: Semanur.
0: Az önce pıtrak diyordun.
2: O oraya kaldı o. Orada kaldı.
0: He.
2: O da bize basıyor, Gamato'yu sıfırı.
0: Peki Kemal, puanın gelsin.
2: Buna puanım sıfır şefim.

0: kaçalım. Şefim, bununla muhallebisi hemen hemen aynı kıvamda. Muzlar biraz iri doğranmış. Çilek tadı çok alamadım.
1: Kimin olabilir?
0: Muhallebi Çiğdem ablamızın olabilir. En yakın rakibim Çiğdem ablamızın olabilir.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır şefim.

0: Temel nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim şefim. Heyecan yaptım biraz ama.
0: Niye?
1: Ne bileyim, ben son iki kaldı.
0: Açalım. Nasıl bulduk Magnolia'yı?
1: Şefim, kıvamı güzel. Çilek tadı aldım. Muz çok alamadım ama gene de var.
0: Muz da tadı, verdim.
1: Çilek tadı var. Var ama çilek daha bir şey geldi. Daha baskın gibi azıcık böyle. Kıvamı güzel şefim.
0: Evet.
1: Şefim, bu tabak benim tabağım olabilir be.
0: Puanın gelsin.
1: 10.

0: Açalım. Son tadım.
1: En güzel muhallebi, muhallebi olarak en güzel muhallebi tadı aldığım bu. Sadece şeker tadı almadım bunda, muhallebi tadı da aldım. Meyvelerin de tadını aldım, muzu da aldım. Çileği de aldım.
0: Sen olabilir mi?
1: Olamaz şefim benim. Muhallebi yaparken en iyi muhallebi, yani hatasız muhallebi bizim tüplü Saffet Aga yapmıştı.
0: Evet.
1: O yorumdan da dikkate alaraktan bu Saffet Aga'nın tabağı diyorum.
0: Saffet Aga'ya gelsin puanın.
1: 0.
0: Saffet Aga'nın muhallebisini beğenip adama bari son gün bir 0 falan vereceğiz, 10 puan falan vereydin ya.
1: Biz kalacak pozisyonu dedi şefim, 90+5'teyiz. Son korner.
0: Ya adamın puanı belli değil ki daha yani.
1: Ne diyeyim şefim şimdi, bir yanlış yaparsak yakarız kendimizi durup dururken.
0: Öyle mi? Haklısın. Evet. Burası bir yarışma.
1: Yani.
0: Dileyen istediği puanı verebilir.
1: Çocuklarımı da düşünüyorum şimdi, içimde de bir sevinç var. Hiç onu şey yapmayın böyle, körlemeyin diyorum kendi kendime.
0: Benim tadımım bitmedi biliyorsun değil mi?
1: Bitmedi şefim biliyorum ama kendi şeyim olarak, kendim olarak.
0: Kendi şeyin ne?
1: Kendi
0: içimden.
1: İçimden öyle yani, umut ediyorum.
0: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Açalım gözlüğü Kemal. Kemal.
1: Efendim şef.
0: Gitti senin 10 puan.
1: Yapma be.
0: Ha bak, semanına bak, gülüyor.
1: Yapma, yanarız.
2: Teşekkür ederim Kemal abi, çok sağ ol.
1: Teşekkür edemez ama.
2: Son gün beni çok mutlu ettin.
1: Yapma be, yaktık kendimize.
0: Yerine geç, yerine, yerine. Geç, bir bak bakayım bir.
1: Şaheserini gör diyorsun yani. Oh be.
3: Oyna. Gelsin.
1: Oh be.
3: Gelsin.
0: Şimdi tadım sırası bende. Bakalım kim taktik yaptı, kim ne yaptı? İzleyeceğiz, göreceğiz. Hazır mıyız?
4: Hazırız şefim.
0: İlk Saffet, seninle başlamak istiyorum.
3: Tabii ki, ne demek tabii ki.
0: Öncelikle yarışmamıza renk kattığın için çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim şefim.
0: Hakkıyla muhallebiyi gerçekten en iyi yapan kişi sensin. Şansa. Çok güzel yaptın. Ama şansa, bilerek değil.
3: Ya da becerik bir de.
0: Becerik de var da.
3: Evet, abi benim elimde bin marifet var da ben onu uygulamıyorum işte.
0: Şey söyleyeceğim, sen bu muhallebiyi yaparken sürekli Çiğdem Hanım'ı kestin, sürekli.
3: Çiğdem Hanım hiç de kesmedim ya.
0: Yumurtanı kırarken baktın Çiğdem ablaya. O arada yumurtayı kırarken sen de yumurtayı kırmaya başladın. Hızlı çırptın.
3: Yok şefim, bu sefer bak şey, kağıda var ya, yazı yazdım.
0: Bir de suluydu seninki. Dura dura tam kıvamına gelmiş. Görüntü olarak ve teknik olarak en iyi ve en hızlı, herkesten önce bitiren sendin. Sana puanım 10.
3: Şefim sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Son günümüzde bari beni çok mutlu ettin ya.
0: Gerçekten.
3: Adamın dibisin şefim sen.
1: Gerçekten güzeldi ama.
0: Semanur. Ben çilek yemek istemezdim. Muhallebi de olsaydı keşke daha iyi olurdu. 4 tane çilek var. Birazcık bisküvi var. Muhallebi bulamadım. Yetiştiremedim. Muhallebileri de az koydum. Çilekler çok güzel. Cenab-ı Allah'ım yapmış bu çileği.
2: Ben de doğradım.
0: Muhallebi nerede?
2: Uyuyordum tam. Bu sıra bitti.
0: Nasıl bitti?
2: Süre bitti. Muhallebim yoksa vardı. Koyuyordum böyle güzelce.
0: Hızlı hızlı doldursaydın.
2: Dolduruyordum tam da işte.
0: Sana puanım

0: Gelelim ablamız bebe bisküvisi niye bu kadar çok? Nerede muhallebi? Maşallah.
1: Muhallebiyi koyarken çok koydunuz dediniz. Şefim muhallebiyi koyarken bayağı doldurdunuz.
0: Nerede diyorsunuz?
1: Bilmem. Gördünüz ne kadar koyduğumu.
0: Muz nerede diyorum, muz?
1: İçinde. Hepsini koydum, meyvelerin hepsini koydum.
0: Sana puanım. Gelelim Kemal'e. Kemal Bey, senin kızanlar kaç yaşındaydı?
2: Büyük olan Mustafa Yağız 10 yaşında, Göksu 5 yaşında.
0: Niye böyle boynunu büktün?
2: Yok be, boynumu bükmedim şef. Yani 10 yaşında büyük olan, 5 yaşında da kızça.
0: Kızça?
2: Aha.
0: Bisküvisi fazla. Çok güzel. Bu da muhteşem. Seninkinde de bebe bisküvisi fazla. Yeni doğmuş bebeklere.
2: Kızan muhallebisi gibi.
0: Kızan muhallebisi gibi olmuş bir tık. Ama lezzetli, çok güzel. Bisküvisi fazla olduğu için sana puanım. 8.
2: Teşekkür ederim şef.
3: Vallahi ben 8 bile hissettim söyledim. Yemin de söylüyorum 8.
2: Şefim hatayı nasıl yaptım onu söyleyebilir miyim?
0: Muhallebisi biraz daha fazla olmalıydı. Bisküvisi fazlaydı.
2: Sonra strese kapıldım.
0: Çilek, muz zaten yerinde. Zaten kullandığımız vanilya şeker. O da
2: aynı.
0: Ölçülü verdiğimiz için hepsi birbirine yakın tatlardı. Sadece Çiğdem Hanım'ınkinin 10 vermemin sebebi aradaki muhallebi farkı, bisküvi farkı tam dengeliydi. Senin de...
2: Onun tekstürü daha güzel.
0: Bisküvin fazla, muhallebin azdı. Ama tadı muhteşem, lezzetli.
2: Şefim ya. İlk stres yaptım biraz orada.
0: Şimdi sen yapmış olduğun hatayı söyle bakayım.
2: İşte ben başta güzel, çok güzel başladım, motive başladım. Hı. Küçük tencereye aldım. Hata yaptım orada, küçük tencereye aldım.
0: Evet.
2: Daha çabuk kaynadı. Bu sefer tutmaya yaklaştı. Daha çabuk koyulaştı. Hata yaptım, bir de çırpma telimi kullanamadım bir ara.
0: Evet.
2: Değiştirdim, tahta kaşık kullandım.
0: Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bize renk kattınız. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi totalde almış olduğunuz puanlar.
3: En güzel muhallebi benim miydi şef?
0: En güzel muhallebi senin, evet.
3: Bir 10 daha koysana benim şeyim bana.
0: Benim canın sağ olsun ya, bir 10 daha koyarız. İşte ne oluyor ya, yıldızı da koyalım mı yanına?
3: O da şöyle koy, dursun ya şimdi.
0: Söyle mi, fotoğraf mı çekeceğim?
3: Dursun. Ben çekmem de hani...
1: Çeken olur.
0: Ama belki ortaya biten de sıfır koymak. Sıfırcı Saffet 5. gün. Bugün orada sıfırlar olmasın, onlar olsun. Benden bir 10 daha geldi sana.
3: Allah'ına.
0: Ama tamam mı?
3: Eyvallah. Berdu abi, sağ ol.
0: Şimdi totalde almış olduğunuz puanlarla birlikte 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Beş günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız şefim.
0: Peki. Yarışmayı 4. tamamlayan 38 puanla Saffet abi sensin. Elin emeğine sağlık. Haftanın üçüncüsü. ...42 puanla Semanur. Ve 10 bin liranın sahibi. Benim yemeğimde haftanın kazananı... ...82 puanla... ...Trakyalı Kemal.
3: Gelsen de alsan.
0: Vay
3: be.
0: Buyurun.

Hava sıcak mı sıcak? Ama tarih aşkı bu ya. Sadece derimizi değil, aynı zamanda içimizi de yakıp kavuran sıcağa, damla damla ter döktüren nemin baskısına ve bu kadar

0: Hocam, arkeolojik ören yerlerinin içerisindeki en görkemli mekandayız. Efes, Efesus.
1: En ünlüsü burası.
0: Evet.
1: Yani gezginler için ya da işte yurt dışından gelen turistler için hemen ilk akla gelen yer ziyaret adına Efes oluyor.
0: Yılda 2,5 milyon turist ziyaret ediyormuş. Günlük rakamda 2000 ile 3000'i buluyormuş hocam.
1: Diğer yönden bakarsak da 120 yıldır kazılıyor burası. Evet. Arkeolojik çalışmalar var.
0: İngilizler başlatıyor. Şimdi de Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzun zamandır.
1: Evet,
0: burada çalışmalar yapıyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar.
1: Ve belki de o kentin hani en ünlü caddesindeyiz, Liman Caddesi.
0: Limanla tiyatroyu bağlayan 500 metre uzunluğu.
1: Tiyatro da hakikaten çok güzel görünüyor.
0: Çok görkemli hocam. Ne yönüne baksanız burada hakikaten sizi... Ben hep böyle duygusal girişler şey yapıyorum yani 500 metre uzunluğu, 11 metre genişliğinin ötesinde size hissettirdiği, hele ki bu saatlerde hissettirdiği çok başka duygu.
1: Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sen 500 metre dedin, 500 küsur metre, 530 metre falan olduğu söyleniyor bu caddenin. Hı hı. Demek ki Liman Caddesi de olduğuna göre, hı hı, yani deniz buraya çok yakın. 500-600 metreye kadar buraya kadar geliyor.
0: Evet.
1: Ama sonra doluyor orası.
0: Alüvyonlarla dolduruluyor.
1: Ve deniz kayboluyor.
0: Roma döneminde sonra hatta bugün günümüz Türkiye'sinde de düşünülen bir kanal açılıyor buraya. Hı hı. Suni bir kanal açılıyor. İkinci Attalos zamanında da limanı o kadar güzel konumlandırıyorlar ki buraya, dünyanın da sayılı ticaret limanlarından biri haline geliyor burası.
1: Evet, ama deniz çekilince buradan ya da dolunca, bataklık haline gelince bu kentin de öneminin kaybolduğu ya da eski zenginliğinin kaybolduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Kent en önemli dönemini Helenistik Çağ ve Roma'da yaşıyor. Evet. Roma'da zaten çok genişliyor ve nüfus 200 bine kadar çıkıyor hocam.
1: Evet, yani milattan önce 3, yani Helenistik dönem ve senin dediğin gibi başladığını, en önemli dönemlerinin başladığını düşünürsek, yani milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar da hani o görkem devam ediyor. Sonra evet, yavaş yavaş.
0: Biraz tarihçesine de girsek mi kentin?
1: 6000'e gidiyor milattan önce.
0: Vay be.
1: Yani kalkolitik, neolitik ve tunç çağı işte bu kentin hani başlangıcı. Ve buranın ilk halkı aslında yani Anadolu halkları.
0: Hititler galiba.
1: Karyalılar, Lelekler.
0: Evet.
1: Ve Hititli de işte evet, Apasas diye bir isim var Hitit, evet, döneminde.
0: Ayasaluk Tepesi çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ta o dönemde yaşamış kalıntılara kadar ulaşılmış.
1: Ama aslında yani buraya baktığımızda tamam, bir Roma kenti. Şu anda, kesinlikle, Roma kenti görüyoruz karşımızda. Hı hı. Ama İyon kenti, evet, olarak da bir tarih sahnesine çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: 12 tane İyon kentinden bir tanesi.
0: Ve en önemlisi.
1: O Herodot'un işte dünyanın en güzel iklimi, en güzel gökyüzü altındaki kentlerinden, 12 kentlerinden bir tanesi.
0: O sözü burada mı söylüyor?
1: Yani İyonya'yı görüyor elbette ve hangi şehirde söylüyor onu bilmiyorum, ama şimdi 12 tane İyon kenti var. Efes'te dediğin gibi bunların içinde en zengin olanları işte Teos, Kolofon, Mios, ne bileyim sonrası 12 tane kent, Ekros, Menai,

0: filan. Bunlara Smyrna da katılıyor.
1: Evet.
0: 13. kent olarak katılıyor. Fakat orada şöyle bir bilgi var. Strabon'dan aktarılabilecek bir bilgi. Aslında bunu da ilginç bir bilgi olarak karşıladım ben ilk okuduğum zaman. Sana hemen bir satır okuyayım mesela. Diyor ki, işte bunlar 12 İyon kentidir. Yani işte saymadıklarımı da söylersem Kolofon var, Priene var, Foça var, Samos var, Kios var.
1: Hepsi Efes'in çevresine konumlanmış.
0: Evet, ama diyor Smyrna,
1: İzmir yani bugünkü İzmir.
0: Eski İzmir, Efesoslular tarafından İyon Birliği'ne girmesine ikna edildi diyor. Yani Efes orayı 13. bir kent olarak almış. Ancak şöyle de bir şey söylüyor hemen arkasından. Eskiden Efesos'a da Smyrna dendiği zamanlarda Efesoslular Smyrnalılarla komşuydular.
1: Evet.
0: Demek ki bu iki kent arasında bir bütünlük, bir birleşme varmış.
1: Bir kere ikisi de liman kenti.
0: Liman kenti, buraya da Smyrna deniliyormuş. Evet. Yani eskiden demek ki, ama iki tane ayrı ayrı kent olduğunu bunların biliyoruz. Aslında
1: şey, efsanesine dair bir şeyini biliyor musunuz?
0: İlk kuruluş efsanesi.
1: İlk kuruluş efsanesi.
0: Evet,
1: güzel hikayedir o.
0: Küretler Caddesi'nde, biraz sonra gideceğiz oraya. İşte Hadrian Tapınağı'nın kapısında bir rölyef var. Evet. Aslında o rölyefin biliyoruz ki orijinali müzede şu anda.
1: Efes Müzesi'nde. Efes Müzesi'ni de söylemeden geçmeyelim hocam. Gerçekten çok başarılı yapmışlar.
0: Evet, çok güzel. O Hadrian kapısında da taklidi var. Replikası var.
1: Replikası.
0: Onun üzerinde o kuruluş efsanesinin hikaye şeyi anlatırız. Yani resimli roman gibi zaten o. O hikayeyi anlatırız orada.
1: O zaman Efes'ten dolaşmaya devam edelim.
2: Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince. Yer yer atlı savaş arabalarının izlerini taşıyan mermer caddeye yürüyebiliyor olmak, heyecandan ve mutluluktan titretirken bedenlerimizi, solda yüceler yücesi 25 bin kişilik antik tiyatro daha bir kesiyor nefeslerimizi.

0: Hocam ve Efes Antik Kenti'nin büyük tiyatrosundayız. Antik Kent'te iki tane tiyatro var ama büyük olanı bu. Zaten de hacmine baktığınızda anlıyorsunuz. 25 bin kapasiteli. Kuzeye bakıyor, limana bakıyor.
1: Ya şimdi o
0: Panayır Dağı'nın eteklerine
1: oturtmuş. Cadde'den gelirken tiyatro çok güzel görünüyordu. Şimdi buradan da o cadde çok güzel görünüyor.
0: Arkadius Caddesi'nin bitiminde.
1: Arkadian Cadde zaten ama dediğin doğru, Arkadius tarafından yapılıyor.
0: İyi ki yanımda siz varsınız. Yoksa her şeyi yanlış söyleyeceğim.
1: 4 burada. Milattan sonra 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başı yapılan bir yer.
0: Batı Anadolu'daki yani Ön Asya'daki en büyük antik tiyatrolardan bir tanesi.
1: Ama hakikaten öyle. Yani bugünkü stadyumlara benziyor.
0: Düşünsenize olarak. Taksim'deki İnönü Stadı yıkılmadan önce onun kapasitesi de 25 bin kişi.
1: Doğru. Burası da 25 bin kişi. Yalnız tabii Helenistik tiyatro birinci kat aslında.
0: Birinci kat, evet. Şimdi tiyatro Helenistik zamanda, Helenistik dönemde kuruluyor, inşa ediliyor. Daha sonra Roma'da o görkemli ve şaşalı yapı ikinci ve üçüncü kat olmak üzere de genişletiliyor.
1: Evet, hani girerken konuştuk ya, birinci kat Helenistik.
0: O zaten Helenistik naifliği, estetiği, zarafeti var orada.
1: Evet, yani işte tiyatro.
0: Evet.
1: Sonra gladyatörler vesaire çıkıyor piyasaya. Nöron zamanında bir ikinci kat ekleniyor ve çok süslü olduğu söyleniyor ikinci katın. Şimdi tabii bir şey yok. Üçüncü katta Septimus
0: Severius.
1: Yani milattan sonra ikinci yüzyılda bu seviyeye ulaşıyor burası.
0: Aynı zamanda sahne binası da 150 metre yine Roma döneminde batıya doğru, kentin batısına doğru da genişletiliyor hocam. Çok güzel ama akustiği falan da harika.
1: Aslında bizim şu anda hedefimizde yamaç evleri var.
0: Yamaç evler var, evet.
1: Biz burada fazla zaman kaybetmeyelim. Oraya gitmemiz lazım.
0: Ama böyle hani tiyatro olunca böyle içim bir cız ediyor hocam. Ayrılmak istemiyorum bu tür yapılarda. Ama madem yamaç evler var, sizin söylediğinizi yapacağız.
1: Oradan görünüyor burası.
0: Oradan görünüyor.

0: Hocam şimdi bir aks belirtmek gerekirse tiyatrolar tiyatro caddesinden, büyük tiyatro caddesinden yürüdük bu mermer
1: caddeden. Evet.
0: Mermer caddenin sağ tarafında sembolik yapılardan bir tanesi Celsus Kütüphanesi. Tam önünde Aşk Evi ve Aşk Evi'nin bittiği yerden de Kuletler Caddesi devam ediyor. Ama şimdi Celsus Kütüphanesi derken sizden buranın güzelliğini, kütüphanenin hikayesini aslında...
1: Kütüphane güzel de çok merkezi bir yerdeyiz çok. Aslında. Yani işte belki şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız.
0: Zaten hemen bitiminde Agora var. Agora'ya bağlanıyor kütüphane.
1: Çok doğru. Akslar'da bize onu gösteriyor. Yani işte tiyatro bir 100
0: büyük
1: metre
0: tiyatro.
1: İleride. Dediğin gibi Agora. Hemen burada kütüphane.
0: Karşısında
1: burada
0: Aşk Evi.
1: Aşk Evi ya da genel ev. arkasında umumi tuvaletler.
0: Biraz yürüyünce Hadrianus Tapınağı.
1: Ve Skolastika Hamamı.
0: Evet.
1: Filan. Şimdi
0: ve anıtsal mimariler hep böyle karşılıklı yol boyunca devam ediyor.
1: Bir de tabii biraz sonra gideceğimiz işte o yamaç evleri. Hepsi
0: iç içe.
1: Bir takım aksların kesiştiği en hareketli yerde duruyor. Şimdi istersen şu bina hakkında biraz bilgi verelim kütüphane hakkında. Bir takım sen de söylüyorsun farklı tarihler var. Hı hı. İşte 100-110 milattan sonra gibi 135'e 135. kadar yazılan şeyler.
0: Acaba o şundan mı kaynaklanıyor hocam? İlk yapıldığında Hereon bir kahramanlık anıtı olarak yapılıyor.
1: Evet,
0: Roma
1: evet.
0: valisi buradaki valilik yapan Tiberius buraya öldükten sonra gömülüyor. Gömüldükten sonra evet, siz o isimleri çok güzel söylüyorsunuz.
1: Ondan sonra oğlu Julius işte buraya gömüyor onu. Tabii ona bir ne derler hani Hereon anıtı, kahramanlık anıtı gibi görülmeli deniliyor burası.
0: Evet, sonradan kütüphaneye dönüştürülüyor herhalde.
1: Ama yani o kahramanlık anıtı bizim anladığımız anlamda bir kahramanlık anıtı değil.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Bir paye verilmiş
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Olur. Böyle bir daha yakından tanıyalım mı, oturalım mı böyle basamaklarına?
1: Olur, şurada heykeller var. Mesela onlar üzerinden de konuşuruz.

0: hocam vallahi mermeri dantel gibi işlemişler ya. Böyle avlu gibi bir şeydi isimli. Arkada Celsus Kütüphanesi. Buradan Agora'ya açılan, ticari Agora'ya açılan, Tetragonos Agora'sına açılan çok güzel bir kapı. Tam karşıda böyle anıtsal bir çeşme daha varmış hocam. Şu tabanını görüyorsunuz.
1: Duvarda Yunanca ve Latince yazılar var. İşte oğul Julius Agüello ve baba için yazılmış bir takım yazılar var. Dört tane de heykel var.
0: Evet, nişlerin içinde böyle çok güzel.
1: İşte bilgi görüyoruz orada. İşte kader, akıl, ondan sonra erdem. Dört tane heykel ama bu heykeller orijinal heykeller değil. Viyana Müzesi'nde.
0: Evet.
1: Orijinalleri.
0: İçeri girdiğimiz zaman bir okuma odası karşılıyor bizi herhalde. Bir de içinde o zaman mezar odası var.
1: Evet.
0: Vali işte Tiberius Celsus'un.
1: Evet, öldükten sonra da buraya onun için işte Heron anıtı gibi görülmelidir filan deniliyor. Aslında sütunlar orijinal sütunlar. Yani çoğu orijinal. Tabii tamamlanmış tarafları var ama...
0: Güçlendirilmiş galiba.
1: Evet, gerçekten çok az sayıda bu kadar güzel ayakta kalabilen eserlerden, yapılardan bir tanesi bu.
0: Korent sütun başları var.
1: Fakat 270, milattan sonra 270'te bir deprem oluyor. Evet. Ondan sonra bir daha kullanılmıyor. Yani bırakılıyor kendi haline.
0: Yapım yılı ile ilgili şey vardı, çelişkiler vardı.
1: İşte bazılarında 110 gibi başlangıç tarihi. Belki bitiriliş tarihi 135. Ama şey kesin, 270'te ki depremle birlikte iş bitiyor yani burada. Evet. Yukarı çıkabiliriz.
0: Çıkalım. Kütüphanenin ana kapısından içeri giriyorsunuz hocam. Böyle bir avlu. Burası okuma salonu karşılıyor bize. Duvarlarda nişler var. O nişlerin içerisinde papirüste kağıtlar var. Hocam iki kat yapılmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Doğal coğrafya biraz nemli olduğu için içerideki bu nişlerin içerisindeki papirüslerin korunması için iki kat yapılmış. Tam şu ana nişin arkasında da Vali Tiberius Celsus'un lahti bulunmaktadır.
1: Evet. Aslında oğlu, yani tabii gene Agüeros, işte Palemianus, gene aynı isimle almamız gerekiyor. Karışabilir ama oğul Palemianus buraya bir hayli yüklü bir para ayırıyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bugünkü karşılığı nedir onu bilemiyorum ama hani 25 bin dinar gibi bir şey ayırıyor. Bunun 2000'i ile ara ara, her bir 2000'de ara ara kitaplar alınıyormuş.
0: Evet.
1: Tiberius Celsus'da diğer kalanla da işte bakımı devam ediyormuş. Evet,
0: Tiberius Celsus da aslında imparatorluk zamanında çok önemli kamusal görevlerde de bulunmuş. Aslında tanınan birisi. Aha. Devlet kademelerinde çalışmış hep. İmparatorluk.
1: Asya valisi.
0: Evet. Bir de Roma tarafından atandığı için gerçekten önemli bir kimlik.
1: Evet, büyük paralar harcanmış ve çok iyi bir kütüphane. İşte hep söylüyoruz, üç kütüphaneden bir tanesi.
0: Ve coğrafi koşullara çok güzel uygunluk da sağlanmış hocam. Bu ana nişin arkasındaki lahitte. Şu alt taraf ne acaba?
1: İşte oradan mezar odasına giriyorsun. Evet.
0: Bunu göremiyoruz tabii. Aa, bir dakika dur bakayım. Aa, evet hocam. Lahit burada galiba, dur bakayım. Evet hocam, burada.
1: Aslında
0: içeride.
1: Aslında oraya giriliyor, çok kolay giriliyor da.
0: Arka taraftan giriyor.
1: Evet, yani işte öyle bir koridor var.
0: Çok güzel ya.
1: Başka yerlere gidelim artık.
0: Burada en baba şeyler, papirüs sayısı olan şeyler, kitaplar burada herhalde. Huzur var yalnız mekanın içinde.
1: Çıkalım. Biraz huzurdan hareketliliğe gidelim.

0: kütüphaneden çıktık. Sol tarafta Aşk Evi. Dümdüz Kuletler Caddesi hocam.
1: Önümüzde tamamen bir kedi ordusu.
0: Şimdi, hocam kitap var biliyor musunuz? Efes'in Kedileri diye.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: bilmiyorum.
0: Çok meşhur. Tabii hayvanlar bütün gün şeyde bir şey bulamadıkları için, antik kentin içinde bir şey bulamadıkları için burada sağ olsun.
1: Besliyorlar burada.
0: Evet, buranın görevlileri besliyor burada. Çok da güzeller, şuraya bakın. Pırıl pırıl bakımlı hepsi.
1: Şimdi kütüphaneden
0: çıktık.
1: Çok merkezi bir yerdeyiz gene.
0: Kuletler Caddesi'nin başlangıcı değil mi burası?
1: Tamam, en civcivli yer olması lazım. Evet, evet, Kuletler Caddesi yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu cadde ismini aslında nereden alıyor?
0: İki tane görüş var bununla ilgili. Evet. Ben önce Halikarnas balıkçısının görüşünü söyleyeyim isterseniz. Halikarnas balıkçısı der ki, burada bir kutsal alan var. Bu kutsal alanda yaşayan bir kutsal bakire var. İsmini ondan alır der.
1: Ondan alıyor. Bir tanesi de, yani zaten genel olarak küret diye baktığımız zaman işte dini görevliler ya da devlet görevlileri, hı hı, yöneticiler yani. Hı hı. İşte hani küratör falan denir ya, hı hı, işte küret oradan geliyor. Düzenleyen,
0: düzeltici,
1: bir araya getiren, toparlayan işte yöneticiler. İsmini oradan alıyor. Hı hı. Bu cadde aslında en işlek caddelerden de bir tanesi. Hı. Çünkü mesela İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi.
0: Gibi. Çok evet, kozmopolit ya da Bağdat bir yer. Caddesi gibi.
1: Kozmopolit bir yer, alışveriş yeri, işte heykeller var burada. Bütün onun önemli kişilerin var, heykelleri var. Tam böyle herkes bütün artık kesimlerden zengini, yoksulu, efendisi, kölesi herkes burada yani.
0: Şimdi bizi seyreden seyirciler diyecek ki peki şimdi neredeler? Onu da söyleyelim isterseniz. Aslında burası günde 2500-3000 ziyaretçi alıyor ve biz o ziyaretçilerin olmadığı saatlerde çekim yapıyoruz. Yoksa normalde burası kıyamet gibi yani. Evet.
1: Bir de şu var şimdi, bir kozmopolitlikten bahsettik. Yani çeşitli insan tipleri. Şimdi oradan kütüphane işte görüyoruz. Müthiş bir hani entelektüel bir hava alıyoruz oradan.
0: Evet.
1: Ondan sonra buraya geliyoruz. Burada bir hamam var. Skolastika hamamı. Milattan sonra 2. yüzyılda varmış burası. Var. Ama milattan sonra 4. yüzyılda burası çok genişlemiş.
0: Genişlemiş, evet.
1: Bunun da sebebi bir kadının burayı işletmeye başlaması. Evet. Milattan önce 4'te Bayan Skolastika
0: burayı
1: evet 3 katlı bir hale getiriyor. Çok genişletiyor.
0: Hatta içinde hep kadınlar çalışırmış.
1: Ve heykeli de var.
0: Heykeli
1: kendi
0: de var.
1: Heykeli de var.
0: O kadınlar hocam böyle gelen misafirlerine testiler içerisinde ve kadehte şarap ikram ederlermiş ama pencereleri yokmuş bunların.
1: Bayan Skolastika o evi de işte sahiplenmiş, çalıştırıyor. Yine Kuletler Caddesi'ne baktığımız zaman işte bir kütüphaneyi ve bu kompleksi içine alıyor. Bir de şimdi sağına bakıyoruz Kuletler Caddesi'ne.
0: Yamaç evler.
1: Zenginlerin evet, evleri.
0: Bütün
1: evet, yamaç
0: zengin evler. Ve aristokratların yaşadığı 4000 metrekare üzerine kurulu günümüze kadar 7 tanesi gelebilmiş herhalde.
1: Aslında bugünkü kentlere baktığımız zaman bunlar ayrılıyorlar değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani şöyle ayrılıyorlar, en azından diyelim ki çok zenginlerin oturduğu bir site. Evet, yoksulların oturduğu bir mahallede yükselebiliyor bugün. Ama etrafı geniş duvarlarla çevriliyor. Bayağı bir separasyon oluşuyor. Evet. Ama bu böyle değil. Tam işte kentin merkezinde bütün bu hengameyle, karmaşayla birlikte zenginler de burada oturuyorlar. Belki biraz daha çıktığımız zaman yamaç evlere giriş yaptığımız yerin karşısında evet Hadrian kapısı var.
0: Kapısı var.
1: Orada işte daha önce söylediğimiz bu kentin
0: kuruluş öyküsünün
1: rölyefi var. Bir göz atar evlere giriş yaparız.
0: Tamamdır.

0: bir kapıdan girdik.
1: Oo, görkemli hocam. Bir kapı, görkemli bir tuvaletle evet. Karşı karşıyayız.
2: Hocam, şimdi ben daha önce bu kadar büyüğünü görmemiştim latrinanın. İsterseniz uygulamalı anlatayım size.
1: Anlatayım. Aa, ya uygulamalı anlatma.
2: Yok.
1: Ama oturabilirsin.
2: Şimdi kocaman böyle sıralar var. Buraya oturuyor gelen insanlar. Tabii herhalde böyle üzerlerinde o dönemin büyük şeyleri var, elbiseleri var. Oturduktan sonra işte yanına biri daha geliyor. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Devlet konusunda, devlet şeyle ilgili, yönetimiyle ilgili
1: konuşmalar
2: yapıyorlar.
1: Hatta karşıdakilere böyle laf yetiştirme falan da olabilir.
2: Olabilir.
1: Bütün ortada salon böyle konuşuyor.
2: Sütunlu bir havuz var hocam. Etrafını böyle sütunlar şey yapıyor. Önden akan gürül gürül bir temiz su var. Hacet bitti. Haceti bittikten sonra laflama da bitti, dedikodu da bitti. Önden akan suyla bir güzel temizleniyor.
1: Ama kim bilir kaç saat sürdü o?
2: Tabii. Dediğiniz gibi bazen gün de sürebilir.
1: Yani kafe gibi bir yer burası.
2: Evet. Şimdi biz görünen yapısını anlatıyoruz. Bir de bunun altyapısı var hocam. Önden akan temiz su ve buradan aşağıya giden kirli su. Onun da o kadar güzel kanalını açmışlar ki böyle inanılmaz güzel bir sistem üzerine oturtmuşlar. Hem altyapısı güzel hem üst yapısı güzel. Duvarlar tabii şimdi göründüğü gibi değil. Komple mermer. Evet. Bir de o içindeki ambiyansı düşünün böyle. Ortada böyle bir havuz. Havuzdan su sesi.
1: Ambiyansı düşünemiyorum. Herkes yan yana oturmuş.
2: Tam bir keyif.
1: Evet. Mesela şöyle şeyler de söyleyebiliriz. Yazılanlar var. Bazı yerlerde mesela bu çok güzel bir dizidir. İşte Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü yayınlarının küçük küçük bu her bir konu için Eski Çağ'da mesela bu tuvalet kültürü deniyor. Onur Gülbay yazmış.
2: Evet.
1: Her konuda vardır bu kitaplarda. Mesela orada diyor ki, çok küçük şeyler okuyayım. Anadolu'daki en iyi planlanmış ve karmaşık işleyen örneklerindendi bu latrina.
2: Efes latrina.
1: Efesos Skolastika Hamamı latrinası. İşte çatı suyunu duvarların arasından geçirerek akıllıca planlanmış ender bir tekniği bize gösterir.
2: Heba etmiyor yani.
1: Heba etmiyor, suyu topluyor ve buralara veriyor. Ayrıca Akdeniz dünyasında karşımıza çıkan tüm Roma latrinalarında milattan sonra 2. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında yaygın olarak bu su sistemi görülmektedir diyor.
2: Biz bunu aslında şeyde de görmüştük.
1: Aygai'de gördük, Satonikea'da da gördük. Hepsi bunların Magnezya'da gördük. Su sıkıntısı çeken yerler evet. Ve topluyorlar, ziyan etmiyorlar.

0: güzel hocam ya. Acayip güzel, gerçekten çok güzel yani.
1: Evet, milattan sonra 2. yüzyılda Sabinius diye bir kadın burayı bağışlıyor ve Hadrianus adına onu onurlandırmak için de bir tapınak yapılıyor buraya. Sonra Maximianus'un, işte Konstantinus'un heykelleri de dikiliyor milattan sonra 300'de. Yani Hadrianus'u onurlandırmak için bir yer ama işte sonraki imparatorların heykelleri de
0: şu
1: dikilmiş.
0: Suriye stili dedikleri böyle girişi.
1: Evet.
0: Normalde alınlık olması gerekiyordu, üçgen alınlık. Bu ama Suriye biçiminde. İç alandaki rölyeflerde Efes'in kuruluşu.
1: O yani bahsettiğimiz
0: programda
1: işte
0: sürekli
1: domuz
0: söz ettiğimiz
1: ve balık hikayesi.
0: Efsanesi.
1: Ayrıca bir takım tanrılar da var. Yani Herakles var, Amazonlar var. Çünkü
0: Amazonlar,
1: Efes'in kuruluş hikayelerinde Amazonlar da yer alıyorlar. Bir Amazon'un kurduğu söyleniyor vesaire. Tabii şey, hep belirttiğimiz gibi bunlar orijinal değil.
0: Değil ama orijinalini Efes Müzesi'nde
1: çok yakında müzede duruyor.
0: Ve çok da güzel olmuş Efes Müzesi.
1: Evet, tam karşıda da
0: yamaç evler.
1: İşte yamaç evlere girebiliyoruz artık.

0: Şimdi biz tabii buradan girdik yani koridoru kat ederek içeri doğru gezeceğiz, giriş yaptık ama aslında
1: buranın girişi burası değil.
0: Girişi tabii ki burası değil.
1: Müze haline dönüştürdükleri için buradan sokuyorlar.
0: Evet, müzenin kapısından girmiş olduk. Aslında bunlar iç içe ya da yan yana birbirlerinin üzerine basa basa bir teras halinde yükselen bir sürü ev ve dolayısıyla farklı farklı girişleri var her tarafta.
1: 4000 metrekare üzerine, büyük de.
0: Evet, bu tabii hani dışarıdan da gördük burayı, Küretler Caddesi'nin tam köşesinde şeyin Celsus Kütüphanesi'nin yanında, hamamın karşısında derken içine de girdiğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir ihtişam var. Hiç dışarıdaki kozmopolit yapı gibi bir değil yani burası.
1: Buranın üzerine büyük yazılmış çok var. Da güzel bir kitap var elimizde. Yamaç Ev 2. Yani Kazı Başkanı Zabine'nin yazdığı bir kitap bu. Aynı zamanda dünya arkeolojisinin de çok göz önünde olan bir yer. Niye biliyor musunuz hocam?
0: Hayır.
1: Çünkü içerideki bilgiler ve veriler Roma yaşantısına, Roma'da günlük yaşantıya pusula olabilecek bilgiler.
0: Çok doğru.
1: Grafitiler, duvar içi süslemeleri, ama taban
0: tabii,
1: mozaikleri.
0: Ama tabii Roma'nın zengin kesiminin yaşantısı.
1: Zengin var istokan.
2: Teras evler Roma yönetiminde Efeslerin günlük hayatlarından bir kesit görebileceğiniz çok güzel bir örnek. Milattan sonra 3. yüzyıl, büyük ekonomik kriz ve savaşların zamanı. Ama buna rağmen Efes'te insanlar çok zengindi. Duvar resimleri, freskolar, mozaik yerler ve iç mobilyalarında hala bunları bulabilirsiniz. Nitekim gezdikçe görüyorsunuz. Bu yerleşke birbirine bağlı 7 evden oluşuyor. Milattan sonra 1. yüzyıl yapıldı ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına kadar kullanılamadı. Sonra da büyük bir deprem sonucunda yok oldu. Hiçbir zaman yeniden inşa edilememiş. Bu aslında arkeologlar için çok iyi bir şans bizler için. Çünkü yıkım katmanlarının arasında neredeyse her şeyi bulduk. Duvar mobilyaları, masalar, takılar, vazolar. Bunların hepsi şu anda bizim elimizde.
0: Burası deniliyor ki yani kırmızı kiremitleri varmış bu kompleksin. Çok uzaktan bile
1: görülebiliyormuş,
0: fark edilebilen bir yapıya sahipmiş, bir görüntüye sahipmiş. Fakat pencereleri çok azmış.
1: Evet,
0: içe kapalı burası.
1: Evet, içe
0: kapalı. Zenginler
1: bir de mesela yapmış. Hani zenginler kendilerini entelektüel göstermek için evlerinin duvarlarına böyle felsefecilerin güzel.
0: Onlara bakarız yukarıda.
1: Evet, resimlerini yaptırırlarmış.

0: kompleksin en muhteşem mekanlarından bir tanesi.
1: Büyük salon.
0: Evet, büyük salon. Mermer kaplamış her taraf.
1: Evet. Hocam çok güzel bir İtalyan ekibi çalışıyor bunun konstrüksiyonunu, yani içinin mozaiklerinin belirginleştirilmesi, çıkartılması.
0: Kaza tamam ekibi mozaikleri. Avusturyalı.
1: Kaza ekibi Avusturya arkeolojisyenler ama içeride de restorasyon İtalyanlar. Doğru insanlara yaptırıyorlar galiba değil mi? Roma, İtalyan, Roma.
0: Ha evet, o bağlantı var.

0: burası bazilika. Bir ev yani. Evet hocam. Bazilika diye geçiyor ama yani bazilika deyince hemen aklımıza kilise, kilise gelmesin. Evet. Çünkü o bir şey, ne derler? Plan. Bazilika plan, evet. Ve işte malzeme, tuğla malzeme. Burası misafir odası aslında. Milattan sonra 160 yılında misafir, yani
1: konuklar burada mı ağırlanıyor?
0: Evet, yani bu zenginliği, ihtişamı gör. Burası evet. Böyle hani zengin evleri diye de geçiyor ama hani evet. Boşu boşuna da bu tabir yakıştırılmamış.
1: Ve komple herhalde duvar resimleriyle.
0: Duvar resimleri, bak bir parça burada evet. Örnekleri var. Çok. Aynı resimlerin yukarıda da devam ettiği söyleniyor. Yerler işte mermer.
1: Öyle bir havuz da var herhalde burada, bir havuz,
0: havuz var.
1: Böyle su, suyun o
0: tabii buraya gelen sesi. Misafirler ev sahibinin statü olarak yukarıda olduğunu daha birinci dakikadan, saniyeden kavruyorlar. Yani öyle bir havası var buranın.
1: Doğru.
0: Bir evet. Saray bu neredeyse.
1: Devam evet. Edelim.
0: Devam.
1: Hocam, tüm yamaç evleri en iyi görebildiğimiz konumdayız herhalde, değil mi?
0: Evet, buradan çok net görünüyor. Yukarıdan biraz daha netleşecek tabii. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi teras halinde,
1: yamaça oturtulduğu
0: için merdivenler halinde geliyor. Mesela bir yerin
1: tabanı, diğerinin çatısı.
0: Zemini, diğerinin çatısı oluyor. Evet. Ve dolayısıyla mesela en üstten baktığında... mesela bazı evlerin çatılarında sanki mozaik varmış gibi görünüyor ama
1: o aslında taban mozaiği.
0: Taban mozaiği. So the excavation of

0: Terrace House 2 started in 1967.
1: Terrace House için, yani yamaç evler için çalışmalar 1967'de başladı ve 85'e kadar sürdü. Sonra bilimsel analiz başladı ve biz alanı korumaya aldık. Ama bu çok zordu çünkü burası çok büyük bir alan, 4000 metrekare. Ve neredeyse her oda fresk ve mozaik yer süslemeleriyle dolu. Bu da onların müzeye taşınamayacağı anlamına geliyor doğal olarak. Kendi yerinde korumalıyız, kendi yerinde korunmalıydı. 2000 yılında bu koruma çatısını yaptık ve bu tarihten beri halka da açık.
2: Ben burası çok sıcak oldu, müsaadenizle gömleğimi çıkartıyorum.
3: Tabii bu üstüne kapatılan şey burayı bir sera haline getiriyor.
2: Evet, sera haline getirmiş. Birazdan yeşereceğiz.

0: Evin içindeki sütunları görüyorsunuz değil mi?
1: Evet, işte o muhteşem evlerden birinin tam ortasındayız. Evet. Yani avluya geldik. Bak burada işte o hep bütün avlularda gördüğümüz o sütunlu alanla karşı karşıyayız.
0: Sonra hani biraz odalar. Önce sözünü ettiğimiz şey vardı ya. Aşağıda böyle hani kendilerini entelektüel göstermek için böyle
1: entelektüel göstermek için
0: belki değil. De öylelerdi.
1: Evet, öylesi de vardı tabii. Ama ben de mesela ben olsam ben de yaptırırdım.
0: Sokrates miydi?
1: İnsan sevdiği mesela şarkıcıların nasıl
0: posterlerini
1: asıyor, gençler asıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: ben bu programa başladıktan sonra evde hep böyle şey biriktirmeye başladım. İskender'in büstünü,
1: yani,
0: işte Hadrianus'un büstünü falan. Eve misafirler geliyor, bu kim diyorlar? Dedem diyorum.
1: Çok güzel. Yani sevdiği filozofun da adam resmini yaptırmış.
0: Aynen.
1: Yani gayet basit bir şey.
0: Hocam katmanı
1: ben
0: görüyorsunuz değil mi?
1: Ben de eve gidip yaptıracağım sevdiğim filozofun resimlerini duvarlara.
0: Şey, bu Helenistik duvar üstünde bir şey daha, bir kat daha yapılmış. Bu ikisi iki dönemi gösteriyor.
1: Çok
0: yani. Helenistik
1: güzel,
0: ve Roma olmak üzere.
1: Gel bir dolaşalım hızlıca. Tabii sadece şey yok, filozoflar meselesi değil. Yani işte müzikle ilgili ise müzleri yaptırıyor. Yani müz, ne o? Esin tanrıları, sanat tanrıları. İşte onlar var. Ya da kuşlar, çiçekler vesaire.
0: İhtişamı burada çok net görüyoruz hocam.
1: Harika, harika bir yer. Çok güzel bir duygusu var yani mekanların.
2: While we have six more or less normal houses in Terrace House 2, we have...
3: Bir başka ilginç şey de filozoflar. Roma vatandaşları bilgileri ve eğitimlerini göstermeye çok meraklıydı. Freskler de, freskolar da bunun için çok iyi bir yöntemdi. Filozofların resmi çizilirdi ve bu da ev sahibinin antik filozofları bildiğini ve bu konuda eğitimli olduğunu gösterme biçimiydi.
0: Çok enteresan bir yapıyla daha beraberiz hocam. Sağ taraf?
1: Orası mutfak.
0: Kitchen. Sol taraf?
1: Burası da tuvalet, latrina.
0: Ama İkisinin birbirine yakınlığı neden biliyor musunuz?
1: Evet, bu halledilememiş bir sorun olarak gösteriliyor. Yani şeyde sadece Efesos için değil ya da sadece bu dönem için değil, bütün Roma döneminde halledilememiş ya da hiç üzerine gidilmemiş, önemsenmemiş bir konu olarak gösteriliyor. Tuvaletlerin pisliği. Yani tuvaletlerin bir türlü
0: suyla
1: o kadar kötü anlatılıyor ki yani o sinekler, böcekler vesaire suyla ilişkiye de bağlanamaz. Bu bir kültür meselesi olarak gelmiş herhalde bu problem. Gerçi burada evet bir su sorununun olduğu ve ekonomik davranıldığı söz konusu. Bu yüzden de daha kötü bir şey çıkıyor ortaya burada. Tuvaletle mutfak yan yana. Çünkü mutfakta kullanılan su tuvaletin temizliği için aynen bu tarafa aktarılıyor.
0: Evet, evet.
1: Böyle bir durum var. Mesela duvar resimleri de var gene. Balık.
0: Balık.
1: Bence iki tarafa birden gönderme yapıyor. Bir tabii mutfak olduğu için balık. Biraz önce dedik ya.
0: Kuruluş efsanesi.
1: Balık yiyorlar yani bunlar bol bol.
0: Tabii liman kenti çünkü.
1: Bir de kuruluş efsanesi dediğin doğru. Sanesi. Böyle bir...
0: Diğer yanında da bir tavus kuşu var galiba.
1: Evet.
0: Tavus kuşunun da o dönemdeki...
1: Tavus kuşu sizin... çok var. Yani diğer yerlerde...
0: Mozaiklerde de var.
1: Fresklerde de var.
0: Evet.
1: Burada da, tabii daha küçük bir latrine var.
0: Latrine var, evet. Bu sadece evin latrinası olduğu için.
1: Evet.
0: Önünde böyle küçük bir kurnası gibi bir şey var. Herhalde içine akıyordu su.

0: İşte kanalları görüyoruz gene.
1: Kanalları var, temizleme kanalları.
0: Fakat burada biraz önce dolaşırken çok enteresan bir şey gördüm. Diyor ki duvar resimleri var tabii burada da.
1: Evet.
0: Ve duvar resimlerinin üzerine evin sahibi Vibius Salutaris'in adının da aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış
1: grafiti var.
0: Adını yazmış adam.
1: Şimdi mesela biz de
0: kendi
1: oturuyoruz.
0: Kendi evine, evet ya. Kendi tuvaletine otururken adını yazmış.
1: Yani şöyle şeyler vardır yani biz de otururken haftalık mecmualar, günlük gazeteler vardır onlara
0: vardır
1: bakılır. O da o zaman herhalde eline çiviyi alıyordu, kalemi alıyordu.
0: Adını yazıyor. Şey,
1: yani. Kendi adını. Burası benim tuvaletim. Kendi adımı istediğim gibi yazabilirim diyordu herhalde.
0: Gidelim buradan.

0: Hocam artık yamaç evlere müze güzergahında veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi İtalyan ekip çok büyük bir özenle sabahın 6'sında buraya geliyorlar. Akşam 5'e kadar.
1: Freskler
0: ve iç
1: mozaikler
0: boyamasıyla ilgili çok özenli bir çalışma yapıyorlar. Tabii biraz önce hani girişte de söyledik ya, dünyanın gözü özellikle arkeolojik anlamda bu yamaç evlerde. Zabina Latstater'de gerçekten burasıyla ilgili dünyanın, çok hassas.
2: Evet, doğru.
0: Çok hassas.
2: Doğru. Gerçekten çok iyi bir arkeolog olduğu imajını uyandırdı bende. Çok ciddi bir kere ve son derecede hakim, bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Fakat şimdi şuradan baktığımızda bütün yamaç evleri şöyle tepeden görebiliyoruz. Aslında daha da var. Yükseldiği söyleniyor bunun ama bu kadarı çıkmış.
0: O dönemin çatısı da ahşap mimari olduğu için o çatıyı böyle rekonstrüksiyon gibi bizim gözümüzün önünde canlansın diye temsili çok güzel bir şey yapılmış.
3: Yamaç Ev 2 projesi tamamen Efes Vakfı'na ait bir projedir. Yamaç evlerde yaklaşık 70 tane oda bulunuyor ve orada mozaikler, duvar resimleri var. Biz yıllık olarak 3-4 odanın duvar resimleri restorasyonunu yapıyoruz. Buna fon sağlıyoruz ve özel şirketlerin desteğiyle orada bu projeleri tamamlıyoruz. Ama asıl amacı da Efes Antik Kenti'nin bütün dünyada, hele hele şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girdikten sonra bütün dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.

0: 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
2: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
3: Tamam anne bir dakika.
2: Film mi çekiyor o?
1: Evet.
0: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
4: Tabii abi buluruz.
5: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
1: Gördüğünüz gibi.
2: Ne zaman geliyorsun ha?
1: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
6: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
7: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
8: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
4: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
9: Gece Yolculuğu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Fızlı'ya hoş geldiniz.
1: Efendim ben Özge. Bugün yine sizle bir tatlı yapacağız, bir de tuzlu yapacağız. Hatta böyle nostaljik bir kurabiyeye götüreceğim sizi. Bazen böyle anneanneniz gelecek aklınıza. Bazen de böyle eski pastanelerde böyle portakallı kurabiyeler dururdu ya. İşte onları yapacağız bugün. Biraz nostaljiye gideceğiz. Arkasından da benim evin yıldız brokolisini getirdim. O ne demek Özge diyeceksiniz. Ben çocuklara brokoliyi böyle sevdirdim. Gerçekten etin yanına, tavuğun yanına harika oluyor. Wok'ta brokoli yapacağız. Çok güzel bir gün olacak. Zaten birlikte olunca benim için her zaman güzel. Tekrar siz de hoş geldiniz efendim ekran başına. Hadi başlayalım. Şu nostaljik güzel evinizi mis gibi portakala kokutacak kurabiyeye geçelim. Evet, portakal kabuğu rendem var. Yoğurt, fındık, bir tane yumurta sarısı, kabartma tozu, biraz tuz, şeker, sıvı yağ, iki tane yumurta ve unum var. Malzemelerim böyle. Evde olan malzemeler. Evet, yumurta sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Evet, şöyle yumurtadan başlayalım. İki tane yumurtamız var. Evet, şöyle bir tane yoğurdumuz var. Hemen şöyle yoğurdu da koyalım. Sırada şekerimiz var. Yine başlayacağız birazdan yoğurmaya. Evet şöyle bir çimdik tuzumuz var. Şöyle bir çimdik tuz koyuyorum. Böyle tatlılara tuz çok yakışıyor biliyor musunuz? Evet. Bütün aromasını verecek olan şu güzel portakalım var. Ve sıvı yağ sırada. Bir de kabartma tozum var. Fındığı da yine üstünü süslemek için ayırıyorum. Şimdi başlayalım yoğurmaya. Bu kurabiye gerçekten beni böyle çok eskilere götürdü. Hatta şöyle siz de aynı şekilde şeklini gördüğünüzde böyle bir de kabarıyor. Kabardıkça da böyle tam eski tip portakallı ev kurabiyesi. En sevdiğim benim gerçekten. Böyle içimizi ısıtan güzel bir kurabiye olacak. Ben böyle klasik şeyleri yapmayı da çok seviyorum. Çünkü aslında bizi böyle tatlar eskiye götürüyor. Öyle söyleyeyim. Evet şöyle yavaş yavaş kurabiyelerimizi yapıyorum. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Dün bir arkadaşım göndermiş bana ve benim de çok hoşuma gitti. Acaba bu konuya siz nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum. Şimdi haksızlığa uğradığında bazı insanlar ne yapar? Kimi böyle çok sinirlenir, siniriyle belli eder. Kimi daha pasif agresiftir, çok belli etmez ama sonra çıkar her şey. Bununla ilgili bir hikaye var. Daha doğrusu fıkra gibi. Onu anlatmak istiyorum size. Şimdi bir havaalanı kontuarında görevli işte check-in'leri yapıyor. Uçağa bindirecek herkese. Bir tane müşteri geliyor. Aslında çok haksız yani müşteri. Oradaki memurun yapabilecek hiçbir şey yok. Memura bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Böyle gerçekten bir arkadaki bekleyen müşteri memur adına çok üzülüyor yani. Memur hiç gıgını çıkarmıyor. Adam hakaret ediyor, ediyor, ediyor, ediyor, bağırıyor, çağırıyor, gidiyor. Arkadaki müşteri geliyor diyor ki, ya diyor ne kadar sabırlısınız siz diyor. Niye hiçbir şey söylemedin? Evladım sen haklıydın diyor. Evet haklıydım diyor. Peki niye hiçbir şey söylemedin diyor. Bir şey söylemedim ama diyor beyefendi New York'a gidiyordu diyor. Ama valizleri Berlin'e gidecek diyor. Benim çok hoşuma gitti. Yani orada hiçbir şey belki yapmamış ama sonra zaten bunu yapan kişi New York'ta belli olacak. Berlin'de valizler. Bazen öyle oluyor ya hani. Bazen anlayamıyoruz sebebini. Mesela biri bize kızmış oluyor. Sonra anlamadığımız bir şekilde çıkabiliyor bunun kokusu. Evet, böyle ufak bir hikayeyle devam ediyorum. Şimdi hamurum çok güzel oldu. Ben bu hamuru hemen tepsime doğru alacağım. Evet, şimdi kurabiyelerimi böyle güzel toplar haline getiriyorum. Bu kurabiyeler kabarıyor. O yüzden hani ne kadar büyüklükte istediğinize göre siz büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben böyle birazcık büyük olsun istiyorum. Çünkü hep bu kafamdaki portakallı kurabiyeler biraz büyük. Böyle bir tanesi tamam yeter yani, yediğinizde sizi doyuracak güzel kurabiyeler haline gelecek. Bu kurabiyeleri eğer severse çocuğunuz okula yanına da beslenme çantasına rahatlıkla koyabilirsiniz. Mis gibi anne kurabiyesi, mis gibi ev kurabiyesi. Anne elinin değdiği her şey güzelleşir ya, işte bu kurabiye de öyle bir kurabiye. Annelerimiz iyi ki var, iyi ki. Her dönem annelik bitmiyor ki. Çocuğunuz, mesela siz evleniyorsunuz, çocuğunuz oluyor.

annede daha da fazla ihtiyacınız oluyor. Hayatın her döneminde annelik bitmiyor gerçekten. Ama annem söylüyor mesela, torun sevgisi bir başka diyor. Gerçekten öyledir muhtemelen. Allah inşallah bana da yaşatır. Hepimize yaşatır. Böyle görürüz güzel günlerini evlatlarımızın. Allah hepimizinkini bağışlasın diyorum. Evet, şöyle güzelce şu kurabiyeler bizim evde çok seviliyor. İnşallah size de beğenilecek. Portakallı anne kurabiyelerini şöyle istediğimiz gibi ortasına birer tane fındık batıracağız. Sonra üzerine de yumurta sarısı süreceğiz. 180 derece fırına vereceğiz. Evet, bol içinde bir büyük portakalın kabukları rendelendi. Bol portakal kabuklu. Tabii tadı nasıl gelecek? Ancak böyle gelecek. Aralıklı bırakıyorum çünkü kabarıyor. İçinde kabartma tozu var. Evet, şöyle kurabiyelerim. Gayet güzel oldu.

Evet, sonuncu kurabiyemi de yapıyorum. Evet, şöyle birazcık ara verelim. Su kenarına koyalım. Bir tane daha. Bir tane de küçük kaldı şöyle. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine tepsimi hemen buraya alıyorum. Üzerine birer fındık koyuyoruz. Evet, şöyle. Tam böyle kurabiyenin ortasında fındığı olsun. Kavrulmuş. Güzel fındıklarımız var. Ne kadar lezzetli bir şey şu fındık, değil mi? Hem de besleyici. Kurabiyeye de çok yakışıyor. İster içine koyun, ister dışına koyun. Her haliyle güzel. Evet. Şimdi yumurta sarımızı da sürüyorum hemen. Ve fırına gidiyoruz. Bazen sıvı yağ ile karıştırırsanız daha da güzel sürünebiliyor. Yumurta sarısı. Bazen de azıcık suyla karıştırınca da aynı etki oluyor. Hangisini arzu ederseniz. İkisi de mümkün. Evet, şöyle güzelce sürelim ki rengini versin. O istediğimiz portakallı kurabiye rengini bu kurabiyelerden alalım. Evet, ben şimdi bunların hepsini tek tek süreceğim. Sonra da fırına götüreceğim.

geldim. Geldik benim evin şu yıldız tarifine. Bakın taktım, evden taktılar bu yıldızları, öyle geldim. Brokoli tarifine geldik. Çocuklar benim brokoliyi böyle sevdiler. Şimdi hemen tavamın altını önce yakıyorum. Sonra hemen malzemelere geçiyorum. Zeytinyağım var. Soya sos, dolmalık fıstık, sarımsak ve brokolim var. Hem de çok az malzeme, hem de çok lezzetli. Evet, şimdi bir tane de kapağa ihtiyacımız var. Bu wok tavalardan alıyoruz. Bir de kapağa ihtiyacımız var çünkü bu kapak... Şimdi birazdan anlatacağım niye ihtiyacımız var. Söyleyeceğim size. Bu arada tuz yok gördüğünüz gibi. Çünkü zaten soya sosunda tuz olduğu için ekstra tuz kullanmıyoruz. Şimdi zeytinyağımı şöyle tavama alıyorum. Hemen akabinde sarımsağını şöyle içine ekliyorum. Hemen dolmalık fıstıkları da ekliyorum. Bu dolmalık fıstık ne kadar lezzet veriyor değil mi? Her yemeğe girdiği her yemeğe. Dolmaya yani sadece tamam dolmalık diyoruz ama mesela güzel bir meze yaptınız. Üzerine onu zeytinyağda kavurdunuz.

brokolleri, zeytinyağı da sarımsak da çeviriyorum. Normalde şimdi iki türlü pişirebilirsiniz aslında. Şöyle anlatayım. Biraz sadece çevirmeyle kalırsa birazcık sert kalıyor. O yüzden ben çocukların da yediğini düşünerek ve biraz da hani yumuşatılması

O buharı hemen onu yumuşatıyor zaten. Sanki buharda pişmiş gibi oluyor. Brokoli şöyle biraz suyunu salıyor ve o suyla da yumuşuyor. Önce şöyle birazcık

Sonra ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Evet. Yine aynı ısıda brokoli arada şöyle karıştırarak kendi buharında pişiyor. Evet, bakalım birazcık kendi buharında pişsin. Sonra ne ekleyeceğiz?

Evet. 2 dakika, 2,5 dakika kapakla pişen brokollerimiz artık hazır. Bakın süper oldu. Yumuşadı. Tam yemelik kıvama geldi. Şimdi en son 3-4 kaşık, yani 4 kaşık var burada. Soya sosu dökme zamanı. Niye 3-4 diyorum? Çünkü herkes soya sosunu bazıları bol seviyor. Bazıları daha az seviyor. Bu 4 kaşık tam yetiyor aslında. Bu arada buralar mis gibi koktu. Bu arada soya sosunun tuzu azaltılmış olanları da var. Bu normal tuzlu suydu ama onu da tercih edebilirsiniz. Efendim kurabiyelerimi de alıp hemen sunuma geliyorum. Efendim bugün de tatlı tuzunun sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Harika portakallı ev kurabiyesi yaptık. Böyle anne kurabiyesi yaptık. Bir de bizim çok sevdiğimiz brokoliden yaptık. İçine dolmalık fıstık koyduk, soya sos, sarımsak, zeytinyağı. Nefis oldu. Mutlaka deneyin. Şiddetle öneriyorum. Efendim, hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun, sağlığımız yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: %100 tür formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi yarışmacılarımız da burada. Size şans getirsin diye bugün herhalde saç stilinizi değiştirmişsiniz. Çünkü evet. ikidir bin finalde cevap vermeme hakkını kullandınız.
1: Evet, başta hatırlatmasaydınız iyi olurdu aslında ama bugün 1000 hedefliyorum diyeceğim. Belki tersi olur işte 5 alırım. Büyük büyük konuşmamaya karar verdim.
0: Final için yine iddialısınız yani.
1: Ha, finale çıkarım da orada 5 mi 1000 mi onun için konuşmayayım diyorum.
0: Emir, bugün nasıl bir kıyafet ve ne renk bir bandana tercih edeceğini merakla bekliyordum.
2: Bu mor bandanamı seçtim
0: mor özellikle.
2: Mor mu? Mor, evet.
0: Tabii, ışıktan mor. Dolayı ben buradan mavi görüyorum
2: mor
0: demek
2: ki. Mor bandanam. Özellikle uğur getirsin diye taktım. Mor rengini çünkü gerçekten çok seviyorum. Bakalım bugün düzeleceğiz inanıyorum. Bugün olacak.
0: Emir gibi dün aramıza katılan Nina Hanım, siz nasılsınız bugün?
3: Ben de çok iyiyim.
0: Heyecan var.

0: yine.
1: Daha az.
0: Daha az değil mi?
1: Daha az.
0: Daha rahat bir yarışma bekliyorum.
1: Evet inşallah.
0: Ve aramıza Duygu Hanım katıldı. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii. Ben Duygu Diken. İstanbul'dan katılıyorum. 82 doğumluyum. İşletme mezunuyum. 19 yıl önce iş hayatımı sonlandı.

0: değerlendirme yapacağım sizlere. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun 1 puan değeri var. İkinci etap dikkat etabı, bu kez soruların değeri 2000. Üçüncü etapta her bir sorunun değeri 3000 olacak ve akıl oyunları etabı olacak. Eğer bir kişi soruya doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanma şansı var. Finalde de bir sorumuz 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla birebir karşılaşacağız burada. 20 saniyede süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer bana bir sorunuz yoksa yarışmamıza başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: O zaman cevap soruda başlıyor. Yarışmamıza birinci etapta başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.
2: Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi.
3: Bu bir hayalet, benim gibi.
4: Doğru. Ve onu gördüğünde kaçarsın.
3: Dikkat.

Sizi bilmem ama benim en çok sevdiğim konu başlığı. Çizgi filmlere bayılırım çünkü. Bakalım sorumuzun içinde neler var. O tahtadan bir kukla olarak yapılmıştır. Ama tek isteği gerçek bir erkek çocuğu olmaktır. Tüm iyi niyetine rağmen tembellik, muziplik gibi alışkanlıklarından vazgeçemez. Babasının yanından ayrılır ve dünyayı keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkar. En önemli özelliği asla yalan söyleyememesidir. Çünkü her yalan söylediğinde burnu uzamaktadır. Sorumuz gelsin. Bu çizgi film karakterinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız erkenden yazdılar. Madem bu kadar erken yazdınız, herhalde 4'te 4 ile başlamak iyi olur diye düşünüyorum. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Pinokyo.
0: Dedi Berivan Hanım. Emir.
2: Pinokyo.
0: Nine Hanım.
3: Pinokyo.
0: Ve Duygu Hanım.
4: Pinokyo.
0: Pinokyo. Okudunuz mu, izlediniz mi Pinokyo'yu?
1: Okudum.
0: Okudunuz. Sizler hepimizin bildiği bir çizgi film karakteri değil mi? Peki o halde cevabımızı görelim. Tabii ki Pinokyo olacaktı ve böylelikle yarışmamıza puanlarla başlıyoruz. 4 yarışmacımızın ışığı da yeşile döndü. Pinokyo ne demek bilir misiniz peki? Pinokyo. Aslında İtalyanca Pinocchio olarak. Pinokyo neden yapılmıştır? Hangi ağaçtan yapılmış bir kukladır? Çam ağacı.
1: Çam ağacı.
0: Pino, çam. Okyo göz demektir. Aslında çam gözü olarak adlandırılır.
1: Güzel bilgi.
2: Vay be.
1: Evet.
0: Emir, duymuş muydun?
2: Hiç duymamıştım ben. Bu burada ilk defa duyuyorum.
0: İlk defa.
2: Vallahi şaşırdım. Güzel oldu bu.
0: Güzel oldu. Peki yeni bir bilgi. O zaman yeni bir bilgi demek ikinci sorumuz demek.
2: Evet.
0: Buyurun hep beraber görelim konu başlığımızı.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا.
1: Süleymaniye Camii konu başlığımız. Sene 1558. Ünlü Süleymaniye Camii sonunda tamamlanmıştı. Halk bu muhteşem yapıyı izlemek için meydanda toplandı. Tam o sırada kalabalıktan bir çocuk, "Aa, şu minareye bakın nasıl eğri!" diye bağırdı. Mimar Sinan hemen yanına gitti, adamlarını topladı, halatları bağlattı. Adamlar minareyi düzeltirmiş gibi halatları çekerken o da çocuğa dönüp, "İstediğin gibi oldu mu?" diye sordu. Çocuk düzeldiğini onaylayıp gözden kaybolunca bunu neden yaptığını açıkladı. Eğer çocuğun kafasındaki minare eğri kanaatini yok etmeseydim, çocuk aklıyla bunu her yerde söyler ve sonunda

bu inanç yayılırdı, dedi. İşte Mimar Sinan böyle bir ustaydı. Sorumuz gelsin. Süleymaniye Camii hangi il sınırları içerisindedir? Süreniz başladı.

0: tüm zamanların en büyük mimarı diyebiliriz Mimar Sinan için. Sadece şu anda bulunduğumuz topraklar üzerinde değil, yurt dışında da birçok yerde çok değerli eserleri vardır. Süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınız lütfen.
1: Edirne.
0: Edirne cevabı geldi Beriman Hanım'dan.
2: İstanbul dedim ama.
0: Aması mı var?
2: Yok. Öyle düşündüm bir an. Mi yanlış düşündüğümü tahmin ediyorum.
0: Yanlış olabilir diyorsun.
2: Heyecandan direkt yazayım dedim ama hiç iyi olmadı. Keşke düşünseydim vallahi.
0: Dilay Hanım?
1: Ben de İstanbul yazdım ama ben de emin değilim. Ben de şu an Beriman Hanım gibi Edirne düşünüyorum.
0: Edirne'ye gitti aklınız. Evet. Öyle mi?
2: Yani.
0: Duygu Hanım?
3: Ben İstanbul dedim ama arkadaşlarım şimdi Edirne deyince ama Selimiye Edirne'de. İstanbul
2: bence. İstanbul. Tamam ya, doğru. Ben biliyordum zaten bunu da işte yanıltmak
0: ama. Duygu Hanım.
3: Efendim.
0: Selimiye dedi. Acaba oradan doğruyu buldu mu? Efendim, yarışmacılarımız İstanbul'da yaşıyorlar. Doğru mu?
1: Evet.
2: Evet.
0: İstanbul'da yaşayan, hatta aslen İstanbullu olan yarışmacılarımız var burada. Böyle bir soruya 3 İstanbul ve 1 Edirne cevabı gördük ama hala gidip gelmediler. Emin olamayanlar var. Buyurun cevabı görelim. Süleymaniye Camii tabii ki İstanbul'da. Bunda 4'te 4 bekliyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta en ufak bir şüpheniz dahi olmamasını temenni ederdim. Şaşırttınız
3: şüpheniz
0: beni.
3: Yoktu ama burada heyecandan şüphelendiriyoruz.
1: Karışıyor işte kendimizi. Selimiye, Süleymaniye.
4: Ben Selimiye Camii'yle
2: ben bilerek şaşırtmak için. Ben normalde inanılmaz emindim. Yani. Böyle bir hiç hayatımda hiç bu kadar emin olmadım yani. Bilerek yaptım.
0: Puanı da verdi Gemir.
2: Teşekkür ederim.
0: 600 oldu. Şu anda 3 yarışmacımızın ve 250 puanda kaldı Beriman Hanım. Geliyoruz 3. sorumuza. Konu başlığımızı görelim.

0: Matematik terimleri. Emir'in en çok sevdiği dal.
1: Çok kötü ya.
0: Eyvah dedi bir anda zaten konu başlığını görünce.
1: Eyvah.
0: Bakalım neler var detaylarda. Üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalıdır. Günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Müzik teorisi ve üretiminde önemli bir rol oynar. Ses mühendislerinin ses dalgalarını görselleştirmelerine izin verir. Bazı öğelerinin Babil'ler ve eski Mısırlılar döneminde kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Sinüs, kosinüs ve tanjant gibi temel kavramları vardır. Sorumuz gelsin. Üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalına ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Sinüs, kosinüs, tanjant. Son anda yazdınız, evet. Nilay Hanım. Değiştirdim. Ama değiştirdiniz.
1: Evet.
0: Süre bittikten sonra da o son iki harfi yazdığınızı gördüm. Cevabınızı bilmiyorum ama doğru ise üzgünüm, kabul edemeyeceğim. Çünkü daha önceki yarışmalarımızda da benzer durumlar oldu. Süre bittikten sonra maalesef kabul edemiyorum. Buyurun görelim cevaplarınızı.
1: Trigonometri.
0: Trigonometri dedi Berivan Hanım. Emir?
2: Sinüs dedim ama keşke demeseydim.
0: Matematik. Sen etabı karıştırdın Emir'cim. Şimdi şu anda bilgi etabındayız. Dikkat etabında cevap benim okuduklarımın içerisinde.
2: Aa. Gerçekten ben karıştırdım o zaman.

0: Sinüs mü diyorsun bu matematik dalına?
1: Böyle bir şey... Neyse diyeceğim artık. Yazdım çünkü ne diyeyim. Arkasında peki. Durmam lazım yaptım.
0: Nilay Hanım?
2: Ben geometri yazmıştım aslında. Sonra sildim, Segor yazdım. O üçgen açıları ve kenarlarına gitti kafam. O yüzden böyle bir şey yaptım.
0: Pisagor yazdım dediniz ve Duygu Hanım'ın cevabı?
3: Geometri yazdım. Üçgen evet. Açılarından yola çıkarak umarım doğrudur.
0: Peki bir geometri, bir Pisagor, bir sinüs ve bir de trigonometre var. Dört tane ayrı yanıt. Baştan söyleyeyim, bir kişiye 2000 puan vereceğim.
2: Aha.
0: İçinizden birinin cevabı doğru. Emir bir tahminin var mı?
1: Ben olamam zaten. Bir de ben olsaydım. Linç ederler vallahi matematikçiler ben. Hiç bilmiyorum ne bileyim.
0: Emir hazır mısın?
1: Vallahi ben miyim yoksa? Allah bir de öyle olursa. Ben değilimdir de. Yok yani. Hayırlısı olsun ne diyeyim.
0: Peki cevabı görelim. Acaba 2000 puan kime gidiyor? Buyurun. Trigonometri olacaktı. Doğru cevap ve Berivan Hanım'a 2000 puan gitti. Az önce moraliniz çok bozulmuştu.
4: Evet, telafi
0: etti. Edirne cevabından sonra bayağı bir düştünüz yani ama hemen toparlama şansınız oldu.
4: Evet ama Ersin Bey gerçekten ben İstanbullu olsam da hiç gezmem. Ben gezmeyi sevmem, kalabalığı hiç sevmem. Bu bahsettiğimiz yerler de hep turistik yerler. Gideyim falan. Aklımda böyle Selimiye, Süleymaniye, Edirne falan bu ustalık eseri.
0: Ne yapıyorsunuz siz kendinizi işe gidince ofise, eve gelince eve mi kapatıyorsunuz?
4: Evet tam olarak öyle bir hayatım var ve bundan deli gibi keyif alıyorum.
0: Peki. Üçüncü sorumuz geride kaldı ve şu anda 2250 puanla Berivan Hanım liderliği ele geçirdi. Son 1000 puan değerindeki sorumuz. Önce konu başlığımız.
5: Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer. Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.
0: Bir şairimizi soracağım şimdi size. Lütfen dikkatli dinleyin. Dinlediğimiz Merdiven şiiri ünlü şairin en bilinen eserlerinden biridir. Türk şiirinde sembolizmin öncü isimlerindendir. Şiirlerinde hüzün, yalnızlık, ölüm, aşk gibi bireysel konulara değinir. Anlamca kapalı olan şiirleri sever. Şiirlerinin yanı sıra fıkraları, denemeleri ve gezi yazıları da vardır. Sorumuz gelsin. Merdiven şiiriyle tanınan ünlü şairimiz kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: İlk etabın son sorusu. Cevaplarınız lütfen.
1: Ahmet Haşim.
0: Ahmet Haşim dedi Berivan Hanım.
2: Nazım Hikmet dedim. Aklıma ilk o geldi çünkü. Yani bildiğimden değil.
0: Nazım Hikmet dışında başka bir şair sorsaydım aklına kim gelirdi? Emir var mı?
2: Sabahattin Ali falan gelirdi. Orhan Veli gelirdi. Gelirdi de gelirdi yani ama düşünmeme bağlı. Düşünemedim.
0: Nilay Hanım.
1: Benim de aklıma Orhan Pamuk geldi açıkçası. Ben de şu an hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız.
1: Evet.
0: O yüzden şüpheli misiniz şu an evet, cevabınızda?
3: Evet. Duygu Hanım. Ben de hatırlayamadığım için boş bıraktım. Neyi tercih ettim?
0: Duygu Hanım cevap vermedi. Bir Orhan Pamuk, Nazım Hikmet ve Ahmet Haşim var. Şu anda üç farklı şair ismi görüyorum ben yarışmacılarımızda. Cevabı görelim. Ahmet Haşim olacaktı tabii ki. Ve az önceki gibi 2000 puan daha haneye yazıldı Berivan Hanım.
1: Evet. Ya bunları kaçırmam zaten. Yani edebiyatta falan kendime güven. Bir hüzün de çöktü.

0: sana. Ahmet Haşim gibi hissediyorum şu anda. Güzel oldu ama. Ikili.
1: Yalnızlığı severmiş biliyorsunuz.
0: Ben de.
1: Şiirlerinde, yazıların içerisinde yalnızlık, hüzün.
0: Şöyle bir hikaye biliyorum. Yanlışsam düzeltin. Yüzünde sanırım bir yarası varmış. Çıban bile olabilir. O yüzden gündüzleri asla gezmezmiş. Daha çok geceleri dışarı çıkarmış. Bu yüzden temalarında hep karanlık, yalnızlık. Kendiyle çok barışık değilmiş sanırım. Ama biz iyi ki tanıyoruz onu. Ben çok seviyorum. Çok da kıymetli bir şair.
1: Frankfurt Seyahatnamesi diye bir eseri de vardır. Aynı zamanda yani bir gezi yazısı gibi belki düşünülebilir. Fakat içinde psikoloji vardır, içinde kendi içsel yolculuğu vardır. Kendini de biraz anlatır Frankfurt Seyahatnamesi'nin içerisinde. Ahmet Haşim burada saygıyla almış olduk ve böylelikle birinci etabı da geride bıraktık. Şu anda puan durumuna baktığımızda Berivan Hanım'ın 4250 gibi son derece önemli bir farkla birinci sırada olduğunu görüyoruz ki Cuma ve Pazartesi bizimle final oynadı. Emir, Nilay Hanım ve Duygu Hanım şu anda 600 puan alabildiniz ilk etapta. İkinci etapta bol şans diliyorum.
2: Teşekkürler.
1: İkinci etapta puanlar artık 2000 olacak. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Geçelim mi ikinci etaba?
2: Geçelim.
1: İkinci etaptayız. Dikkatli bir şekilde beni dinlemeniz gerekiyor. Önce yeni sorumuzun konu başlığını görelim.

Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizleri. Tavşanlar gözlerine ışık tutulduğunda geçici körlük yaşarlar. Çift sarılı yumurtalardan civciv çıkmaz. Kangurular geri geri yürüyemez. Orkinos balığı cinsiyetsiz dünyaya gelir. Zürafalar yüzemez. İstakozların kanları renksizdir fakat kanları oksijene maruz kaldığında mavi görünür. Kuşlara şimşek çarpmaz. Bir arı 60 bin çiçek gezdikten sonra ancak bir çay kaşığı kadar bal üretebilecek nektar toplar. Sorumuz gelsin. Hangi hayvan geri geri yürüyemez? 20 saniye süreniz başladı.

0: Öyle görünüyor ki yarışmacılarımız erkenden cevaplarını yazdılar. Süremiz de şu anda sona erdi. Bakalım ikinci etaba nasıl bir başlangıç yapılacak? Buyurun lütfen.
1: Kanguru.
0: Kanguru dedi Berivan Hanım.
2: Kanguru. Düz yani.
0: Bu kadar eminsin.
2: Bu kadar eminim.
0: Nilay Hanım.
3: Kanguru, ben de eminim.
0: Ve Duygu Hanım.
4: Kanguru.
0: Aynı cevapları görüyorum. Hayatınızda hiç kanguru gördünüz mü?
1: Hayır, görmedim.
2: Yok, televizyonda gördüm.
0: Televizyonda.
2: Herkes televizyonda görmüştür zaten de. Başka yani nerede görülür ki?
0: Şimdi dört tane aslında aynı hayvanı ifade ettiğiniz fakat harf olarak ortada bir yanlışlık var.
2: G yaptım, kanguru.
0: Üç tane yarışmacımızın cevaplarında kanguru yazıyor.
1: Bende U yok.
0: Ve Berivan Hanım'ın cevabında kanguru yazıyor. Hangisi doğru olabilir? Kanguru mu, kanguru mu? Yazılış itibariyle.
1: Bunun Türkçe'de yeri yok. Tabii ki de U olacak. Yani İngilizcesinde yok. İki O'dan U geliyor. Kanguru. Ama bu olmaz. Bu ne? U nerede Ersin'de? Böyle yazı mı?
0: İşte ben de onu soruyorum. U mu gitti?
1: U'yu düşürmüşüm. Ya,
0: yalnız Emir de şüpheye düştü.
2: Kendimden şüphe ettim de acaba yanlış mı doğru mu?
1: Yani Türkçe olması için oldu yani. U olmasının.
0: Emir U'lar yerinde değil mi?
2: Tabii. Her şey yerinde. Her şey. Süper.
0: Her şey yerinde. Güzel. Peki cevabı o zaman görelim mi? Acaba ben ne demişim? Kanguru. Cevap soruda. Çift sarılı yumurtalardan civciv.

çıkmaz. Kangurular geri geri yürüyemez. Cevap soruda. Kanguru doğru cevaptı ama bir harf hatası nedeniyle Berivan Hanım'a puan veremiyoruz ve böylelikle 2000 puanı da yarışmacılarımız paylaştılar. O zaman yeni sorumuzla devam ediyoruz.

0: Yeni sorumuzun konu başlığı Schindler'in listesi. Schindler'in listesi 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin kurtarılmasını konu alan bir filmdir. 1993 yılında gösterime girdi ve 321 milyon dolar gişe yaptı. Filmde gerçek bir öykü anlatılıyor. Oskar Schindler, 1000 civarında Yahudi işçiyi fabrikasında çalıştıran Nazi Partisi üyesi bir fabrikatördü. Schindler, savaş zamanında binlerce Yahudi'yi belgelerde yaptığı değişikliklerle ve gerektiği zaman rüşvet vererek toplama kamplarına gönderilmekten kurtardı. Schindler'in mali durumu savaş sonrası çok kötüleşti. Arjantin'e gitti ancak orada iflas etti. Öldüğünde 66 yaşındaydı. İsmi Yahudilere yardım edenler listesinde yaşatılıyor. Bu listedekilerin arasından Nazi Partisi üyesi olup da bu anıtta yer alan tek kişidir. Sorumuz gelsin. Schindler'in Listesi filmi hangi yıl gösterime girdi? Süreniz başladı. Steven Spielberg'in bir başyapıtıdır Schindler'in Listesi filmi. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: 93.
0: 1993 dedi Berivan Hanım.
2: 1992. Gene mi Gordon?
0: Bakalım. 1992 cevabı geldi Emir'den ve Nilay Hanım.
1: 1993.
0: Duygu Hanım.
3: 1996 hatırladım ama emin değilim.
0: 2.1993 var. Bir 1992 ve bir de 1996. Çarpı 2 olabilir. Puanlar 2'ye bölünebilir. Ya da hiç puan alamayabilirler. Acaba ben ne demişim? Schindler'in Listesi 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin kurtarılmasını konu alan bir filmdir. 1993 yılında gösterime girdi ve 321 milyon dolar gişe yaptı. 1993 doğru cevap olacaktı. Var mı aramızda bu filmi izleyen?
1: Ben izledim.
0: İzlediniz Berivan Hanım. İşte şaşırtmadınız beni. Emir?
2: Yok izlemedim.
0: İzlemedin?
2: Seyretmedim hiç.
0: Seyretmedin. Peki. Berivan Hanım ve Nilay Hanım şu anda puanları bölüştüler. 2 doğru cevap geldi bu sorumuzda. Ve şimdi 7. sorumuza gidiyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Rio Karnavalı Brezilya'ya götüreceğim sizleri. Rio Karnavalı Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen dünyanın en ünlü ve en büyük karnavalıdır. Karnaval her yıl Hristiyanlık inancına göre Paskalya öncesi Periz'in son haftası içerisindeki 5 güne yayılır. Ülkenin en iyi 12 samba okulunun dansçıları muhteşem kostümler, şovlar ve danslarla geçide çıkarlar. Başlarda Rio caddelerinde yapılan göstericiler katılımcıların artmasıyla 1984 yılında Sambodromo adı verilen stadyuma taşınmıştır. Aynı anda 5000 kişinin performans sergileyebildiği stadyum 80.000 izleyici ağırlayabilmektedir. Karnavalı izlemeye her yıl yaklaşık 2 milyon yabancı turist gidiyor. Sorumuz gelsin. Rio Karnavalı'na kaç samba okulu katılmaktadır? Süreniz başladı.

0: Rio Karnavalı'nı hepimiz duyduk. En azından belki orada bulunma durumu olmayabilir ama televizyondan izleme şansımız olmuştur herhalde. Ben bazı detaylar aktardım. Acaba cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun lütfen.
1: 12.
0: Berivan Hanım 12 dedi. Emir?
2: 12.
0: Aynı cevabı gördük.
3: Ben Nilay 6 Hanım? Dedim ya. Hatırlayamadım tam. 6 dedim.
0: 6 cevabı verdiniz. Ve Duygu Hanım?
4: 12.
0: 12. Kafayı da salladınız.
4: Evet. Bu sefer eminim.
0: Emin misiniz? 3, 12 ve 1, 6 cevabı görüyorum. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Ülkenin en iyi 12 samba okulunun dansçıları muhteşem kostümler, şovlar ve danslarla geçide çıkarlar. Cevap soruda. 12 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları verdik. O zaman ikinci etabın son sorusuna geçelim. Konu başlığımız geliyor.

İlginç psikolojik sendromlar konu başlığımız. Alice Harikalar Diyarında sendromu. Kişi zaman, mekan ve vücut algısını kaybeder. Kendisinin küçüldüğünü ya da bazı vücut bölümlerinin bozulduğunu düşünür. Hayalet uzuv sendromu. Kişi vücudunda kaybettiği bir organını ya da uzvunu hala var gibi hisseder. Otello sendromu. Kişinin sevdiği birine aşırı kıskanması, hatta bazen zarar verecek noktaya gelmesi durumudur. Münchhausen sendromu. Kişinin çevresinden ve sağlık görevlerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi veya bunun için uğraşması durumudur. Saç koparma sendromu. Kişi sürekli olarak kaşlarını, kirpiklerini ve saçlarını koparır, ancak durumdan herhangi bir acı duymaz. Tam tersine rahatlama hisseder. Patlayan kafa sendromu. Kişi sürekli olarak uykusunda şiddetli bir patlama sesi duyarak uyanır. Ancak gerçekte böyle bir ses bulunmamaktadır. Sorumuz gelsin. Kişinin çok sevdiği birini kıskanması sendromuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Görelim lütfen cevaplarınızı. Berivan Hanım.
1: Otello sendromu.
0: Otello sendromu dedi.
2: Otello sendromu.
0: Aynı cevabı verdin.
3: Otello sendromu.
1: Ben Otello'yu Otama ile karıştırdım. Yani aklıma gelmedi o anda. Öyle bir kelime yazdım. Hani hatırladım ama.
0: Acaba neydi diye son anda bir yazayım anda dediniz. Yazayım dedim. Peki 3 Otello sendromu ve bir de Otama var. Acaba ben ne demişim? İşte ikinci etabın son sorusu. Cevap soruda. Otello sendromu. Kişinin sevdiği birine aşırı kıskanması hatta bazen zarar verecek noktaya gelmesi durumudur. Cevap soruda. Otello sendromu 3 yarışmacımızın puanlarını arttırdı ve böylelikle Nilay Hanım da ikinci sıraya yerleşti şu anda. Dün ikinciydi Emir. 2700 puanı var. Duygu Hanım bugünkü evet. Yeni yarışmacımız. Arada çok fazla fark yok onu söyleyeyim. 2000 puana sahipsiniz. Ve Berivan Hanım 6650 puan liderliğiniz devam ediyor.
1: Teşekkür
0: evet ederim. İkinci etabı geride bıraktık. Artık üçüncü etaptayız. Emir biraz düştük mü?
2: Yok düşmedik. Gayet iyiyim şu anda. Toparlayacağız toparlayacağız. Olacak. Olacak. Ümidim var.
0: Ümidim var. Peki, üçüncü etaba geçiyoruz o halde. Cevap soruda üçüncü etapla yani akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Yeni sorumuzun konu başlığıyla yolumuza devam ediyoruz.

Bir mantık sorusu gelecek şimdi. Ayşe ile Fatma kardeşler. Mehmet, Ahmet'in abisi. Mehmet ve Ayşe evleniyor. Ahmet ile Fatma evleniyor. Fatma'nın 3 sene sonra bir oğlu oluyor ve adını Osman koyuyorlar. Bir yıl sonra da Mehmet'in kızı oluyor. Onun da adını Emine koyuyorlar. Sorumuz gelsin. Osman Ahmet'e ne diye seslenir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye Nilay Hanım. 2, 1, son anda yazdı.
1: Evet.
0: Bu kez yetiştirdiniz.
1: Yetiştirdim.
0: Bakalım doğru mu?
1: Değil bence ama. Harbiden ya.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen.
2: Amca.
3: Ben sırf boş kalmasın diye böyle bir şey yaptım. Yani normalde cevabın bu olmadığını biliyorum ama ben boş, saygısızlık olmasın.
0: Osman Ahmet'e kuzen diye seslenirdim.
3: Öyle olduğunu sanmıyorum.
0: Nilay Hanım.
1: Ben de amca dedim ama hani hiç emin olmayarak dedim ki zaten son anda yazdım.
0: Bir de dayı var.
2: Bir de dayı.
0: Bak, dayı dedik. dayı da çıktı.
2: Ben amca yazmıştım. Dayı olarak sildim ama. Bakalım.
0: Cevabı görüyoruz.
2: Yani.
0: Baba derdi ya.
1: Evet baba.
2: Ya vallahi karıştı. Evet.
1: Ben kararsız kalmıştım.
0: Ayşe ile Fatma kardeşler. Mehmet, Ahmet'in abisi. Mehmet ve Ayşe evleniyor. Ahmet'le de Fatma evleniyor.
2: Şimdi işte Osman'ı Mehmet'in oğlu zannettim ben.
0: Evet. Fatma'nın oğlunun adını Osman koyuyorlar.
1: Evet.
0: Fatma kimin eşiydi?
2: Ahmet'in eşiydi.
0: Ne oldu? Baba oldu.
1: Evet.
2: Doğru.
1: O ilkinde işte kız çocukları olanları hatırladım ama yine de emin olamadım ben de.
0: Evet, bir de Emine vardı tabii. Mehmet'in kızıydı o da. Puan veremiyorum ne yazık ki bu soruda. Ama ilginç, ilginç olduğu kadar biraz kafa karıştırıcı bir soruydu tabii ki. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Bakalım yine kafanızı karıştırabilecek miyim? Merakla bekliyorum. Konu başlığımızı görelim.

0: The Beatles, konu başlığımız. İngiltere'de kurulan 1960'lı yılların efsanevi müzik grubu. Plakları 1 milyardan fazla sattı, 50'den fazla şarkıları listelerde hit oldu. Grubun üyeleri John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'dı. İlk resmi albümlerinin adı 1963 yılında yayınladıkları Please Please Me'dir. 1966'da Filipinlere giden grubu devlet başkanı kahvaltıya çağırdı ancak reddettiler. Bu durum büyük öfke yarattı ve grup saldırıya uğradı. Bu olaydan sonra Lennon, ünlü The Beatles şu anda İsa'dan daha popüler sözünü sarf etti. Olay Amerika'da çok tepki aldı ve grubun plakları yakıldı. 1969'da grupta çatırdamalar başladı ve aralarından ilk olarak John Lennon ayrıldı. Bundan bir yıl sonra da grubun resmi olarak dağıldığı açıklandı. Sorumuz geliyor. The Beatles grubu ilk albümlerinin çıkmasından kaç yıl sonra dağılmıştır? Süreniz başladı. The Beatles deyince Allah rahmet eylesin sevgili meslektaşım Emre Gönlüşen, beraber NTV Spor'da da çalışmıştık. Bu grubun hayranıydı. Şarkılarını gitarıyla beraber çalar söyler. Onuncu sorumuzun cevapları lütfen.
1: 7.
0: Berivan Hanım'ın cevabı 7. Emir?
2: 9.
0: 9. Nilay Hanım?
3: 7. Ben 1963'te çıkarttı diye hatırlıyorum ilk albümünü. 1970'te de dağıldılar diye hatırlıyorum.
0: Peki Duygu Hanım, siz nasıl buldunuz 3 yılı?
1: 66'da çıkardı diye düşündüm. 69'da da dağıldılar diye 3 yıl.
0: Emir, 9'u sen hangi tarihleri çıkartarak buldun?
2: 1960'da şey çıkarmadım, albümü çıkarmadım zaten.
3: 1960'da kuruldu.
2: Ha, ana.
3: Ben öyle hatırlıyorum, emin olmamakla.
2: Ne bileyim, 69'da dağılınca dedim herhalde bir 9 sene.
1: 69'da.
0: Kaçta dağıldı peki, onu hatırlıyor musun?
2: Sanırım 69 veya 70 olması lazım.
0: Berivan Hanım?
1: 70. 69'da John Lennon ayrıldı.
0: Peki. 2 tane 7, 1 9 ve 1 de 3 var. Acaba doğru cevap ne? Doğru cevap 7 olacaktı ve iki yarışmacımız puanları bölüştüler. 10. soru 3000 puan değerinde bir soruydu ve böylelikle 1500-1500. Nilay Hanım şu anda 4500 puana ulaştınız. Berivan Hanım'ın liderliği de devam ediyor tabii ki. Yavaş yavaş aradaki fark yalnız açılıyor Emir ve Duygu Hanım.
1: Evet.
2: Hayırlı olamak zaten.
0: Evet. Her soruya hayırlısı olsun diyerek hayırlısı olsun, bir abi. Cevap veriyorsun Emir. Ben bu sefer senin adına ben söyleyeyim. Hayırlısı artık, ne yapalım?
2: Hayırlısı, düzeleceğiz inşallah.
0: Düzeleceğiz inşallah. Yeni sorumuz, 11. sorudayız. Artık çok kritik iki soru kaldı final öncesinde. Yani tamam ya da devam diyebilmeniz için bu sorulara biraz daha fazla odaklanmanız gerekiyor. Konu başlığımız gelsin. Gülşen Bubikoğlu. Konu başlığımız, buradan saygılarımızı da iletelim kendilerine. Türk sinemasının en güzel kadınlarından biridir Gülşen Bubikoğlu. 1954'te İstanbul'da doğdu. 1973'te Ses Dergisi artist yarışmasına katıldığında rakipsiz favori olarak gösterildi. Birinci seçilen oyuncu adaylarının 8 yapımcıyla birer film yapma mecburiyeti vardı. Diğer şirketlerle film yapmaması için 3 yapım şirketi Bubikoğlu'na 1 puan verdi. 55 oyla Necla Nazır birinci olurken Gülşen Bubikoğlu ikinci oldu. Gülşen Bubikoğlu aynı yıl Yaban filminde başrol oynayarak Yeşilçam'a merhaba dedi. 1988'de Kurtar Beni filmindeki rolüyle Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1998'de uzun bir aradan sonra Affet Bizi Hocam dizisiyle yeniden ekranlara geldi. Sorumuz gelsin. Gülşen Bubikoğlu ilk Yeşilçam filminde başrol oynadığında kaç yaşındaydı? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. 11. sorumuz. Cevaplarınız lütfen.
1: 31.
0: 31 yaşındaydı dedi Berivan Hanım.
2: 22.
0: Emir 22 diyor. Nilay Hanım?
3: 19.
0: 19 yanıtını gördük ve Duygu Hanım?
4: 19. 54 doğumlu.
3: 73'te de ilk filmini çıkardı.

0: vardı, öyle hatırlıyorum.
1: İlk başrolü 1973 diyorsunuz, 1954 doğum tarihi diyorsunuz.
0: Evet.
1: Oradan 19 buldunuz. Berivan Hanım, siz 31'i nasıl buldunuz?
0: 73 Ses Dergisi'nin yarışması diye hatırladım ben. Evet. 85'te ilk başrolü.
1: 85 ilk başrolü diye.
0: 54 çıkardım 85'ten, 31 buldum ben.
1: 31 buldunuz. Emir, 22'yi nasıl buldun?
2: Vallahi kafam çok çorba oldu benim ya. 1900 fazla deşmesek.
1: Ya Emir, gerçekten çok ilginç bir yarışmacısın.
2: Teşekkür ederim.
1: Verdiğin cevapların açıklamasını istediğimde cevap verememe konusunda da hünerin var.
2: Veririm de. Veririm de. İzleyince de onlar bana televizyondan, ekran karşısından cevap verir. O yüzden fazla deşmiyorum.
1: Peki, şimdi iki yarışmacımızın aynı cevabı verdiğini görüyorum. 11. sorumuz yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir soru aslında, cevaplarınızı gördüğümde. Puanlar kime gidiyor? Cevabı görelim. ...19 doğru cevap olacaktı ki Duygu Hanım'ın çıktığı yol doğru bir yoldu. 1954 doğumlu, 1973 yarışmaya katıldığı tarih, ama az önceki verdiğim bilgide ne dedim? Diyorum ki aynı yıl.
0: Doğrudur.
1: Yani doğru. Yarışmanın olduğu aynı tarihte de ilk başrol tecrübesi, yaban filmiyle o başrol tecrübesini de yaşamış oluyor. Bu yüzden 1988'de Kurtar Beni filmindeki rolüyle Altın Portakal.
0: 85 hiç yok mu?
1: 85 hiç yok. 1998 var. O da en son dizi.
0: Tamam. Ben bayağı sallamışım.
1: 11. soruyu geride bıraktık. Fakat final öncesindeki son soru gelecek. Puan durumunu bir hatırlatayım. Nelerin değişebileceği yönünde en azından bir fikriniz olsun. Şu anda 8150 puanla Berivan Hanım'ın liderliği devam ediyor. İkinci sırada Nilay Hanım'ı görüyorum. 6000 puan. Final için şu anda sizin de şansınız var. Duygu Hanım 3500 puan. Burada puanların bölüşülmesi size bir aile iyi geldi.
0: Evet.
1: Emir 2700 puanla şu anda en az puan alan yarışmacımızsın. Ki eğer böyle devam ederse 12. soruda bir değişiklik yapamazsan sana maalesef bugün veda edebiliriz.
2: Allah, Allah'tan ümit kesilmez, ben inanıyorum. Sona geldik ama ben inanıyorum. İnanmaya devam edeceğim.
1: Şunları gördük bu yarışmada. 11 soru boyunca çok kötü bir performans. 12. soruda tek başına doğru cevapla finale çıkan yarışmacımız oldu.
2: Olmayacak bir şey.
1: Bu yüzden 12'de her an her şey olabilir. Konu başlığımıza geçiyoruz şimdi.

12. sorumuz, dünya klasikleri konu başlığı. Charles Dickens tarafından yazılan İki Şehrin Hikayesi ilk kez 1859'da basıldı. Kitap günümüze kadar 200 milyondan fazla adet satıldı. Don Quixote, İspanyol Cervantes tarafından 1605 ve 1615 yıllarında iki bölüm olarak yazıldı. İlk kitap çıktıktan sonra bir sürü yalancı kitap çıkınca Cervantes ikinci kitapta Don Quixote'u öldürdü. Rus yazar Tolstoy tarafından ilk kez 1867 yılında yayımlanan Savaş ve Barış toplam 1823 sayfadan oluşmaktadır. Notre Dame'ın Kamburu Victor Hugo tarafından 1831'de yazılan ve Fransa'nın krallık döneminden karanlık kesitler sunan bir romandır. Herman Melville tarafından 1851 yılında yayımlanan dünyaca ünlü Moby Dick, ilk yayımlandığı dönemde hiç ilgi görmemiş ve sadece 3000 adet satılmıştır. Ve sorumuz gelsin. Savaş ve Barış romanı Moby Dick'ten kaç yıl sonra yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 6 saniye. Süremiz sona erdi. Duygu Hanım, son anda bir değişiklik yaptınız herhalde.
1: Yapmadım aslında da, emin olamadım.
0: Emin olamadınız. O halde cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 8.
0: Berivan Hanım'ın yanıtı 8.
2: 9.
0: Emir 9 diyor.
3: 16.
0: Nilay Hanım 16 yanıtını verdi. Ve Duygu Hanım?
1: 19. Yani tarihleri biraz karıştırdım ama 19 diye yazdım.
0: Az önce ifade ettiğim gibi 12. soru daha da kritik bir hale geldi. Çünkü şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum.
1: Ben sanmadım. Ve...
0: Berivan Hanım.
1: Tamamen uydurdum.
0: Uydurdunuz.
1: O kadar çoktu ki aklımda çok asla tutamadım Ersin'de.
2: Biri 1860'da çıkıyor. Diğeri 1869'da çıkmıyor muydu ki?
3: Ben de 1851 diye...
0: Siz 16'yı nereden buldunuz?
3: Savaş ve Barış'ı 1850... Pardon, bu bir... Evet, Savaş ve Barış'ı 1851 diye hatırlıyorum. Diğerinde 1967 diye hatırlıyorum Moby Dick'i. Ama emin değilim.
0: Ama 16 buldunuz. Duygu Hanım?
1: Yani 19 buldum ama bir şekilde buldum onu. Onu sormayın. Hatırladığım kadarıyla.
0: Acaba bu akşam Berivan Hanım üst üste 3. kez finalde karşımda olacak mı? Yoksa yeni bir yarışmacımızla final için beraber mi olacağız? Emir, eğer tek başına bilsen 6000 puan, 8700 puan oluyor.
2: İnşallah.
0: Finale adını yazdırıyorsun.
2: Keşke.
0: Nilay Hanım hayli hayli yetiyor. 12000 oluyor. Duygu Hanım yine aynı şekilde. Berivan Hanım şu anda lider. Zaten bildiğiniz takdirde eğer 6000'i yazmanıza bile gerek kalmadan şu anki mevcut halinizde bile finaldesiniz. Ama 6000 puanı sadece bir kişiye vereceğim. Çünkü bir tane cevap doğru.
1: Nilay Hanım ya.
3: Doğru.
1: 16 Nilay. Doğru.
0: Ne dediniz?
1: Nilay Hanım finalde.
0: Öyle mi?
1: Evet, 16 doğru.
3: Ben Berivan Hanım'a güveniyorum o zaman.
1: Evet, finaldesiniz.
0: Değerli izleyiciler, dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda 12. sorunun cevabıyla devam edecek. Ve bu sorunun cevabı bize bir finaliste belirleyecek, ikinci, üçüncüyü belirleyecek. Ve maalesef bu akşam aramızdan ayrılacak olan yarışmacıyı da belirleyecek. Bu kadar belirsizlikleri artık ortadan kaldırma zamanı. İşte doğru cevap ve işte bu akşamın finalisti. Doğru cevap 16 olacaktı. Ve Nilay Hanım... Finale adını yazdıran yarışmacımız oldu. Tebrik ediyorum sizi.
3: Teşekkür ederim. Ya dün çok kötü geçmişti benim için. Üçüncülükle bitirmiştim ama hani evde izlerken böyle olmuyor. Burada heyecan yaptığımda konsantrem de çok dağılmıştı. Bugün daha bir sıkı tutunmaya çalıştım. Öyle güzel bir sonuç elde ettim.
0: Berivan Hanım enteresan oldu tabii ki. Özellikle bu soruda yani 8 yazıp ama Nilay Hanım'ın cevabı doğru 16 demesi de yani tarihe geçti.
1: Ersin Bey, bana 20 saniye değil böyle bir dakika falan verseniz geç yükleniyor biraz. Bilebilirdim ama çok tebrik ediyorum. Güzel de oldu bence. Bir ara versem olur yani. Zaten 5-5 de alamıyorum. Bari başkaları nasiplensin.
0: Gün geçmiyor ki Berivan Hanım bizden yeni bir şeyler talep etmesin. Bu kez de bana 20 saniye değil lütfen 1 dakika süre verin dedi. Peki ama devam ediyoruz tabii sizinle evet. Birlikte. Berivan Hanım ikinci oldu. Nilay Hanım adını finale yazdırdı. Birebir ilk kez yarışacağız kendisiyle evet. Ki dün aramıza katılmıştı. Duygu Hanım son sorulardaki performansını sizi üçüncü yaptı.
1: Kurtardı.
0: Ve böylelikle yarışmamıza devam edeceğiz. Yarın tekrar beraberiz. İnşallah. Emir, hayırlısı olsun.
2: Hayırlısı olsun diyelim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir kere zaten her şeyden önce önemli olan keyif alarak yarışmak, tadını çıkara çıkara yarışmak. Yani ben de bunu yaşadım zaten. Çok teşekkür ederim. Ne diyebilirim? Arkadaşlara ben tekrardan çok çok başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönderince olur.
3: Teşekkürler.
2: Onlara herkese selam söylüyorum.
0: Anneye de bir selam.
2: Tamam.
0: Anneye de buradan selam ve saygılarımızı da iletmiş olalım. Final etabıyla yarışmamız devam edecek.
4: Siz ne iş yapacaksınız?
5: Bir atölye değişim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
6: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanı da dünyaya gelecek.
7: Ne kadar kaldın Almanya'da?
8: 15 yıl.
7: Dile kolay be.
8: Almanya'da da el öpmüştünüz.
6: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
8: Takımı kuracağız kız. Hayırlısı olsun.
6: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
9: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
10: İyileşmez mi yani?
9: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
10: Cefakarım.
6: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
11: Yavrularım bugün 18'de TV4'te.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Cevap soru da final heyecanıyla devam ediyor. En önemli andayız ve bu akşam yeni bir isimle karşılaşıyoruz finalde. Nilay Çömlekçi.
1: Evet.
0: Dün bizimle birlikteydiniz. Bugün ikinci yarışmanızda üstelik Berivan Hanım gibi çok önemli bir rakibinizi geçmeyi başardınız.
1: Evet. Yani gerçekten ben yine Berivan Hanım'ın da belki gider diye düşünüyordum. Ama çok da istiyordum. O yüzden şu an çok mutluyum ama tekrardan heyecanım geldi. Evet.
0: O U harfi bir anda yarışmada onun tamamen motivasyonu çok olumsuz etkiledi.
1: Evet, doğru, kesinlikle öyle.
0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Finaldesiniz. Şimdi finalle ilgili olarak size bazı seçeneklerim olacak. Şu anda gördüğünüz gibi
1: 5000 lira.
0: Sorumuzun değeri 5000 lira. Yani bunu size takdim edip yarın tekrar beraber yarışabiliriz. Ama eğer final sorusuna cevap vermeme hakkını kullanırsanız o zaman size 1000 TL vereceğim. Ve yarın yine bizimle birlikte olacaksınız. Tıpkı Emir'e veda ettiğimiz gibi bugün size de veda edebiliriz. Onun için de sizin cevap verip o cevabın yanlış olması lazım. Final için hangi konu başlığı benim için iyi olur diyorsunuz? İçinizden geçen bir var mı konu başlığı?
1: Ya yani ne desem şu an boş. Çünkü hani iyi dediğim bir konuda istersem ya onu da bilemezsem diye bu sefer daha çok üstümde yük birikiyor. Bakalım ama inşallah yine de bildiğim yerden gelir diyeyim.
0: Heyecan var mı?
1: Var. Şu an var. Heyecanlıyım.
0: Yarışmadan daha mı fazla heyecan
1: evet,
0: var şu anda?
1: Evet. Şu an yanımdaki arkadaşlarım gitti. Tek kaldım. O yüzden daha bir heyecan bastı beni şu an.
0: Ne yapsak peki heyecanı gitmesi için? Konu başlığına gidelim madem.
1: Olur.
0: En azından onu görelim. Orada belki heyecanınız biraz olsun gider.
1: Evet. İnşallah. Yavaş da okuyayım biraz Ersin Bey, ne olur. Ne olur.
0: Ama herhalde soruları benim kadar yavaş okuyan kimse de yoktur.
1: Olsun. Siz daha da yavaş.
0: Peki. Önce konu başlığımızı görelim.
1: Burayı hiç söylemedim sayalım. Hiç daha da yavaş.

Kleopatra konu başlığımız. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizden. Kleopatra antik Mısır'ın ünlü kraliçesi. Milattan önce 69 yılında dünyaya geldi. Yunan asıllıydı. Babası öldükten sonra vasiyeti üzerine 17 yaşındayken küçük erkek kardeşiyle evlenerek tahta çıktı. 9 dil bildiği ve matematikle ilgilendiği rivayet edilir. Onu asıl ünlü yapan Roma'nın en ünlü generalleriyle yaşadığı aşklar ve entrikalar oldu. Mısır'daki iç karışıklıklar yüzünden Roma'ya sürgün edildi. Daha sonra iktidara yanında Roma İmparatoru Sezar'la geri döndü. Ünlü kraliçenin bir halı içinde Sezar'ın sarayına girdiği ve bu büyük kralı kendine aşık ettiği söylenir. Sezar öldükten sonra tahtına çıkan Marcus Antonius da ona aşık oldu. 39 yaşındayken İskenderiye'de kendini bir kobra yılanına sokturarak intihar ettiği düşünülmektedir. Final sorumuz geliyor. Kleopatra kaç yılında hayatını kaybetmiştir? 20 saniye süremiz başladı.

0: son anda süre biterken
1: silindi mi?
0: Kalemin ucu kalktı. Evet. Aynı hatayı yapacaktınız neredeyse, evet. Nilay Hanım.
1: Ama şu an cevap verip vermeme konusunda çok kararlı.

0: sorusuna cevap verecek misiniz? Yani 5000 TL'yi kazanmak için birazdan karşımda bir cevap görecek miyim? Yoksa cevap vermeme hakkımı kullanıp ben 1000 TL'ye razı olacağım mı diyeceksiniz? İki seçenek var ortada. Hangi yol sizin yolunuz?
1: Ben bugünlük böyle olsun diyorum. Yarın daha iddialı olmayı planlıyorum.
0: Yani bugünlük
1: evet.
0: Cevap?
1: Cevabı söyleyeyim. Milattan önce hayır vermeyeceğim cevap. Sadece
0: cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
1: Evet, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
0: Peki, önce onu almak istedim çünkü.
1: Tamam.
0: Yani 1000 TL'yi şu an için size takdim ediyorum.
1: Evet.
0: Bu akşam bizimle birlikte finalde yarışan Nilay Hanım bu soruya cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi. Cevap verseydiniz?
1: Milattan önce 69 yılında doğduğuna eminim. 39 yaşında öldü dediniz. Ben şuraya 108 yazmıştım milattan önce ama buranın biri silindi zaten ben burada işlemler yaparken. Yani onları silerken onu da sildim yanlışlıkla. Verseydim milattan önce 108 diyecektim.
0: Hatta o kadar emin değilsiniz ki cevabınızdan mini minnacık yazmışsınız. Belki acaba arada ben görmez miyim diye düşündünüz.
1: Yok, ondan dolayı değil. Yukarıda işlem yapmıştım. O yüzden aşağı yazdım.
0: Yani,
1: bir de silip değiştiririm diye de hani
0: ben,
1: direkt hemen yazayım
0: dedim. Ben artık bundan böyle buraya koskocaman bir mercek getireceğim. Bazen buradan bakacağım çünkü yarışmacılarımız ufak yazmaya
1: Doğru.
0: başladılar.
1: Doğru.
0: Peki yazsaydım eğer, cevap verseydim eğer milattan
1: eminim
0: önce
1: ama diyorum
0: 108
1: ya.
0: diyecektim,
1: evet,
0: diyorsunuz
1: evet.
0: değil mi? Ama hala emin değil.
1: Eminim aslında ama
0: Eminsiniz.
1: Evet ama buradaki bir silindiği için bu kabul görmez diye düşünüyorum. Yani bir daha göstereyim hatta.
0: Yani ben size şu anda Nilay Hanım bir hak daha veriyorum.
1: Veriyor musunuz?
0: Desem. Milattan önce 108 cevabını yazıp.
1: Yazarım.
0: Yazarım.
1: Yazarım
0: ve cevabımdan eminim mi diyorsunuz?
1: Evet. Veriyor musunuz?
0: Vermemi istiyor musunuz?
1: Ama şimdi böyle deyince de sanki cevabım yanlış da o yüzden.
0: Şu anda bu sizin.
1: Evet.
0: Bunu tamamen ortadan kaldırıp,
1: evet.
0: Bunu tekrar gözünüzde canlandırabilirsiniz.
1: Evet.
0: Eğer o kadar eminseniz, milattan önce 108 cevabını yazarım ve eminim diyorsanız eğer.
1: 79, 89, 99, 98, evet doğru. Yani bir daha hesap yaptım. Doğru olduğunu düşünüyorum ve 108'i kabul edeceksiniz yani milattan önce 108'i. Tamam, veriyorum cevap. Eminim.
0: Ama böyle bir hak vermeyeceğim.
1: Ama şu an çok kandırıldım.
0: Öyle bir hak vermeyeceğim neden? Bundan olmamanız için.
1: Ama olsun, yine de verin siz.
0: Bundan olmamanız için diyorum.
1: Gerçekten
0: Anlayın artık
1: mi?
0: Bundan olmamanız için.
1: O zaman
0: için.
1: Tamam, yanlış cevabı. İnatla demeyeyim artık bir şey.
0: Doğru cevabı görelim. Final sorumuzun doğru cevabı milattan önce 108 o kadar eminim dedi ki.
1: Ama 69'da doğdu diye hatırlıyorum milattan
0: Bakalım
1: önce.
0: Neymiş.
1: Aa, çünkü milattan önce şeklinde gideceğim, geri gideceğim. Doğru.
0: Ya.
1: Ya.
0: Siz
1: doğru.
0: ne yaptınız?
1: İleri gittim.
0: Sonra ne oldu?
1: Yanlış oldu.
0: Bayağı bir ileri gidiyordunuz
1: evet.
0: yalnız. Onu da söyleyeyim
1: evet,
0: yani.
1: Evet,
0: yani artık
1: evet.
0: böyle beni kandırdınız falan dediniz.
1: Ay
0: yani.
1: Yok yok, ben şey ama hiç vermeyeceğini zaten hak zannettim.
0: yok.
1: Tamam.
0: Yani vermeyi zaten düşünmüyordum ama yine de bu kadar emin olup olmamanız gerçekten...
1: Ben çünkü milattan öncesine kafam açıkçası gitmedi o an. Yani ileri olarak, tarih olarak gittim. O yüzden iyi ki vermediniz hakkı.
0: Bundan bir iki hafta önce yine benzer. Milattan önce, milattan sonra böyle yarışmacılarımızın kafası
1: evet.
0: toplayıp çıkarma konusunda bir ikilemde kalıyorlar.
1: Yoksa ve basit yine bir çok soru gibi görünüyordu.
0: Basit
1: evet.
0: bir soru gibi görünüyor ama işte orayı yakalayabilmek çok kıymetliydi.
1: Evet, iyi ki cevap vermemiş.
0: Nilay Hanım yakalayamadı. İkinci hakkı verdiğimde de hatta yine yakalayamadı.
1: Evet,
0: Peki,
1: doğru.
0: 1000 lirayı size takdim ediyorum
1: Teşekkür
0: tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın beraber olacağız yine.
1: Evet.
0: Kasanızda 1000 lira olacak. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Şimdilik hoşça kalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız kolay mı sandın da? İzmit'e geldik efendim. Çocukluğumun bir bölümünün geçtiği yerdeyim. Çok da mutluyum burada olduğum için. Pişmaniye yapmaya karar verdim bugünkü bölümümüzde. Acaba ben pişmaniye yapımını öğrenebilecek miyim? Ne dersiniz? O halde kolay mı sandın başlıyor.
1: Tatlı sunucumuz Tuğba kendisi kadar tatlı bir iş yapmaya karar verdi ve pişmaniyenin başkenti İzmit'in yolunu tuttu.
0: Peki ben pişmaniye yapımını kimden öğreneceğim? Direkt ustasından, işletme sahibi Kadir Çetin Bey'den. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, siz de işletmemize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok güzel, böyle ferah, tertemiz, içerisi çok güzel, pişmaniye kokuyor, şekerler, şeyler çok güzel. Çok mutluyum burada olduğum için.
2: Evet, ben 3. kuşak işletmeciyim. Aha. Pişmaniyemizin başkenti İzmit'e. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar tatlı, top top duruyorlar. Bir de ben çikolatalısını çok seviyorum. Ve bu işi öğrenmek için kalktık geldik İzmit'e.
2: Tamam, biz de elimizden geldiğince size en hızlı şekilde bu işi öğretmeye çalışacağız.
0: Ama şöyle dışarıdan bir baktım, gerçekten kolay değil. Baya zor.
2: Yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman. Yaparken de bu pişmanlıkları yaşayabilirsiniz. Şimdi yaşayacağız
0: olsun
2: da göreceğiz.
0: Değer. Birkaç aşaması var. Evet. Bunu hep birlikte yapa yapa göreceğiz. Ben evet. Öğreneceğim. Siz göreceksiniz efendim. O zaman hadi buyurun başlayalım. Evet, başlıyoruz artık pişmaniye yapımına. Kadir Bey sizdeyiz. Söz sizde.
2: Evet. Önceden hamurumuzu pişirdik. Hamur pişirme işlemimiz yaklaşık 5-6 saat sürebiliyor. Evet, sizi burada o kadar uzun süre bekletmedim. Onu hazırladık. Şimdi şekerimizi kaynatıyoruz.
0: Evet.
2: Belirlenmiş derecede şekerimiz kaynadı. Ve biz özel makinamızda şimdi şekeri vakumlayarak alıyoruz. Biraz sonra hızlı bir tempoyla diğer aşamalara geçeceğiz.
0: Şimdi burada şeker oluşacak.
2: Evet.
0: Bundan böyle az önce gördüm, çevirip döktüler.
2: Evet.
0: Bir şeyler oluyor burada.
2: Vakumlama işlemi bittikten sonra şekerimizi havuzumuza alacağız.
0: Tamam.
2: Dinlendirme tankına alacağız. Oradan sonra beyazlatacağız ve pişmaniye çekme makinesine geçiş yapacağız.
0: Evet, şimdi nefesler tutuldu.
2: Evet, şimdi havayı alalım. Kolu indirelim. Evet. İndirelim. Tamam, kapatabiliriz. Alalım hoca. İndirelim.
0: Korkuyorum, böyle şey uzay mekiği gibi duruyor bu.
2: Evet.
0: Oo.
2: Şimdi şekerimizi boşaltacağız.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım?
2: Şöyle.
0: Ay ne güzel koktu.
2: Evet.
0: Böyle mi?
2: Evet, devirin şimdi.
1: Mis gibi koktu Tuğba. Hadi bir an önce bitsin artık pişmaniye.
0: Ne yapacağım usta? Oo. Ne kadar sıcaklıkta bu?
2: Şu anda 100 derecenin üzerinde.
0: Böyle sıyırıyoruz.
2: Evet.
0: Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum ya, pişmaniyenin. Ben şov yapıyorum şu an. Ben şu an kameralara oynuyorum.
2: Evet, şimdi şekeri hızlıca alalım. Kalan kısmını da. Soğutmaya geçeceğiz, oradan devam edeceğiz.
0: Tamam, o zaman soğutmada görüşelim sevgili seyirciler.
1: Yaklaşık 100 derece ısıya sahip şekerimiz soğutma işlemine gidiyor. Bakalım neler olacak.
0: Ta ta ta ta. Çok güzel ya. Bayıldım bu görsele.
2: Biraz
0: şöyle seyretmek istiyorum. Nereye? Böyle
2: biraz
0: mi çekeceğiz?
2: Böyle, evet.
0: Ha.
2: Evet. Tamam, burada bekleyebiliriz. Alalım spatulaları.
0: Ver abi. Şöyle.
2: O taraftan. Tuğba Hanım.
0: Allah'ım, her yerden bir şey sıyırmaya çalışıyoruz biz.
2: Evet. Görelim bakalım.
0: Kolay mı sandın?

0: Akşam bunu gerçekten yapanlar gülüyorlardır. Tuğba öyle değil diye genelde oluyor. Ya şuraya bakar mısınız ya? Bak. Bak, burada mısın? Portakal. Sizin kaç kuşaktır devam ediyor bu iş?
1: Evet, bizim dede mesleğimiz. Ben 3. kuşağım.
0: Öyle mi?
1: Evet, 11 yaşında bir oğlum var.
0: Aa, maşallah.
1: O da artık imalata başladı. Yavaş yavaş hafta sonları derslerden vakit buldukça gelip çalışıyor.
0: Küçük bir çalışan burada. İş öğreniyor. Evet. İleride belki yapabilir mi?
1: Tabii ki, kesinlikle. Onu da alayım bir saniye.
0: Oh, şimdiden yoruldum ben ya.
1: Evet. Şimdi soğutma işlemiyle devam edeceğiz. Beyazlatma işlemine geçerken tekrar size iş vereceğim. Evet.
2: İşlemlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Soğutma işlemimizin ardından sırada beyazlatma işlemimiz olacak. Ama sevgili izleyicilerimiz, Tuğba sanki şimdiden yoruldu gibi. Tuğba, pişmaniye yapmayı kolay mı sandın?
0: Şimdi şekeri soğutma işlemine geldik ama bayağı sıcak. Bir de sevgili seyirciler, şunu da belirtmekte fayda var. Eldivenle kesinlikle bu işi yapamazsınız. O yüzden tamamıyla eldivensiz ve hijyenik ellerle yapılan bir iş pişmaniye. Eldiven bunun üstüne yapışır, daha kötü bir görüntü oluşturur ve tamamıyla sağlıksız bir hale gelir. Dolayısıyla ellerimiz tertemiz. Bu şekilde elimizi kullanarak bu işlemi yapmak durumundayız.
1: Aynı zamanda işi ustalığı da zaten elimizle ölçtüğümüz sıcaklıklarla.
0: Tabii tabii, bunu eldivenle anlayamazsınız.
1: Evet. Şimdi şekerimizi burada
0: bayağı sıcak ideal, ama hala
1: soğukluğa getirmeye çalışıyoruz. Soğutuyoruz şekerimizi.
0: Ha.
1: Şimdi fark ettiyseniz artık iyice
0: yavaş
1: soğumaya
0: yavaş
1: başladı.
0: Yavaş yavaş soğumaya başladı ama evet, sertleşmeye de başladı
1: evet
0: bu.
1: Şimdi belirli bir sertliğe geldiğinde, belirli bir dereceye geldiğinde şeker beyazlatma işlemini yapacağız ve makineye geçeceğiz.
0: Süper ya.
1: Evet.
0: Görseli çok güzel bir iş. Benim çok hoşuma gitti.
1: Evet, görseli güzel, yemesi güzel ama yapması oldukça zahmetli bir iş.
0: Ara ara gidip orada yiyorum zaten ben. Paketleme işleminden.
1: Evet, çevirmeyi bir deneyim bakalım. Ok. Şekeri dondurmamamız lazım Tuğba Hanım.
0: Çok ağır. Ok. Elim yanıyor ya, çok sıcak.
1: Ben yardım edeyim size. Şöyle çevirelim.
0: Hep böyle mi yapmak durumundayız?
1: Evet, şekerin soğumasını sağlamamız için çeviriyoruz.
0: Vallahi çok zor ya. Ne diyoruz, kolay mı sandın? İşte bu yüzden bu program var.
1: Evet.
0: Kadir Bey duyunca sevdi programı da, ismini de, değil mi?
1: Evet. Ben memnuniyet duydum. Yani işimizin gerçekten zahmetli olduğunu, pişmaniyi severek yiyen tüketicilerimize göstermiş olmak sizler aracılığıyla çok güzel bir şey oldu.
0: Vallahi güzel oldu. Ben de İzmit'e uzun yıllardır gelmiyordum. Bir bahane oldu. Yani ben pişmaniye yapmaya gidiyorum. Bakayım şöyle çevirebilecek miyim? Bunu usta tek başına mı çeviriyordu az önce?
1: Evet.
0: Vallahi bravo.
1: Yani bunu şu anda bu işi yapan ustalarımız sürekli tek başına çeviriyorlar.
0: Böyle çevireceğim. Evet. Akşama kadar çeviririm ben bunu. Böyle soğumaz.
1: Sadece çevirme değil tabii ki. Şöyle katlayalım istersen.
0: Oo. O zaman sevgili seyirciler, biz bunu soğutmaya devam edelim. Bir sonraki aşamada tekrar buluşalım.
2: Tuğba, hadi oyalanma. Kadir Bey olmasa eminim ki şekeri donduracaksın. Biraz daha gayret et lütfen. Tüm ekip pişmaniye yemek için sabırsızlıkla seni bekliyoruz.
0: Evet, şekerle hamur buluşuyor şu anda sevgili seyirciler. Daha da sıcaklaştı burası. Alttan bir sıcak mı geliyor, ne oluyor?
1: Evet, kesinlikle. Şimdi başlangıçta,
0: ya, çok güzel.
1: Başlangıçta söylediğimiz gibi hamuru pişirdik,
0: evet.
1: Şekeri kaynattık, soğuttuk, beyazlattık ve şimdi pişmaniye çekme makinamızda iki ürünü birleştiriyoruz. Şimdi pişmaniyenin tel tel olma kısmını sağlayacağız burada.
0: Tel tel olacak pişmaniye.
1: Tabii ki bu işin ustalıklarından bir tanesidir bu sinin altında yanan ateş.
0: Evet ya,
1: ürünün
0: çok
1: kalitesini, belirleyen unsurlardan bir tanesidir. O yüzden sıcaklık gittikçe artacak burada tekrar.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Daha mı sıcak olacak?
1: Evet.
0: Eyvah. Ne yapmam gerekiyor şu an? Benlik bir şey var mı burada?
1: Şimdi ben size göstereyim önce. Böyle alacağız. Şu şekilde atacağız.
0: Aa, sonra makine mi açıyor?
1: Şimdi evet. Geri kalan kısmını makine bize yardımcı olacak. Ama burada da ustalık gene bizim ellerimizin değmesinde.
0: Maharetli ellerde. Evet.
1: İşin sırrı ellerde.
0: Ya ustalarda. Ben geldim buraya, böyle işte nasıl oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorsunuz siz şimdi falan diye.

0: çok güzel. Yavaş yavaş açıyor değil mi?
1: Evet. Bu işlem yaklaşık 25 dakika falan sürecek. Şöyle çeviriyoruz önce.
0: Aa, kaldıramıyorum. Çok ağır.
1: Şöyle ben yardım edeyim
0: size. Kaldırıp oraya mı atıyoruz?
1: Evet.
0: Elim yandı ya. Vallahi çok sıcak.
1: Sıcaklık artacak.
0: Gitgide artıyor şu anda. Kaç derecedir acaba burası?
1: Yani yaklaşık 50 derece var şu anda sinirin sıcaklığı.
0: Böyle alev geliyor alttan böyle. Demek ki şu an niye böyle yapılıyor? Bilmeyenler de şu an öğrenip bu işi sizden alabilirler.
1: Tabii
0: gerçi
1: ki.
0: Bir sürü pişmaniye de var ama...
1: Biz yardımcı oluruz.
0: Bilmiyorum. Değil. Şöyle... Olmadı. Gülüyorlar bana şu anda. Olmuyor mu sanırım? Olmayınca olmuyor.
1: Yani tabii biz siparişe göre üretim yapıyoruz ama yaklaşık biz bir makina günde 15 defa pişmaniye çekiyor.
0: 15 defa mı yapılıyor burada?
1: Evet.
0: Oo.
2: Emalum Tuğba, pişmaniye hem ülkemizde hem de yurt dışında bir defa tadan ve lezzetini tanıyan herkesin hayran olduğu beğeniyle tüketilen bir mamul. Haliyle her makinenin günde 15 defa pişmaniye işlemesi çok doğal. Çünkü büyük küçük, genç ihtiyar hepimiz pişmaniyeyi çok seviyoruz.
0: Uzun bir aşamadan sonra pişmaniyenin çekme işlemini gerçekleştirdik. Sonra bir süre dinlendi, esas olaya geldik.
1: Bardaklama işte.
0: Bardaklama
1: evet.
0: Mı?
1: Evet.
0: Minik minik bakır bardaklar var.
1: Şimdi şu şekilde pişmanemizi önce telliyoruz.
0: Çok güzel ya.
1: Daha sonra bardağın hacmine göre şöyle bir parça kopartarak bardağın içine koyuyoruz. Havucumuzun içinde çeviriyoruz ve çıkartıyoruz.
0: Aa! Çok eğlenceli ya. Öyle gözüküyor bana. Şimdi çalışanlar kızacak. Eğlenceli değil diye. Böyle.
1: Evet.
0: Geliyor. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Aa,
1: süper.
0: Çok güzel.
1: Benimkinden daha güzel oldu.
0: Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Cidden mütevazı olamayacağım. Kadir Bey'inkine bakın ve benimkine bakın.
1: Tabii ağırlığı da önemli.
0: Ben küçük yaptım. Riske girmedim çünkü.
1: Evet.
0: Dağılabilir diye.
1: Tabii biz bu işlemi hızlıca ürünü en kısa sürede ambalajına koymak için hızlı hızlı arkadaşlarımızda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bardaklıyoruz. Ondan sonra dolduruyoruz. Böyle yan yana hepsini diziyoruz.
0: Kıran kırana yarış başladı. Bakalım Tuğba kaç tane yapacak?
1: Evet, devam edelim.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Benimkiler gerçekten çok düzgün gözükmüyor mu?
1: Evet. Siz çünkü işin acemiliğiyle çok fazla sıktığınız için vardı. O yüzden öyle çıkıyor.
0: Evet, ben biraz sıkıyorum fazla.
1: Eğer sizin gösterdiğiniz hassasiyeti gösterirsek biz akşama kadar burada hiç pişmaniye üretemeyiz.
0: Zaten o da yenecek, bu da yenecek.
1: Evet.
0: O diğer işlemler beni baya zorlamıştı. Sıcak da beni çok zorladı. Değil mi Kadir Bey?
1: Evet.
0: Alışık olmayınca...
1: Şimdi bir taraftan da bunları doldurmamız lazım tabii. Şu şekilde.
0: Bakalım kaç tane yapacağım. Bu biraz dağıldı. Bu iptal.
1: Hiç bunu, önemli değil.
0: Bunu çekmeyin. Bunu çekme, bu dağıldı. Yani çok zevkli. Şu an kamera arkasını bir görseniz sevgili seyirciler. Neler yapıyorlar? Bize de vermeyecek misin gibi hareketler. Hadi biz burada ne yapıyoruzlar?
1: Bence yaptıklarınızın tadına bakın da diyor olabilirler. Hemen... test edebilirsiniz.
0: Ayberk'cim buyur canım şöyle. Dağıldı biraz. Portakal sana da geliyor. Sana versem mi vermesem mi? Neyse ekip arkadaşımsın. Hemen geliyor. Al bakalım. Hadi. Hadi bir 15-20 dakika daha çekim yaparsınız sizler. Ellerimle size pişmaniye ikram ediyorum.
1: Geleneksel Türk tatları arasında yapımı en zor olan pişmaniyemizin konuğu Tuğba Hanım bugün için başarılı bir performans gösterdi. Biraz eli yandı, biraz yavaş çalıştı ama genel anlamda bardaklama kısmında o açığı kapattı. Çok mutlu oldu, çok eğlendi. Bence

0: Keyif aldı. Biz de keyif aldık kendisinin buraya ziyaretinden dolayı. Tekrardan bekleriz kendisini.
1: Efendim ben bugün İzmit'te, İzmit'in en güzel simgelerinden, en güzel lezzetlerinden biri olan pişmaniye nasıl yapılır dedim. İstanbul'dan buraya geldik ekip arkadaşlarımla birlikte ve bu işi yakından görmek, bu işi yakından öğrenmek istedik. Kadir Bey de bizi kırmadı. Kapısının sonuna kadar açtı. Güler yüzlü personeliyle birlikte bize bu işin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştı. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Teşekkür
1: bol
0: ederiz.
1: Kazançlarınız olsun
0: teşekkür
1: inşallah.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de iyi günler.
1: İnşallah yapabilmişimdir bir şeyler diye düşünüyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: ...27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
3: Senaryoyu yazan sensin.
2: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
4: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
5: Tamam anne bir dakika.
4: Film mi çekiyor o?
3: Evet.
2: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
6: Tabii abi buluruz.
7: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
3: Gördüğünüz gibi.
4: Ne zaman geliyorsun ha?
3: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
8: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
9: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
10: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
6: Çok yavaş yürüyorsun. Senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
11: Gece Yolculuğu bugün 16.15'te TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata.

0: yumurta ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta çeşitli psikolojik sorunlara gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz cevaplar vermeye çalışıyorum. Ve bu cevapları verirken de psikolojinin bulgularından yararlanıyorum. Bugün konumuz yeme düzenimiz. Unutmayın, psikolojik bir problem varsa hayatınızda ilk sirayet ettiği yerlerden biri yeme düzeninizdir. Bazen iştah hızlılığı azalır, bazen iştah çok artar. Bir diğer alan uykudur. Uykunuz çok azalabilir, çok artabilir. Bugün yeme davranışlarımızın hangisinin psikolojiyle alakalı olduğunu ve hatta arada bir duygularınızı yiyip yemiyor olduğunuzu sorgulayacağız. Acaba duygularımızı yiyor olabilir miyiz? Ne demek bu? Baş etmekte zorlandığımız, bize ağır gelen bazı duygular, kıskançlık gibi, öfke gibi, nefret gibi, mutsuzluk gibi. Acaba bunları unutmak için zaman zaman aşırı yeme davranışları gösteriyor olabilir miyiz? Psikoloji literatürü bu açıdan çok acayip bulgular bizim önümüze getiriyor. Bazen depresyon kilo alma riskini arttırırken, bazen kilo aldığımız için depresyona girebiliyoruz. Aralarındaki ilişkinin varlığı kesin ama yönüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Şimdi bir fizyolojik açlık var. Yani sizin uzun süre yemek yemedikten sonra bedeninizin bir şeyler yeme arzusunun doyması. Bir de psikolojik açlık var. Duygusal açlık var. Baş edemediğiniz bazı duygulardan dolayı yemek yiyerek bunlarla baş etme çabası. Şimdi bunların arasındaki farktan bahsedeceğim önce. Yaşadığınız açlık hissinin duygusal mı yoksa fizyolojik mi olduğunu anlamanız için ilk dikkat etmeniz gereken şey şu. Duygusal açlık ertelenebilir bir açlık değildir. Aniden bastırır ve bu isteği erteleyemezsiniz. Zihninize başka bir gündem koymakta zorlanırsınız. Bir an evvel yemek yiyip o içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmakla ilgili sistem büyük bir arzu oluşturur ve yemeği yersiniz. İkincisi, bu duygusal yemek biraz kendinize zarar verici bir yemek biçimidir. Sanki kendinize bir ceza veriyor gibi yersiniz. Bu yemek genelde abur cubur ya da fast food tüketimini arttırabilir. Normalde gündelik hayatınızda aman uzak durayım dediğiniz, çok da sağlıklı olmayan o besinler duygusal yeme ataklarında size çok çekici gelir. Aslında bedeninize bunlarla zarar verdiğinizi bile bile kendinizi yeme alışkanlığından, yeme davranışından alıkoyamazsınız. Yedikçe önce bir rahatlama gelir. Oh dersiniz, midem doldu. Orada bir anda bir serotonin seviyesindeki belki bir artış size geçici bir rahatlık verir ama bundan sonra hemen karşınıza yediklerinizle ilgili bir pişmanlık ortaya çıkar. İşte bu pişmanlıkla baş ederken

0: tekrar yeme davranışlarının ortaya çıkması mümkün. Ama temeldeki buradaki mekanizma rahatsız eden duyguları öteleme arzusu. Mutsuzluğunuzu yiyerek aşma arzusu ya da öfkenizi yiyerek aşma arzusu. Kimi öfkelendiğinde şiddet ve saldırganlık uygulamak yerine aşırı yemek yer. Aslında buradaki şiddet ve saldırganlık kendi içine yönelmiş bir şiddet ve saldırganlıktır. Özellikle öfkelendiği o aktöre bir şey yapacak gücü yoksa, öfkesini dile getirecek cesareti yoksa bu öfke kendi bedenine döner ve cezalandırıcı, kendini cezalandırıcı şekilde yemek yeme davranışlarıyla aslında bedenine zarar vermektedir. Bu yüzden duygusal yeme davranışlarını azaltmamız çok büyük önem arz etmektedir. Peki bir de şu var. Siz aslında çok fazla yemek yemiyorsunuz. Hatta kilonuz oldukça düştü. Zayıfsınız. Her geçen gün daha da zayıflıyorsunuz. Hatta boyunuz böyle 1.70'lerdeyken kilonuz 40'lara, 45'lere düştü. Ve aynaya her bakışınızda kendinizi kilolu hissediyorsunuz. İncecik bir kolunuz olmasına rağmen kolunuzdaki ufak bir deri size kiloluyum hissi veriyor. Çenenizdeki ufak bir sarkma ya da omuzunuzdaki hafif bir gerginlikteki kaybolma aynada size eyvah kiloluyum, kimse beni beğenmeyecek hissi oluşturuyor. İşte böyle bir yeme bozukluğuna da anoreksiya nervoza diyoruz. Bu rahatsızlıkta ise en önemli görüntü insanın yemek yedikten sonra dayanamayıp bu pişmanlıktan dolayı, yediklerinin onda yarattığı pişmanlıktan dolayı geri çıkarma davranışları yapmasıdır. Bazen bu geri çıkarma davranışını yapan kişiler normal kiloda olan insanlar da olabilirler. Kilo almakla ilgili çok yoğun bir korkunuz varsa, bunlara da bulimik vakalar deriz, bulimik olgular deriz. Kilonuz normal ama kilo almakla ilgili çok yoğun korkular varsa tıkanırcasına yeme nöbetleri, az önce bahsettiğim duygusal yeme nöbetlerini takiben çıkarma davranışları ortaya çıkar. Ama bir süre sonra artık sistemi o kadar bozarız ki yeme ve çıkarma sistemini, yemek yiyip de duygusal olarak pişmanlık duyduğumuz her durumda sistem otomatik olarak onu bedenin dışına atmak ister. İşte bu ağır bir hastalıktır. Bulimikler normal kiloda olup tıkanırcasına yeme nöbetlerinden sonra bu yediklerini çıkarırlar ve bir diğer önemli özellik de aşırı spor yapmaya meyillidirler. Spor salonuna girip bir saatlik programını tamamlayamaz. Hala kilolu olduğunu düşünür, hala kilo vermesi gerektiğini düşünür ve aşırı spor yapar. Bu da bedenine zarar verir. Anoreksiya ile bulimya arasındaki temel fark şu. Bulimya'ya sahip olan insanlar normal bir kilodayken anoreksik olgularda biz kilonun çok düştüğünü görürüz. Abartılı zayıf olma ve her durumda kendini kilolu hissetme anoreksiyanın temel özelliğidir. Ve bu tür hastalarda biz yeme bozukluğundan dolayı bütün yaşam kalitesinin düşmesine denk geliriz. Ve yaşam kalitesi düşünce de oluşan olumsuz duygularla baş etmek için yine yeme davranışları üzerinde bir gündem oluşturulur. Ve bu gündem aşırı kilo almaya, aşırı kilo vermeye ya da kilo ile ilgili olumsuz duyguların devam etmesine neden olabilir. Şimdi tahtamıza her programda olduğu gibi yine döneceğiz. Ama bugün tahtamıza döndüğümüzde yapmak istediğim şey şu. Peki bu kiloyla ilgili aşırı hassasiyet, aşırı gündem hangi sağlıklı yeme davranışlarıyla değiştirilebilir? Tabii ki sağlıklı yeme davranışlarıyla ilgili başka bir disiplin var. Diyetisyenler, beslenme uzmanları bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Ama psikolojiyle beslenmenin bir araya geldiği, o kesiştiği alanda sağlıklı beslenme davranışları için işin psikolojik tarafından bir takım önerilerde bulunmak isterim. Birinci kural, ben yediğim, içtiğim şeylerin sağlıksız olduğunu bile bile yiyip içiyorsam bunları, bir süre sonra pişmanlığın ortaya çıkması çok normal ve hatta bu yeme içme davranışları biraz kendi bedenime ceza vermek amaçlı olabiliyor. O yüzden evimizde sebze meyve ağırlıklı bir dolap kuralım. Her canımız istediğinde o haşır uşur paketli cipsler. Bakınız yemeğiyle ilgili şu konu çok önemli. aşırı parlak kaplı bir takım ürünler varsa evinizde, ha bunlardan uzak durmak lazım. Bunlardan uzak durmanın yolu da ulaşımı engellemek, erişilebilirliği engellemek. O yüzden ben asla bunları yemeyeceğim deyip çekmecelerinizden bir tanesini gofretlerle, cipslerle doldurursanız, duygusal bir açlığı bastırmak için ilk yapacağınız iş o çekmeceyi açmak olur. O çekmeceyi boşalttıktan sonra midenize doğru bu sefer ortaya çıkan pişmanlığı ortadan kaldırmak için çıkarma davranışları ortaya geliyor. İşte bu psikolojik bir problemdir. O yüzden böyle durumlarda kendimizi korunmasız hale getirmemek için evimizi sebze meyveyle dolduralım. Ayrıca Türkiye sebze meyve üretimi açısından önemli ülkelerden bir tanesi. Bizim tarımımızın devam etmesi, çiftçilerimizin ürettikleri şeylerden kazanması için de bir şekilde bunu yurt içinde de tüketmemiz ekonomik açıdan da önemli diye düşünüyorum. Hem bizim ekonomimiz açısından hem de ülke ekonomisi açısından. İşin psikolojik tarafı ile ilgili önemli ikinci madde. Beden görüntüsü. Beden görüntümüzle barışmamız gerekiyor. Herkesin bir takım eksiklikleri ya da fazlalıkları, iyi tarafları olabilir. Ama bizim bir beden görüntümüz var. Aynanın karşısına geçtiğimizde bir ben var. Ve o ben ömür boyu benimle beraber olacak. O benim bedenim. Ha şimdi tabii ki teknolojiyle beraber bir avatarımız olabilir. Belki başka bir çoklu evrende ama şimdilik bu bedenle idare etmek zorundayız. O yüzden bu bedendeki bazı eksikliklerin ya da kendimizde gördüğümüz deformasyonların ya da güzel bulmadığımız taraflarımızın bize zarar vermesi için sadece zihnimizde gündemde kalması lazım. Ben onları zihnimde gündemde tutmazsam bana nasıl zarar verebilir ki? Bunlar sadece bir düşünce. O yüzden beden görüntümüzle barışalım. Şöyle hafif bir kemerli burnumuz mu var? Aman ne kadar da güzel şey. Bütün burunlar birbirine benzeseydi farklılık ortadan kalkardı. Ya da biraz hafif bir göbeğiniz mi var? Belki de o hafif göbeği çok seven birileri vardır çevrenizde. Yani barışmak dediğimiz şey aslında bedeninizde size pek de güzel gelmeyen yerlerle bir kontrat yapmak, bir barış yapmak ve böylece onun verdiği sıkıntıdan kurtulmanız. O yüzden beden görüntüsüyle barışabilmiş insanların eyvah kilo alıyorum, eyvah kötü olan taraflarım ön plana çıkacak diye kendisini yeme davranışlarıyla cezalandırma ihtimali de azalacaktır. Sonuçta herkesin tabii ki güzel tarafları da var bedensel görünümü olarak. Tabii ki biraz eksik tarafları da var. Ama eksik tarafları gidermeye bir başlarsanız, aman burnum şöyleydi ameliyat, aman göz kapaklarım böyleydi ameliyat, aman işte deriler biraz fazla oldu ameliyat, bunun sonu yok. Çünkü insanoğlu eksik aramaya başladığında hatalı ve eksik bir dünyada yaşadığımız için elbette ki bunlardan sayısız bulabilir. En iyisi eksikleri aramak yerine var olan durumla yüzleşmek ve barışmak. 3. Bu yiyip içtiklerimle ilgili birinci madde sebze meyvenizi tüketin. Evde bunlar bulunsun. Bir duygusal atak geldiğinde de bunları tüketin. 2. Beden imajı. Yani ben kendimi nasıl algılıyorum, nasıl buluyorum? İkinci taraf bu. Üçüncüsü diğerleriyle ilişkiniz. Yani sevilme ihtiyacınızı gidermek için güzel olmanız gerekliliğiyle ilgili bir düşünceniz varsa bundan kurtulmanız gerekiyor. Sevilmeye layık olmanıza neden olacak şey sizin güzel görüntünüz değildir. Fiziksel görüntünüz değildir. Kilolu ya da kilosuz olmanız değildir. Karakteriniz, kişiliğiniz ve diğer insanlarla kurduğunuz kişiler arası ilişkilerinizdir. Ne yazık ki bazı insanlar çok küçük yaşlardan itibaren ancak güzel ya da sevimli olursa sevilebilir olduğuna inanıyor. Oysa bu bir düşünce hatası. Siz kendinize hemen şu soruyu sorun. Sadece güzel gözüken, kilosunu iyi ayarlamış insanları mı seversiniz? Sevginin temeline hangi kriteri koyuyorsunuz? Bu sadece fiziksel görüntünüzle alakalı olmadığı için, hatta fiziksel görüntünüzle bence hiçbir alakası olmadığı için, birilerinin beni sevmesi için bedenimin güzel gözükmesi lazım düşüncesinden bir an evvel kurtulmanız lazım. Bu ne yazık ki çok örseleyici bir düşünce. Ve insan her zaman iyi gözükemez. Bunun belli bir yaştan sonra işte yavaş yavaş bedensel deformasyonlar olacak. Böyle düşünürsek o zaman bizi hiç kimse sevmesin mi? O zaman bu manada şunu söylemek lazım. Ben neden sevilmeye layık olmadığımı düşünüyorum ve sevilmek için ince ya da güzel olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bir hatalı düşünce ve bundan kurtulmak lazım. 4. Yavaşlamak bence bundan sonra teknoloji çağında en önemli meziyetlerden bir tanesi. Yavaş yemek şöyle. Hani hayat çok hızlı ya. Hani şunu söylüyor ya uzmanlar, göz açıp kapayıncaya kadar neler oldu artık, bu hıza yetişmemiz lazım. Hayır, bunlara hiç kulak asmayın. Bu hıza yetişmek zorunda falan değiliz. Bizim bir metabolik hızımız var ve bugüne kadar alıştığımız bir yaşam döngümüz var. Doğadaki hiçbir şey gereğinden ve doğasından daha hızlı hareket etmez. Hiçbir zeytin ağacı zamanından önce çiçek vermez. Hiçbir domates zamanından önce kızarmaya başlamaz. Böyle olursa, acele ederse sonuçta kendi bütünlüğünü ve tanımını kaybeder. Aynı şey biz insanlar için de geçerli. Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğiyle bizim hızımızın belirlemesi büyük bir hata olacaktır. O yüzden yavaşlamak çok önemli bir meziyet. Çocuklarınızla ilişkinizde, uyku sırasında, arkadaşlarınızla vakit geçirirken ama en önemlisi yemek yerken acele etmeyin. Yemek yerken acele ederseniz ne yediğiniz şeyin tadına varırsınız, ne şükretmeyi hatırlarsınız, ne de minnettarlık duygusuna sahip olursunuz. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bize verilmiş büyük bir hediye. Acele edersek bu detayların tamamını kaçırmış oluyoruz. O yüzden sizden ricam, hayatın içinde zaten yavaş hareket etmeniz ama yemek davranışlarında da lütfen böyle paldır küldür yiyip bir an evvel koşturmak yerine biraz yavaşlamakta fayda var. Beşinci madde tam buram buram psikolojinin içinden gelen bir madde. Kendinizi yemekle ödüllendirmeyin. Ödül konusu. Şimdi kendinizi yemekle ödüllendirmeyin. Ne demek bu? İnsan kendisini yemekle ödüllendirmeye başladığında işte bir işi iyi yaptınız, o her istediğimi yiyebilirim. Ya da işte eşinize kendinizi çok sevdireceğiniz müthiş bir davranışta bulundunuz. O harika, kendimi ödüllendirebilirim. Bir şey ödül olarak verildiğinde gözünüzdeki değeri, gözünüzdeki tanımı değişir. Ve bir ödüle her an sahip olma ihtimaliniz varsa onu her an hayatınıza tutmak istersiniz. Aynı çocuklarınıza cep telefonunu, tableti, teknolojik ürünleri ödül olarak vermeyin dediğim gibi. Yemeği ödül olarak kendinize verirseniz, bu sefer kendi duygunuzu her değiştirmek istediğinizde yemeğe koşturabilirsiniz. Çünkü ödüller bizi mutlu eder. Yemek ise yaşantımızı devam ettirmemizi sağlar. Aralarında bir fark var. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Asla çocuğunuza ödül olarak yemek vermeyin. Daha henüz 3-4 yaşındaki çocuklara iyi bir şey yaptıklarında yemeği ödül olarak verirseniz, onların önündeki koskocaman obezite yolunu da açmış oluyorsunuz. Çünkü bir çocuk ödül ulaşılabilirse sürekli ödülü almak ister. O yüzden yemek ödülleştirilmemeli. Ayrıca dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir konu şu çocuğunuzla ilişkinizde. Çocuğunuz düştü, bir yere acıdı ya da ağrıdı. Ne yapıyoruz öyle durumlarda? Hemen elinde bir gofret, anne baba geliyor, al diyor gofret. Şimdi çocuk tam ağlamak üzere böyle canı yanarken gofreti görünce oy, ikisinin arasında kalıyor. Acı var, gofret var. Gofreti ısırdığı anda şunu öğreniyor. Acılarımı, sıkıntılarımı bir şey yiyerek dindirebilirim ya da azaltabilirim. Bakın siz öğrettiniz. Yani programın başına dedik ya, duygularınızı yiyor olabilir misiniz? İşte 3-4 yaşında yere düşüp de ağlayan bir çocuğa gofretle, çikolatayla onun ağlamasını durdurmaya çalışırsanız onun duygusunu yemesine neden oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Bir çocuğun ağlamasına sıkıntı yok. Ağladığı zaman şunu söylüyor: anne yardıma gel. Baba benim yanımda ol. Ağlayan çocuğun sadece yanında olmanız gerekiyor. Çünkü ağlamak bir duygunun ifadesi. Ve insanlar için duyguların ifadesi sağlıklı. Ama ne zamanki çocuğunuz arsız bir şekilde arzu ettiği bir şeyi ona vermediğiniz için ağlıyorsa pek ilgilenmeyin. O ağlama davranışı ödül verilmediği durumda yavaşça ortadan kalkacaktır. Ağladığında bir şeyi kazanabiliyorsa ağlama davranışında bu sefer pekiştirmiş olursunuz. Aynı yeme davranışında verdiğim örnek gibi. Canı acıdığında abur cuburla bunu unutturmaya çalışmayın. İşte duygularınızı yiyor olabiliyor musunuz, olabilir misiniz sorusunun cevabı da kısaca bu esasında. Biz tabii ki şimdi bu programda duyguları yiyor musunuz diye sorduk. Hangi duygu sizi yemeğe daha çok sevk eder, hangi duygu yemeğe neden olur diye tabii ki sizlere de sorduk. Nasıl yaptık bunu? Sokak röportajlarıyla. Programımızın ilk sokak röportajları bölümü var. Böylece sizden gelen şeyleri birebir duyabiliyorum. Ayrıca tabii sizden gelen sorulara da cevap veriyoruz programın en sonunda. Ama şimdi isterseniz önce bir sokakta bize neler gelmiş, sizler hangi duygular sizi daha çok yeme davranışına itiyor, onları bir dinleyelim bakalım. Sokağın sesine bir kulak veriyoruz.
1: Ben mutlu olduğumda daha çok yemek yerim.
2: Mutlu olunca yerim.
3: Beni biraz üzüntü, moral bozukluğu.
4: Kızdığım zaman yemek yerim diye bir şeyim yok, tabiatım yok. Mutlu olduğum zaman da yok. Yani normal neyse o anı yaşarım.
5: Depresyon.
2: Mutlu olduğumda, üzüldüğümde.
6: Mutlu olduğumda genelde tatlılara daha çok açlık hissederim.
5: Acıkmadığım zaman dışında yemek yemiyorum.
7: Vallahi insanın sevdiği yemeği yemesi insana bir mutluluk veriyor. Bunu hepimiz yaşantımızdan biliyoruz. Öfkelendiğimde aksine iştahım kesilir. Ama mutlu olduğumda yemeğe yönelirim.
8: Ben üzüldüğüm zamanlar yani mutlu olmak için, mutluluk hormonları salgılansın diye yemek yerim genelde.
9: Daha çok mutsuzluk. Biraz böyle kendimi depresif hissettiğim zamanlarda yeme içgüdüsü daha çok öne çıkıyor.
0: Gerçekten harikasınız. Cevaplar o kadar güzel ki. Sadece sokak röportajını yapmak yetecek gibi. Sanki ben böyle fazladan gereksiz konuşuyormuşum gibi. Çünkü şu diyor. Mutlu olduğum zaman tatlı yerim. Öfkeli olduğum zaman daha çok yerim. Depresyondayken yeme davranışlarım artar. Üzüntülü olduğum zamanlarda yerim. Sevdiğim yemekler beni mutlu eder. Mutlu olduğum zaman sevdiğim yemekleri yeme arzum artar. Mutluluk hormonlarını salgılamak için yani o kadar iyi cevaplar ki hakikaten. Bakınız ama cevaplara baktığımızda hapur hapur duygularımızı yiyoruz. Duygular yeme davranışlarımızı belirliyor. Tabii ki aralarında ilişki olacak. Ama duygularla baş etmek için yemek yemeye başladığımızda sorun ortaya çıkıyor. Yeme, mutluluk hormonlarıyla bir ilişkisi var mı? Tabii ki var. Çünkü doğada yiyerek hayatta kalan bir canlıyım ben. Ve insanoğlu doğadaki bütün deviniminde yemek ararken birçok şey deniyor. Gerçekten tadı güzel olan şey, bu arada sağlıklı olan şey de tabii ki doğamızda yaşamaya devam ediyor olsaydık, tadı güzel olan şeyler daha sağlıklı olan şeyler olacaktı. Ve bunu bulduğu anda yaşadığımız mutluluk çok değerli. Sistem orada seni mutlu ediyor ki onu yemeği sürdür. Çünkü o sağlıklı. Doğamızdan uzaklaşmamış olacak, sistem şöyle çalışacak. Beslenme uzmanları şunu söyleyecekti. Canın ne çekiyorsa onu ye. Çünkü bir şey canın çekiyorsa muhtemelen yemen gereken şey de odur. Canının çekmesi bir ihtiyaçtan kaynaklı bir şey. Çok basit bir slogan. Canın ne çekiyorsa onu ye. Ama tabii ki bu şekerli gıdalar, o haşır haşır paketli gıdalar devreye girince bizim canımızın ne çektiğiyle alakalı sistem bozuldu. Reklamların verdiği ödülle bir şeyler canımız çekmeye başlayınca doğamızdan uzaklaştık ve fizyolojimizin sesini ne yazık ki dinleyemez olduk. Ama burada kocaman bir şey var ki biz duygularımızı yiyoruz. Bir diğer soru daha var. Şimdi cevaplarda şöyle bir şey vardı ya, sevdiğim zaman yemek yerim, sevdiğim yemeği yiyince mutlu olurum, işte mutlu olduğumda sevdiğim yemek canım ister, depresyondayken yemek yerim. Bir de bunu sorduk, acaba gerçekten insanlar kilo alınca mı depresyona girer, yoksa depresyona girdikleri için mi kilo alırlar? Bu çok ciddi, kocaman bir soru işareti bütün psikoloji dünyası için. Aralarında bir ilişki olduğu kesin ama ilişkinin yönü hakkında çok emin değiliz. Bakalım sizler bu konuda neler söylediniz? Yine cevabın sizlerden geleceğinden eminim. Hadi sokak röportajımızı dinlemeye devam edelim.
10: Genellikle ben mutsuz olduğum zaman kilo alırım. Çünkü çok fazla yemek yiyorum.
2: Kilo almamın mutluluk ve mutsuzlukla hiç alakası yok. Hareket edememekle alakası var.
3: Kilo aldığımda mutsuz olurum.
11: Ben mutsuz olduğumda kilo veririm.
12: Mutsuz olduğumda kilo veriyorum.
6: Yani kilo aldığımda mutsuzlaşmam, mutsuz olduğumda da kilo almam, kilo veririm tersine. Böyle bir metabolizmam var.
13: Genelde canım sıkıldığında yemek istiyorum böyle. Ya da dizi izlerken falan böyle meşgul olmak için bir şey eşlik ediyor, güzel oluyor. Ya da arkadaşlarımla buluşunca gene eşlik ediyor. Bir şeyin yanında genelde, bir şey yaparken hep yemek yiyorum.
4: Mutluluk. Üzüntülü olduğum zaman asla yemek yemem. Öfkeli olduğum zaman hiç yemem. Zaten öfkelenmem ki.
0: Cevaplar harika. Mutsuzluk bazen kilo vermeme neden oluyor. Kilo aldığımda mutsuz olabiliyorum. Canım sıkıldığında yemek yeme davranışlarım daha çok artıyor. Şimdi depresyon aslında bir karamsarlık hali, bir mutsuzluk hali. Depresyon iştahımızı değiştirir. Bazen arttırır, bazen azaltır. Depresyon bizim uyku düzenimizi değiştirir. Bazen arttırır, bazen azaltır. Ama bu fizyolojik semptomlar, uyku gibi, beslenme gibi fizyolojik mevzular değiştiğinde bir kafamızda bir soru işareti oluşmalı. Acaba benim hayatımda kötü giden bir şeyler mi var diye, iyi bir göstergedir. Şimdi sokaktan gerçekten harika cevaplar geldi. Anlattıklarımızı özetlemiş olduk esasında. Şimdi sizden gelen sorulara bir bakalım. Hemen tabii ki sizden gelen sorular

Hani sokak röportajları gibi bir araya gelmemizi sağlıyor. Sizin sesinizi buraya getiriyor. Benim için çok değerli. Soru bir genç arkadaşımızdan. 14 yaşındayım. Ailem yasaklar koydukça onlardan

de ebeveyn kontrolü deriz. Ebeveyn kontrolü yüksek olan bir ailede yaşıyorsanız obezite riskiniz artıyor. Hatta kontrol sizde değil de daha çok ailenizde olduğu için sizin bir şeyleri kontrol etme ihtiyacınız artıyor. En rahat kontrol edebileceğimiz şey nedir? Ağzımızdan içeri girecek olan besine izin vermek ya da vermemek. Bu daha küçücük bir bebekken hayatla kurduğumuz tek kontrol bağıdır. Hiçbir şey yapamıyorken, şöyle kumdan içindeyken düşünün. Sadece ağzını kapatıp yemeği engelleyebilirsin. Oraya giren şeyi engel. Bu oral olarak hayatın kontrolünü alma çabasıdır. Ve özellikle üzerimizdeki baskılar, yasaklar, kurallar çok arttığı dönemlerde biz yine kaybettiğimiz kontrolü aynı bir çocuk gibi oral yoldan sağlamaya çalışırız ve yeme davranışlarımız değişir. O yüzden sevgili dostum, biraz daha özgürlüğe sahip oldukça, biraz daha yaşın büyüyüp de ebeveyn kontrolü azaldıkça onlardan intikam alırmış gibi yemek yeme ihtiyacın da ortadan kalkacak. Ama bir yandan da sen sorumluluk ve özgürlük arasındaki ilişkiyi kurup ailenin kurallarından yavaş yavaş özgürleşsen iyi olacak. Lütfen bu sözlerimi ailene de dinlet. Efendim bugün beslenmemizden, psikolojiden ama en önemlisi de acaba duygularımı yiyor olabilir miyim sorusundan bahsettik. Ve programın sonuna geldik. Umarım beslenme düzeninizle ilgili az önce bahsettiğim bu 5 maddeyi de yerine getireceksiniz ve beslenme düzeniniz size huzur veren bir beslenme düzenine dönecek. Size harika bir gün, muhteşem bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Bodrum'dan KOS'a geldiğinizde ilk ayak bastığınız yer işte burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, şimdi de KOS'ta limanı geziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu liman KOS'taki en önemli limanlardan bir tanesi. Sebebine gelince özellikle Bodrum'dan gelen gemiler bu limana demirliyorlar. Gümrük de burada. Yani KOS'a ilk ayak bastığınız yer burası oluyor. Gelenler, daha önceden bilenler çok tanıdık olarak kabul edeceklerdir. Burada ne var derseniz, görmüş olduğunuz gibi günübirlik tekneler, kendi özel yatlarıyla gelenler, oteller, restoranlar, yani şehrin merkezine merhabayı burada söylüyorsunuz. KOS Adası'nda hadi gelin bir liman turuna çıkalım.
0: KOS'ta dar ara sokaklar var. İşte tablo gibi bir sokaktayız.
1: Tipik bir Yunan adası KOS, dar ara sokaklar, özellikle Eskişehir bölgesinde birbirine çok benzeyen keyifli, güzel evler. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Bodrum'u da andıran dar ara sokaklar dedik. Tipik Bodrum evleri de var. Çünkü coğrafya aynı, insan yapısı aynı, böylece mantık da aynı. İşte burası çok keyifli bir merdiven ve sokak diyebileceğimiz bir alan. Beraber burayı görelim, gezelim. Bakalım bu merdivenin sonu nereye doğru gidiyor?
0: KOS merkezden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktayız şu anda. Burası Germe, yani bir Türk köyü. Arap restorandayız.
2: Babamızın namını sürdürmeye çalışıyoruz. Osmanlı mutfağı diyebilirim. Tabii ki yeni dönemlerde yeni modernize oluyor ama bizim tadımız yine eskiye dayanıyor. Anlık yapılan şeyler. Hiçbir şeyimiz hazır değil.
1: Doğal yani.
2: Doğal.
1: Peki şunu soracağım. Son dönemde bir kapı vizesi oldu. Türkler gerçekten çok fazla sayıda geliyorlar. Eskisi gibi değil. Hani 70'li 80'li yıllardaki gibi değil. Doğru. Türkler artık Yunanlılarla dost, kardeş, bir arada bir turizm yapıyoruz.
2: Aynen.
1: Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?
2: Bu konuyla ilgili benim söylemek istediğim şu. Tabii ki biz KOS Adalı veya ben İstanköylü olarak çok isterim buradaki turizm en çok Türk ağırlıklı olsun. Çünkü bunu hem Yunanlı istiyor hem biz istiyoruz. Yani gelen Türk de memnun, Yunanlı da memnun, herkes memnun. Yani ne demek istiyorum, artık böyle bu sınırlar kalsın. Herkes

0: Gelsin, yesin, yesin, gitsin.
1: Akşamı buluyoruz. Kosta keyifli bir akşam turuna çıkıyoruz.
2: Tüm gün Kos'u gezdik, dolaştık ve akşamı bulduk. Çok keyifli bir ortamdayız. Kosta şehir merkezinde bölgenin en iyi restoranlarından birinde ağırlıyorlar bizi. Geleneksel Yunan yemekleri, Yunan adalarına mahsus deniz mahsulleri, birçok alternatifi bulabileceğiniz bir adres. Bakalım bize neler sunacaklar ve biz sizlere neler göstereceğiz.
1: Ve bu akşamı La Prima'da tamamlayacağız. Alexander'la birlikteyiz.
3: The story started 10 years ago and we're doing year per year we're doing better and better and better and we're so proud of it and we are very lucky having beautiful Turkish guests over here and we like to take care of them the way that we know to do it. We do have some excellent seafood, some traditional Greek cuisine and a beautiful meat selection. This is in general the food we serve over here. We start with many Turkish guests and during all the season we are having them over here and we're very glad. I'm always a fan serving Turkish guests and I'm very sure that we can provide you the best quality of service, the best quality of food and to show you that Greek hospitality that which exists over here on this place.
1: Kosta ikinci gün. Burası Kefalos.
2: Değerli izleyenlerimiz, Kosta'ki yolculuğumuz devam ediyor ve şimdi şehir merkezinin yaklaşık olarak 30-35 kilometre dışındayız. Buraya gelme amacımız Kos'un en güzel noktalarından birini keşfetmek. Arkamda görmüş olduğunuz kara parçası Kefalos, yani kafa anlamına geliyor. Yunanca'da görmüş olduğunuz gibi adanın en uç kısmına verilen isim de Kefalos. Evet, burada sadece tabii güzellikler değil, özellikle harika bir plaj ve 5 yıldız hızlı oteller de bulunuyor. Kefalos'u keşfetmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu eşsiz plajlar Kefalos'un tüm dünyada ilgi çektiği plajlar. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz küçük ada ve üzerindeki kilise de Agios Ioannis adını taşıyor. Kilisenin adı da Agios Stefanos. İşte biz birazdan daha da yaklaşacağız o adaya ve bakalım bu keyifli ortamda neler yakalayacağız, neler bulacağız. Şimdi Kefalos'tan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Kefalos'ta tepedeyiz. Bu açık kaçmaz diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kefalos turu devam ediyor. İşte görmüş olduğunuz bu manzara Kefalos'un özel noktalarından bir tanesi. Hemen sağ tarafımda yer alan kale, antik çağlardan beri gözetleme noktası olarak kullanılmış bir yapı, halihazırda duruyor. Ve hemen solumda da işte eşsiz Kefalos sahilini bulabilirsiniz, görebilirsiniz ve buraya geldiğinizde mutlaka bu anı ölümsüzleştirin. Bizim neyimiz eksik diyoruz ve bu anı bizler de sizler için ölümsüzleştiriyoruz.
0: Şimdi de adanın en yüksek tepelerinden birine çıkıyoruz. Buraya selfie noktası diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Kefalos'ta kalenin tam üst noktasındayız. İşte görmüş olduğunuz açı adanın en yüksek noktalarından biri. Burada bütün plajlara ve bölgeye hakim durumdasınız. Ve tabii ki selfie noktası olarak belirleyebilirsiniz. Selfie çekerken aman dikkat edin, çok yüksek olduğu için aşağısı uçurum diyoruz. Ve biz de kendimize bir selfie çekelim istiyoruz.

0: Kaios Stefanos Kilisesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kos şehir merkezinin dışındayız. Kephalos turu devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz nokta Kaios Stefanos Kilisesi. Erken Hristiyanlık dönemine ait bir kilise burası. 4. 5. yüzyıldan kalma. Tabii şu anda ayakta kalan çok fazla şey yok ama geldiğinizde hakikaten ortam çok çok güzel. Hemen sol tarafımda küçük bir ada var ve adanın üstünde de yine minik bir şapel var. Hatta bir yürüyüş yolu var. Yürüyerek de karşı adaya geçilebiliyor. Hani bizde Gümüşlük'teki Tavşan Adası'na geçmek gibi diyebilirsiniz. Deniz harika, güzel bir plaj var. Yani burada keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alandan bahsedebiliriz diyoruz. Ve şimdi hem Kaios Stefanos'u hem de bu keyifli plajı sizler için görüntülüyoruz.

Costa dönüş yolundaki koylara sapıp plajları keşfetmeniz gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, Coast Tour devam ediyor ve Kefalos'tan şehir merkezine doğru dönüş yolundayız artık. Tabii ki burada tavsiyemiz, bu dönüş yolundaki ortalama 40 kilometrelik bir mesafe var şehir merkezine. Aralarda çok güzel plajlar var. Tabelalarla işaretliyorlar ve o plajlara herhangi bir tanesine girebilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Şu anda bulunduğumuz yerin adı Paradise Beach ve görmüş olduğunuz gibi bu sahil gayet güzel, gayet hoş ve yaz döneminde tıklım tıklım dolmuş durumda diyoruz. Costa hakikaten çok güzel plajlar ve harika bir deniz var.

0: Burası Saint Jean Şövalyelerinden kalma çok eski bir kale.
1: Şu anda şehir merkezinden tam 23 kilometre dışarıdayız. Arkamızda görmüş olduğunuz kale Kos'un önemli kalelerinden biri Antimahya Kalesi. Bu kale eski çağlarda, antik çağlarda var olan bir şehrin üstüne kurulmuş ve Saint Jean Şövalyelerinin 14. yüzyılda yaptığı bir kale olarak biliniyor. İçeriye girdiğimizde eskiden kalma o antik yapıları da göreceğiz elbette. Bu arada her yıl Ağustos ayında bu noktada bal festivali de yapılıyormuş Kos'ta. Bunu da belirtelim diyoruz ve Antimahya Kalesi'ne doğru hızlıca geçiyoruz.
0: Kale kapısında bizi Yannis karşılıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Antimahya Kalesi'nin tam kapısındayız. Kapıyı bekleyen bir abimiz var. What's your name abi?
2: Yannis.
1: John. Yani and you know this fortress history.
2: Castro in many many years. Yes. Stavrofor in Greek. Before.
1: Before
2: Greece. Uh-huh. After Venetian. Venetian,
1: okay. Saint Jean Knights.
2: Demografi ne re?
1: Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi diyor ki burada diyor ta diyor İsa'dan önceki yıllarda bile yaşam vardı. Ama kale Saint Jean Şövalyelerinin yaptığı bir kale elbette. İşte kapıda böyle abimiz de duruyor.
0: Antimahya Kalesi'nin içindeyiz. Bölgenin en yüksek noktalarından biri burası. Saint Jean Şövalyeleri zamanında gelen düşmanları bu kaleden gözetliyorlarmış.
1: Dediğimiz gibi Saint Jean Şövalyelerinden kalma bir kale ama buradaki yapı antik çağlarda da yaşamın devam ettiğini gösteriyor. Birçok eski eser, tarihi eser söz konusu. Niye buraya kurdular derseniz bölgenin en yüksek noktalarından bir tanesi ve eski çağlarda gelen akınları, saldırıları karşılamak adına böyle bir gözlemci kale yapılmış. Çünkü Saint Jean Şövalyelerinin ana yaşadığı yer olan Rodos'a en yakın adalardan bir tanesi Kos. Ve görmüş olduğunuz gibi burada denizden gelen saldırılar çok rahat gözlemlenebiliyor diyoruz. Ve Antimahya Kalesi'nden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Ve Kos'ta akşam yemeği zamanı.
1: Şehir merkezinde çok özel bir mekan, görmüş olduğunuz gibi ambiyans harika ve bizi burada ağırlıyorlar. Kos'ta güzel bir akşam yemeği bizleri bekliyor. Bakalım burada neler atıştıracağız, neler sunacaklar. Petrino'yu bakalım sevecek misiniz?
0: Mihailis'e uzatıyoruz mikrofonu.
3: I'm one of the owners of this restaurant. We've been here about 24 years now. Location here is middle of the town, Greek Mediterranean. Like we have a lot of seafood and also meats at the same time, yeah. But our quality is very, very good. We're using fresh, very fresh vegetables and meats. And

0: Anything we saw here is all fresh.
1: No? Yeah, also you have to come to try this place, to see this place. You must try Petrino and Kos. Like, if you come to Kos, you have to try Petrino, otherwise you never come to Kos.
2: Ve Kos gezimiz boyunca bizimle birlikte olan, bizi Kos adasına davet eden Dimitri ile birlikteyiz.
3: 10 yıldır Kos ve 12 adalarından Türk misafirleri bizim her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Yatlar, feribot yolcuları, araba kiralama, otel ve feribot rezervasyonları için hızlı ve eksiksiz yardım sunabilmek için bütün personelimiz Türkçe konuşmaktadır. Kos Ege'nin bir kapısı. Türkiye'de çok kolay Kos'a geliyorsun. Buradan bütün 12 adalara gidebilirsiniz. Ya da Kos'tan Simi, Nisiros, Rodos kadar. Ya da Kalymnos, Psérimos, Patmos, Veleros.
2: Peki şunu soracağım. Bodrum'dan Kos kaç dakika?
3: Tam 50 dakika yapıyor.
2: 50 dakikada Yunanistan'a gelebiliyor misafirler.
3: Rahat rahat. Herkesin Kos'a bekliyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte...
17: Neydi ya?
18: Ay dilimin ucunda!
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben!
6: Botanik!
1: Abacus!
17: Kasa!
7: Marul!
16: Kumbara!

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalı daha. Şut! Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Burhan Bey merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tanıyalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde egzersiz ve spor bilimleri öğrencisiyim. 20 yaşındayım. 3. sınıfa geçtim. O şekilde.
0: Hedef ne?
2: Hedef tabii ki de 5000 lira.
0: 5000 lira?
2: Evet.
0: Yarışma için. Gelecek hedefi?
2: İnşallah öğretmenlik.
0: Öğretmenlik. Ne güzel. Peki. Nilay Hanım, son finalistimiz.
1: Evet.
0: 1000 liranız cepte.
1: Evet.
0: Cevap vermeme hakkını kullandınız.
1: Evet.
0: Final sorunuzu yöneltmeden önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Dedim ki herhalde bu gece kanguru rüyasına girebilir diye Berivan Hanım'ın. O U harfi acaba rüyanıza girdi mi?
1: Girdi. Yani kanguru girdi hem de U harfiyle.
0: Gerçekten mi?
1: Bir de geri de yürüyordum kanguru rüyamda. Korkunç bir gece geçirdim. Hak ettin Nilay Hanım. Kesinlikle bir şey demiyorum ama kaldım ben Ersin Bey. O kanguruyu atlatamadım asla. Bugün öyle şeyler olmayacak. Full enerjiyim.
0: Başarılar diliyorum. Üst üste iki final oynamıştı Berivan Hanım ama yerini Nilay Hanım kaptı ve dün cevap vermeme hakkını kullandı. Duygu Hanım siz nasılsınız bugün?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ersin?
0: Heyecan gitti artık değil
3: Heyecan
0: mi?
3: Heyecan biraz daha rahatım dine nazaran.
0: Artık yeni bugün... bir isimle belki bir final daha...
3: İnşallah.
0: Yarışabiliriz.
3: İnşallah. Günü üçüncü olarak bitiririm ama bugün inşallah daha güzel olacak.
0: Peki. Yarışmacılarımıza bol şans diliyorum. İyi ki geldiniz. Hemen formatımızla ilgili Burhan Bey ve aynı zamanda izleyicilerimiz için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesi 3 etabınız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içinde 2000 puan değerinde ve 3. etapta akıl oyunları etabı, orada da puan değeri 3000 oluyor. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak tüm etaplarda. Finalde de bir sorumuz var. 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla beraber olacağız. 20 saniye süreniz var. Hazır mısınız? O halde cevap soruda başlasın.

0: İkinci etaptayız ve ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.
1: Vay canına, büyülü orman hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Aa, biri aldı.

0: umutsuzluğa kapılmayın küçük şirinlerim. Bir gün yine ay mavi olacaktır.
1: Yarışmayı çizgi filmle başlayınca benim enerjim tavan yapıyor. O yüzden çok mutlu oluyorum. Bakalım detaylarda ne var? Yoksul annesiyle yaşıyor. Geçinmek için birçok işe girip çıkıyor. Halk kültüründe ve masallarda adı geçen saçsız kahramandır. Anadolu insanının büyük düşler kurabilen erdemli, sağduyulu, biraz saf, biraz romantik, fazlasıyla pratik zekalı temsilcisi. Zor durumlardan aklı ve şansı sayesinde kurtuluyor. Hikayenin sonunda hep mutlu sona ulaşıyor. Özellikle Balkanlar, Azerbaycan ve Kerkük'ü de içeren bölgede çok seviliyor. Sorumuz gelsin. Ünlü Anadolu masal kahramanı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Özellikle Büyük Usta Rüştü Asyalı onu canlandırıyordu. Öztürk Serengil de yine canlandıran isimlerden birisiydi. Acaba cevaplara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen.
1: Keloğlan.
0: Dedi Berivan Hanım. Burhan Bey.
2: Rapunzel dedim ben.
0: Rapunzel mi?
2: Orada saça takıldım ben. Sonra o şekilde.
0: Peki Nilay Hanım.
1: Keloğlan.
0: Ve Duygu Hanım.
1: Keloğlan.
0: Keloğlan diye cevap verdiklerini gördükten sonra düşünceniz hala Rapunzel mi?
2: Hayır. Sonradan yüklendi bana. Keloğlan denilince.
0: Sonradan yüklendi.
2: Biraz köşeli geldi.
0: Peki üç Keloğlan var. Bir de Rapunzel var. İlginç bir cevap geldi tabii. Acaba cevabımız ne? Keloğlan doğru cevap olacaktı tabii ki. Bir masal kahramanı. Keloğlan hikayelerini herhalde biliyorsunuz.
2: Tabii canım tabii. Evet. Biliyorum. Çok da izledim. Yaşım gereği çok da geride değil aslında. Yeni izliyorum ama.
0: Heyecan olsun diyelim o zaman.
2: Heyecan
0: bu
2: değil
0: başlangıcı
2: aslında. Tamamen yanlış dinleme diyelim.
0: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Peki. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımız.

0: Türkiye güzeli konu başlığımız. Miss Turkey her yıl Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği bir yarışmadır. Yarışmanın 2021 yılındaki jürisinde Arzum Onan, Azra Akın ve Çağla Şikel gibi daha önce Miss Turkey unvanını edinmiş yıldız isimler de yer aldı. Yarışmada üçüncü seçilen güzel Şira Sahilli oldu. Cemre Naz Turhan yarışmada ikinci seçildi. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasını kazanan isim ise Dilara Korkmaz oldu. Sorumuz gelsin. 2002 Miss World'de dünya güzeli seçilen manken ve oyuncumuzun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: Azra Akın dedim. Oluru varsa Azra Akın'dır. Yoksa bilmiyorum.
0: Güzel ama. Peki emin değilsiniz o halde.
1: Çünkü başka çok da bilmiyorum ama belki de Çağla Şikel falandır. Ama Azra Akın yazmak istedim. Umarım doğrudur.
2: Ben peki de sunuculardan tercih etmek istedim. Azra Akın aklıma geldi ve onu tercih ettim.
0: Ama emin değilsiniz siz de.
2: Tabii ki de değilim, evet.
0: Nilay Hanım siz emin

0: misiniz Azra Akın cevabından?
1: Ben eminim ya. Bence Azra Akın yani.
0: Duygu Hanım aklınıza
2: benim
0: gelmedi mi?
2: Kitlendim bu soruda. Yani hiç takip etmediğim bir şey değil bu. Hiç kaçırmam ama kitlendim. Hiçbir şey aklıma gelmedi.
0: Bakalım cevap neymiş? Azra Akın olacaktı. Dünya güzeli olarak seçilmişti ve 2002'de Miss World'de ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil etmişti. Kaçıncı kez acaba Türkiye'den bir dünya güzeli çıktı? Bu konuda bilginiz var mı?
3: Hayır.
1: Tektir bence.
0: Keriman Halis ismini hiç duydunuz mu?
1: Aa, duydum. Duydum.
0: İlk defa Türkiye'den dünya güzeli Keriman Halis seçilmiştir. Ve Atatürk hatta kraliçe anlamına gelen Ece soyadını kendisine vermiştir. Soyadı kanunun anlarından. 1932'de ilk güzellik kraliçesi seçiliyor, dünya güzeli seçiliyor ve ardından da 1934'te de soyadı kanunu ile birlikte Keriman Halis Ece olarak anılmaya başlanıyor. Atatürk bu unvanı vermiş kendisine. Onu da saygıyla ve rahmetle almış olduk. Peki, üçüncü sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız. Periyodik tablo. İlginç bir konu başlığı. Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Bu tablo, bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre bir sıralanışıdır. Mucidi genelde Rus kimyager Dimitri Mendeleev kabul edilir. Tablodaki bazı elementlerin simgeleri şöyledir. Kalsiyum Ca, demir Fe, nitrojen Ne. Sorumuz gelsin. Periyodik tabloya göre Au hangi elementin simgesidir? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: Altın.
0: Berivan Hanım altın dedi. Burhan Bey?
3: Gümüş dedim ben.
0: Nilay Hanım?
1: Altın dedim. Şimdi Berivan Hanım'ın cevabını duyduktan sonra daha da emin oldum. Yine kimyada, çünkü bir soruda yine birbirimize böyle güvenmiştik. Eğer Berivan Hanım emin misiniz?
4: Ablam kimyager, evet.
1: Evet, bunları doğru.
4: Bize ezberledi.
1: Yine tam da kimyada zaten yine destek atmış oldu birbirimize.
0: Biz aslında yer değiştirelim isterseniz, beraber yarışmada sohbet edersiniz.
1: Ama o zaman kopya çekiyoruz.
0: Böyle gideriz yani.
1: Hayır, o zaman kopya çekiyormuşuz gibi olur. Böyle daha net, delilli.
0: Birbirinizin sağlamasını yapıyorsunuz,
1: tabii,
0: öyle derler
1: tabii
0: ya. Evet. Duygu Hanım?
2: Ben gümüş dedim, altınla arasında kaldım. Gümüş yazdım. Ama şimdi Berivan Hanım'ın cevabından sonra da
3: kimyager
2: ile etkilendik.
1: Estağfurullah.
0: İki altın, iki gümüş var. Ya puanlar bölüşülecek? Ya da
1: kimse puan alamayacak.
2: Ya da
0: puanlar bölüşülecek. Cevabı görelim. Altın olacaktı tabii ki. Latince aurum.
2: Evet.
0: Aurum. Aurum olarak yazılıyor ve ışıldayan, parlayan anlamında. Oradan altının simgesi Au olarak da değerlendirilmiş. Ve İlk etapta son sorumuza geliyoruz şimdi. Son 1000 puan değerinde. İşte dördüncü sorumuzun konu başlığı.

0: bir spor dalı ama hangisi? Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Dünyanın farklı yerlerinden kişiler internet aracılığıyla buluşup oyun oynarlar. Ulusal ve uluslararası birçok turnuva düzenlenir. Kişiler veya takımlar karşı karşıya gelerek yeteneklerini sergiler. Hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir. Sorumuz gelsin. Gösterilen ilginin her geçen gün arttığı bu sporun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Online oynanıyor, internet üzerinden oynanıyor, bir araya gelip oynanıyor, yan yana, takımlar halinde. Oynandıkça oynanıyor. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat.
1: Günler.
0: Acaba bu kadar ipucunun ardından cevaplar ne oldu? Cevaplar. Buyurun lütfen.
1: E-spor.
0: Beriman Hanım e-spor dedi. Burhan Bey?
2: Ben de e-spor dedim.
0: Nilay Hanım?
3: Ben bilgisayar oyunu dedim. Ben de yarış dedim. Bir fikrim yok.
0: Yani tam size çok yaratıcı bir cevap bulmuşsunuz derken Duygu Hanım öne geçti.
3: Evet.
0: Evet. Yaratıcılıkta Nilay Hanım'ı geçmeyi başardınız.
3: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Ne demek? Her zaman.
0: E-spor mu acaba doğru cevap yoksa bilgisayar oyunu mu? Ya da Nilay Duygu Hanım'ın ifadesiyle yarış spor dalı mı? Buyurun cevabı görelim. E-spor olacaktı. Ve hatta 2018 yılında federasyonu da kuruldu. Türkiye E-Spor Federasyonu olarak. Hatta benim de yakın arkadaşım sevgili Alper Özdemir de başkanlığını yapıyor. Yönetim kurulunda da çok sevdiğim arkadaşlarım da var. Çünkü ben de bir oyuncuyum aynı zamanda. Oyun oynuyorum. E-spora karşı güzel bir ilgim de var. İlk etabı bitirdik. Değerli yarışmacılarımızın puan durumuna bakarsak eğer, Beriman Hanım şu anda 1700 puan. Birinci sırada, son finalistimiz Nilay Hanım 1200 puan, ikinci sıradasınız. Burhan Bey yeni yarışmacımız, 850 puanınız var. Ve Duygu Hanım ilk etapta iyi bir performans
3: olmadı.
0: Göremedik. 350 puanınız var ama.
3: İnşallah ikinci ve üçüncü.
0: İkinci etaba geçelim.
1: Geçelim. Geçelim.
0: İkinci etap başlıyor. İkinci etap, dikkat etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan ve cevap sorunun içinde. Önce yeni sorumuzun konu başlığını görüyoruz. Dünyada en çok televizyon izleyen toplumlardan birisiyiz. Tabii bunda dizilerin de büyük bir katkısı var. Ve dizi karakterleri de yeni sorumuzun konu başlığı. Tam 14 yıl boyunca ülkemizde kesintisiz yayınlanan sevilen bir dizi Bizimkiler. Dizinin en ölümsüz karakteri şüphesiz Aykut Oray'ın hayat verdiği katil Yavuz'du. 1993-1997 yılları arası ekranlarda kalan Süper Baba'nın en unutulmaz karakteri Şevket Altun canlandırdığı 3 çocuklu Fiko'ydu. 7 yıl boyunca yayınlanan Bir Demet Tiyatro'nun en akıllarda kalan karakteri Demet Akbağ'ın oynadığı Feriştah oldu. Yılmaz Erdoğan lisedeyken oturduğu mahallenin oduncusundan esinlenerek karakteri ortaya çıkarmıştı. Türk televizyonculuğunun en ses getiren dizilerinden Aşk-ı Memnu ise Beren Saat'in canlandırdığı Bihter ve Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül karakterleri damga vurdu. 399 bölüm televizyon dizisi ve 4 sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin en unutulmaz karakteri ise şüphesiz Polat Alemdar'dı. Sorumuz gelsin. Süper Baba dizisinde Şevket Altun canlandırdığı karakterin adı nedir? Süreniz başladı. Başrollerinde Sümer Tilmaç vardı. Şeval Sam oynuyordu aynı zamanda. Müzikleri Yeni Türkü grubunun müzikleriydi. Süper Baba dizisi unutulmaz dizilerden birisiydi. Ve sorularımızın cevabını görelim lütfen.
1: Neden uzattım bilmiyorum ama üç çocuklu Fiko dedim. Yani Fiko gibi görebilirsiniz.
0: Cevap üç çocuklu Fiko mu? Yani cevabınız.
1: Fiko, adı Fiko da onu da belirtmek istedim. Ha,
0: karakterin adı Fiko diyorsunuz. Evet. Üç çocuklu Fiko olarak yazdınız. Üzgün bir surat görüyorum.
2: Evet, hatırlayamadım. Üç çocuklu Fiko aklımdaydı ama o süper baba mıydı? Onu emin değilim. Olmayabilir diye düşünüyorum.
0: Olmayabilir.
2: Evet.
0: Nilay Hanım?
4: Ben Fikret dedim ama aslında Fiko diye de hatırladım. Bir emin olamadım. O yüzden Fikret yazdım.
0: Fikret yazdınız. Ve Duygu Hanım?
3: Fiko.
0: Siz Fiko yazdınız. İki Fiko, bir üzgün surat ve bir de Fikret var cevaplarımızın içerisinde. Ben ne demişim? Cevabı görelim. Cevap soruda. 1993-1997 yılları arası ekranlarda kalan Süper Baba'nın en unutulmaz karakteri Şevket Altun canlandırdığı üç çocuklu Fiko'ydu. Cevap soruda. Doğru cevap Fiko olacaktı tabii ki. Karakterin ismi Şevket Altun canlandırmıştı ve puanlar bölüşüldü. Berivan Hanım ve Duygu Hanım ikinci etaba iyi bir başlangıç oldu. Bakalım Buran Bey'de bir canlılık görecek miyiz?
2: İnşallah göreceğiz.
0: Yeni sorumuza geçiş yapalım o zaman. Tamam. İşte konu başlığımız.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü konu başlığımız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3. Boğaz Köprüsü olarak 2016 yılında hizmete açıldı. Köprünün Anadolu ayağı Beykoz'un Poyrazköy semtinde, Avrupa ayağı Sarıyer'in Garipçe mahallesindedir. 322 metre uzunluktaki kuleleriyle yine ayrı bir rekora sahiptir. Köprünün inşaatında yaklaşık 230 bin metreküp beton ve 28 bin ton çelik kablo kullanıldı. Köprü ve otoyollara yaklaşık 8 milyon metreküp asfalt döküldü. Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan köprü 27 ayda tamamlanarak dünyada en kısa sürede tamamlanan köprü unvanını da kazandı. Sorumuz gelsin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulelerinin uzunluğu kaç metredir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Geçtiniz mi hiç Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden?
1: Geçtik mi?
0: Sanırım geçmediniz.
2: Ben geçtim.
0: Ha, siz geçtiniz.
2: Ama arabayla yani yani geçtim. Öyle inceleyemedim.
0: Yürüyerek geçiliyor mu köprüde?
2: Ne bileyim, belki vardır kaldırımı.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen.
2: Hatırlayamadım Ersin Bey, 212 yazdım.
0: Avrupa yakasında telefon kodu 212.
2: Ha, en azından bir şeyi tutturmuşum, güzel.
3: Ben 322 olarak hatırladım. Sanırım sonu baki 2 ama ne bilemedik.
0: 2'den eminsiniz. 320 sonu
3: 2. Yani sonu 2 idi. Bir şey 2 dediniz ama orada
0: 322 cevabı verdiniz. Nilay Hanım?
4: Ben 320 diye hatırlıyorum ama şimdi Burhan Bey öyle deyince de sanki 232 miydi diye düşündüm.
0: 232, siz de İzmir'e gittiniz. Peki Duygu Hanım?
5: Ben de 320 hatırladım ama emin değilim.
0: Şimdi 2 tane 320 var, 322 var ve bir de 212 var. Puanları bölüştürebiliriz ya da tek kişi çarpı 2 puan alabilir veyahut hiç puan veremeyebiliriz. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 322 metre uzunluktaki kuleleriyle yine ayrı bir rekora sahiptir. Cevap soruda. Doğru cevap 322 olacaktı ve tebrik ediyorum. Tek başınıza 2000 çarpı 2, 4000 puan aldınız ve birinci sıraya çıktınız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Soruyu zaten tanıtım yaparken ne sorulabilir adlı kafamda oluşturdum. Önemli olan yere dikkat ettim. Öyle düşünüyorum.
0: En önemli nokta 322 olarak hafızaya aldınız.
3: Yani o metre küp olarak onlara çok kafamda yer vermedim açıkçası. Ondan muhtemelen 322. Yani bir risk aldım açıkçası. Metreküp sorsanız patlayabilirdim.
0: Yavuz Sultan Selim Köprüsü tabii birçok rekora imza attı ama yeni rekorlar kırmaya hazırlanan bir köprümüz daha var. Bunu biliyor musunuz? Çanakkale Köprüsü.
3: Ha evet.
5: Evet.
0: 18 Mart 2022'de açılışı yapılacak ve 4 yıl süren inşaat neredeyse bitmek üzere. O da özellikle uzunluk konusunda bir rekora imza atacak. Şöyle not da almıştım. 2023 metrelik orta açıklık ile dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak Çanakkale Köprüsü.
2: Eni mi 2023 yani?
0: Orta açıklık var ya, tam kulelerden itibaren aşağı indiğinde öbür tarafa doğru 2023 ha, metrelik bir eni yaklaşık olarak 50.
2: İyi, o
0: üç şerit, üç şerit olarak. Ama güzel bir köprü. Onun da inşaatı yeni tamamlandı artık. Şimdi sırada yeni sorumuz var. Önce konu başlığımızı görüyoruz. Yöresel müzik aletleri konu başlığımızda bakalım neler var. Sarangi yay ile çalınan bir Hindistan çalgısıdır. Çalarken dik tutulur ve ses çıkarırken tellere basılmaz. Tırnaklarla dokunulur. Rebap çoğunlukla Orta Asya ve İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde genellikle birbirine yakın şekillerde kullanılan bir grup telli musiki aletinin genel adıdır. Buzuki, çağdaş Yunan müziğinin belli başlı çalgılarındandır. Kopuz, eskiden beri Türklerin kullandıkları, bugün Altay Türklerinde rastlanan bağlamanın atası olan müzik aletidir. Gayda, kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan tiz sesli, nefesli bir enstrümandır. Bulgar, Makedon ve İskoçların milli çalgısıdır. Jembe, Batı Afrika orijinli bir el davuludur. Sorumuz gelsin. Çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan telli çalgı türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: süre bitmek üzere Duygu Hanım son anda cevabını yazdı. Yedinci sorumuzdayız. Zor bir soru muydu? Nıç dedi Berivan Hanım. Peki cevaplarınızı göreyim o halde.
1: Kopuz.
0: Kopuz. Cevabınızdan eminsiniz o halde.
1: Eminim.
0: Peki. Burhan Bey.
2: Ben cevap dedim ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Nilay Hanım.
3: Ben Sarangi dedim. Ben de emin değilim.
4: Ben karıştırdım. Hatırlayamadığım için yazmadım.
3: Kaçırdım
2: Sarangi
3: ya.
2: Sarangi Hindistan'dı sanki.
0: Kopuz cevabından ne kadar eminsiniz Berivan Hanım?
1: Böyle diyorsanız kesin yanlış ki beni böyle...
0: Yok canım hayır aynı soruyu doğru. Burhan hayır, Bey'e de soracağım.
1: Orta Doğu zaten. Sarangi Hindistan o iş değil.
4: Evet.
1: Ben %100 eminim.
0: %100 eminsiniz.
1: Yok çok oldu. 87 falan.
0: %87. Burhan Bey sizin cevaba karşı eminlik oranınız nedir?
2: %5 falan.
0: %5.
2: Yani orta... Ortadan bir şey ya Orta Doğu, Orta Asya.
0: İşler. Duydunuz mu daha önce verdiğiniz Hayır. cevabın nasıl bir çalgı olduğunu biliyor musunuz?
2: Bir hiçbir fikrim yok.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Görmedim de, duymadım da.
0: Peki. Cevabı görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Rebap çoğunlukla Orta Asya ve İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde genellikle birbirine yakın şekillerde kullanılan bir grup telli musiki aletinin genel adıdır. Cevap soruda. Rebap doğru cevap olacaktı. Harfi belki beni yanlış duydunuz.
2: Yanlış.
0: Belki tam anlayamadınız. Rebap yazdınız siz.
2: Ama.
0: Ama işte bir harf olsa da maalesef ya. Veremiyorum ben. Puan veremiyorum.
2: Ben o...
0: Çünkü yanınızda evet. dün... Benzer bir durumla karşılaşan bir yarışmacımız var. Kangurunun U'sunu unutmuştu. Siz de B'yi V olarak yazdınız. Şimdi geldik ikinci etabın son sorusuna. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. İşte konu başlığımız.

Ülkelerin isimleri konu başlığımız. Amerika'nın adını farklı bir kıtayı keşfettiğini fark eden denizci Amerigo Vespucci'den aldı.

Oran Meksika halkından alır. Aztek dilinde ülkede bulunan Texcoco Gölü'nün mistik adı olan Ay Gölü ile ilişkilendirilir. Namibya ismindeki Nabib sözcüğü Bantu dilinde uçsuz bucaksız demektir. Nabib çölü yani uçsuz bucaksız çöl ülkeye adını vermiştir. Brazil yani Brezilya, Amazonlarda yetişen bir ağacın kızıl derili dilindeki adıdır. Portekizliler ülkeden bahsederken bu ağacı andıkları için Brezilya ülkenin adı olmuştur. Sorumuz gelsin. Meksika'da bulunan Texcoco Gölü'nün Aztek dilindeki mistik adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: 15 saniye. Berivan Hanım şöyle düşündü, düşündü, düşündü. Yanlış görmediysem şöyle bir çizik attınız.
1: Vallahi çıkmadı ya.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Demek ki doğru görmüşüm.
1: Evet.
0: Hatırlayamadınız.
1: Hatırlayamadım.
2: Burhan Bey, sanki bir şey göl dediğiniz gibi aklımda kaldı ama Aztekliğindeki mistik adı. Hatırlayamadım.
0: Nilay Hanım.
3: Ben de hatırlayamadım ya. Ben ülkenin isimlerine daha çok konsantre olmuştum. O yüzden beklemediğim yerden geldim.
0: Şu hangi ülkenin ismidir
3: evet,
0: diye.
3: Evet. Ben öyle bekledim. O yüzden ona odaklı dinledim.
1: Evet ama
3: onu odaklı dinleyince de gitti.
0: Duygu Hanım.
4: Ben Meksiko yazdım ama yani boş kalmasın diye yazdım. Hatırlayamadım.
0: Siz direkt ülkenin ismini yazayım. Bir şeyler yazmış olayım dediniz.
4: Evet. Boş kalmasın dedim.
0: Evet, şu anda iki yarışmacımız cevap vermedi. Duygu Hanım Meksiko dedi ve Burhan Bey de bir göl ama ne gölü olduğunu hatırlayamadım dedi.
2: Kuru sanki, kuru diye hatırladım ama yanlış da olabilir.
0: Kuru göl.
2: Evet.
0: Öyle mi hatırladınız? Acaba ben ne demişim, hep birlikte bir görelim, hatırlayalım. Cevap soruda. Aztek dilinde ülkede bulunan Texcoco Gölü'nün mistik adı olan Ay Gölü ile ilişkilendirilir. Cevap soruda. Doğru cevap Ay Gölü'ydü. Yine yaklaştınız. Bu yaklaşımlarınızı aslında doğru cevaba çevirseydiniz şu anda çok ciddi bir fark almış evet. olacaktı. Ama yine de liderliğiniz devam ediyor. 4850 puandasınız. Az önceki o 4000 puanı tek başınıza kazanınca hala birinci sıradaki yerinizi koruyorsunuz. Berivan Hanım 2700. Yine neye takıldık?
1: Bilmem, çok kötü yarışmıyor muyum? Bence çok kötü yarışıyorum. Bir kendime geleyim.
0: Ya beni de şaşırttığınızı söylemem lazım.
1: Evet.
0: Ama daha çok şaşırdım. Dün finalde karşımda olan Nilay Hanım.
1: Evet.
0: 1200 puan. Evet. Şu anda en kötü performans.
3: Hiç yakışmadı. Hiç yakıştıramadım kendime şu an.
0: Ve Duygu Hanım, tam toparlamıştık ikinci
3: yine,
0: etaba girişte.
3: Yine ipin ucu kaçtı.
0: Ama üçüncü etap var sırada. Yine evet. 4 soru yönelteceğiz tabii. Üçüncü etapta puan değeri 3000 olacak. Bu yüzden yarışmayı her şekilde değiştirme imkanına sahipsiniz. Evet. Yeni etaba geçiş yapıyoruz şimdi. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Louvre Müzesi'ndeyiz. Bakalım detaylarda neler var. Fransa'nın Paris kentinde bulunan Louvre, dünyanın en büyük sanat müzesidir. İçerisinde tarih öncesi çağlardan 21. yüzyıla kadar uzanan birçok koleksiyon bulunmaktadır. Leonardo da Vinci'nin en ünlü eseri Mona Lisa bu müzededir. Louvre ilk olarak 13. yüzyılın başlarında kale olarak inşa edilmiştir. 1793 yılında müze olarak açılmıştır. Fransız devriminden sonra

0: ülkede açılan ilk devlet müzesidir. Müze ilk açıldığında müzede sadece 537 parça eser vardı. Günümüzde yaklaşık 380 bin sanat eseri var. Ancak bunlardan sadece 35 bini sergilenmektedir. Müze her yıl yaklaşık 10 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Sorumuz gelsin. Louvre Müzesi günümüzden kaç yıl önce açılmıştır? Süreniz başladı. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi. Son anda Burhan Bey de yazdı. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Berivan Hanım.
1: 228.
0: 228. Pek bir isteksiz söylediniz.
1: 1793 hatırladım ama değilse hani böyle çok evet. iddialı olunca beni rezil ediyorsunuz o yüzden.
0: Estağfurullah canım.
1: Böyle.
0: 228 cevabı.
2: Burhan 228. Yandan alırken, komşudan alırken bir eksik almışken.
0: Kopya mı
2: çekiyorsun? Biri çıkarken. Hayır hayır.
1: Çıkarma
0: işlemini yaparken. Pardon.
2: 1228. Harbi sağlama yapsam işte sürede.
1: Evet.
2: 228 cevap.
0: 2021'den 1793 çıkardınız. 1228 cevabıyla birlikte şu anda karşımda tutuyorsunuz. Ama aması var.
2: Tanmadan
0: değil mi?
2: Diyorsunuz.
0: Nilay Hanım.
3: 228. Ben de tam işlemi yazarken sildim. Büyük yazayım dedim ama 228 yazdım. Son anda yazdım.
0: 2'yi 8'i net görebiliyorum da o ortadaki 2'yi görmek...
3: Şu 2'ydi, şu da 2'ydi. Aşağı kuyruğu sarktığı için hemen yanına bir kuyruk daha çizdim. O
0: İki tane kuyruklu 2 var orada
3: evet,
0: yani.
3: Evet, 2 tane kuyruklu 2.
0: 228 cevabı. Ve Duygu Hanım?
4: Ben 1308 ama büyük yazamadım. Çıkarma işleminde hatalı yapmış olabilirim.
0: 1308. 2021'den 1713'ü çıkardınız. 1308 evet. mi çıktı? Evet. Bakalım doğru cevap neymiş? 228 doğru yanıt olacaktı ve iki yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz. Berivan Hanım ve Nilay Hanım şu anda 1500-1500 puanlarını arttırdı. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.
5: Paşalarım, beylerim, aslanlarım, yiğitlerim, Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bu cengi, bu Mahaç Ovası'nı Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Şahsanız mübarek, kılıcınız keskin olsun.
0: Osmanlı'nın önemli savaşları 10. sorumuzun konu başlığı. 1. Kosova Savaşı'nda Sultan 1. Murat'ın kazandığı zaferle Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma umutları sona erdi. Bu savaş tarihte Sırp milliyetçiliğinin yeşerdiği ilk muharebedir. Yavuz Selim'in yaptığı 1517'deki Ridaniye Savaşı ile halifelik Osmanlılara geçti. 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı Muaç Meydan Muharebesi 2 saat sürdü ve dünyada en kısa sürede sonuçlanan savaş oldu. 1538'de yine Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasına karşı büyük bir zafer kazandı. Kırım Savaşı 1853 yılında 1. Abdülmecit zamanında Osmanlı Devleti'ni yok etmek için Rusya tarafından başlatıldı. Sorumuz gelsin. Ridaniye Savaşı Muhaç'tan kaç yıl önce kazanıldı? 20 saniye süreniz başladı.

0: sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: Ben 26-28 diye hatırladım ama 26-38 ise 12 olacaktı. Ama ben 2 dedim.
0: 26-38 ise 12 mi olacaktı dediniz?
1: Evet. Kahretsin.
0: 2 cevabı verdiniz.
1: Evet ama 2.
0: Burhan Bey?
2: Ben 1526'dan çıkar 9 buldum ben. Çıkarma yaptım sana. 1517'ye mi? Karıştırmış olabilirim.
1: Muaç 17 miydi?
2: 1517.
0: 9'u nasıl buldunuz? 1517.
2: 26'dan 17'yi çıkarak.
0: Tamam. Yani 1517 ile 1526 mı?
2: Evet.
1: Doğru.
2: 1526'dan 1517'yi çıkardım. Eğer savaşların yıllarını doğru hatırladıysam.
0: Dile Hanım.
3: Ben savaş yıllarını doğru hatırladığımı düşünüyorum. Ama savaş hatlarını hatırlamıyorum. O yüzden 1526'dan 1517'yi çıkarttım ama bir tane de 1538'de vardı bir savaş. O hangi savaş bilmiyorum. Yani 1526'dan 1517'yi çıkarttım. Öyle bir savaş tarihi var. Yani ona eminim de. Hangi savaşlar bilmiyorum.
0: Duygu Hanım 13'ü nasıl buldunuz siz?
4: Valla hatırlayamadım ben. Sadece yazmak olsun diye yazdım 13.
0: Siz bugün bir şeyler yazayım da...
4: yazayım da öyle tutarsa.
0: Tutarsa diye devam ediyorsunuz. 2, 9, 9 ve 13 yanıtlarını görüyorum şu anda. Tarihlerle ilgili olarak... Az önce söylediğiniz tarihlerde %100 isabet sağlayan yarışmacılarımız var.
3: Yarışmacılar dediniz zaten o zaman biz.
0: Çoğul olarak kullanmamın sebebi de cevapta saklı kalsın. Buyurun lütfen görelim. Doğru cevap 9 olacaktı. 1526 ve 1517 idi tarihler. Ve hatta az önce bilgileri de aktarırken ikisini... Arka arkaya ifade etmiştim. Evet. Geçiyoruz 11. soruya ve işte konu başlığımız.

Yeni sorumuzun konu başlığı Titanic. Titanic, ünlü yönetmen James Cameron'ın 1997 yapımı filmidir. Film, Titanic'in batışı ve farklı toplumsal sınıflardan iki gencin aşkını anlatır. Film, 200 milyon dolarlık bütçesiyle o dönemde tarihin en pahalı filmi oldu. Gemi maketin içerisini su altında bırakmak için 19 milyon litre su kullanıldı ve bu sırada tüm set yan yatma tehlikesi geçirdi. Gerçek geminin buzdağına çarpma süresi 37 saniye olduğundan, filmde de geminin buzdağına çarptığı sahneler 37 saniye sürer. Dondurucu soğukluktaki Atlas Okyanusu'nda geminin batışından sonra geçen sahnelerde 1.3 milyon litre su kullanılmıştır. Dünya çapında 2 milyar dolar hasılat yapan film toplam 11 dalda Oscar ödülü kazandı. Sorumuz gelsin. Az önce verdiğim bilgilere göre filmde toplam kaç litre su kullanılmıştır? Süreniz başladı. Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in oynadığı gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden birisi. 14

0: Oscar adaylığı ve 11'ini kazanma başarısı göstermişti. Bakalım beni kimler dikkatle dinlemiş? Cevaplarınız lütfen.
1: 20.3 milyon litre.
0: 20.3 milyon litre. Burhan Bey?
2: 20.2 litre olarak hesapladım ama 3 mü acaba?
0: 20.2 yazdınız siz. Nilay Hanım?
3: Ben 21 yazdım ama 19.1 hatırladım. Bir de 2 hatırladım. 21'i buldum.
0: 19'da 2'yi toplayıp evet. 21'i buldunuz. Duygu Hanım?
4: Ben 19.000 yazdım. Sonra 1000'li bir sürat vardı ama onu hesaplamadan direkt 19 yazdım.
0: Siz ilk duyduğunuzu
4: yazdım.
0: Yazmak evet. istediniz. Peki 20.3 var, 20.2 var, 21 var, bir de 19.000 var. Bir yarışmacımıza 6.000 puan vereceğim şimdi.
2: Evet. Ben. Yani öyle umuyorum.
0: Bir tahmininiz var mı Duygu Hanım? Kim alabilir?
4: Yani Burhan Bey'dir.
0: Size sormamın sebebi şundan dolayı yani öylesine duydum ve yazdım dediniz. Evet. Size vermeyeceğim onu söyleyeyim de.
4: Biliyorum alamayacağımı. Üç arkadaşımdan birine gidecek ama.
0: Bir tahmininiz?
4: Burhan Bey.
0: Evet. 20.2 ile 6.000 puanı alır mı diyorsunuz?
4: Berivan Hanım kaç? 23.
0: 20.3.
4: 21. Nilay Hanım da alabilir. Sanki.
0: O zaman daha fazla merakta bırakmayayım evet. ben. 6.000 puan
4: gidiyor.
0: Kime gidiyor? 6.000 puan Berivan Hanım'a gidiyor. Neydi o? O bir daha bir görelim, bir daha bir görelim. Kaçmasın.
1: Benim işte sevinç pozum.
0: Çok da naif bir sevinçle 6.000 puanı 10.200 ile şu anda birinci sıraya yükseldiniz.
1: Düzeleceğiz demiştik Ersin evet. Bey. İşte Paris Saint Germain olduğumu da tekrar altını çizeyim.
0: Ama sonra Galatasaray olmuştunuz.
1: O da olur. Evet. Çıkıyoruz sonuçta bir şekilde.
0: Ya Burhan Bey şöyle söyleyeyim size. Şimdi gerçekten yarışmaya renk kattınız. Belki puan olarak istediğiniz yerde olmayabilirsiniz. Ama sorulara yaklaşımınız... İpuçlarını iyi değerlendirmeniz ve açıklamalarınız içerisinde de aslında doğruya en fazla yaklaşan yarışmacı siz oldunuz bugün.
2: Evet.
0: Ama o yaklaşımlarınızı puana yansıtamadığınız için şu anda 6.350 ki az önce de virgülle kaçırdınız.
2: Evet, öyle oldu.
1: Bir soru daha mı?
0: Yarışma tarihimizde bir ilki yaşayabiliriz. Yani ilk kez iki yarışmacımızı finalde görme şansımız var.
1: Aa.
0: Artık 4 yarışmacımızın kaderi 12. soruda belli olacak.
1: Hadi bakalım.
0: İşte konu başlığımız.

İcatlar 12. sorumuzun konu başlığı. İtalyan fizikçi Armati 1280 yılında ilk gözlüğü buldu. İnsanlar ilk gözlükleri ellerinde büyüteç gibi tutarak kullanıyordu. Buharla çalışan ilk asansörler 1754 yılında Amerika'daki Hudson Nehri'nden buz kalıplarını çıkarmak için kullanıldı. 1853 yılında Amerikalı mucit Elisha Otis gerektiğinde devreye girerek kabinin düşmesini engelleyecek bir emniyet freni icat ederek asansörleri insanlar için güvenli hale getirdi. 1876 yılında Alexander Graham Bell tarihin en önemli icatlarından telefonu buldu. 1895'te Fransız Lumière kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler. Sinematograf adını verdikleri bu makineyle ilk kez Paris'te her biri 40-50 saniyelik 10 filmden oluşan bir gösteri yapıldı. 1903 yılında Amerikalı Wright kardeşler ilk motorlu uçağı keşfettiler. 1928'de İskoçyalı Alexander Fleming tıp tarihinin en önemli buluşlarından birini yaparak penisilini buldu. Sorumuz gelsin. Sinematograf telefondan kaç yıl sonra icat edilmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Son anda Berivan Hanım cevabını sildi. Yeni bir cevap yazdı. Ve süre bitmeden yazdığınız için kabul edeceğim. Cevaplarınız lütfen.
1: 42.
0: 42 yazdınız. Az önce ne yazmıştınız?
1: Az önce tarihleri yazıp düşünmeye çalıştım. Sonra baktım ki aklımda değilmiş zaten. 42 neden 42? Hiçbir fikrim yok.
0: Aklınıza 42. Son anda 42 geldi. Peki Burhan Bey.
2: Ben 22 buldum. Ama yılları yanlış hatırlıyor gibi hissediyorum.
0: 1895 ve 1873 yazmışsınız.
2: Evet.
0: Oradan 22'ye ulaştınız. Nilay Hanım.
3: Ben de yılları hatırlayamadım. 66 dedim ama yani yılları hatırlamaya çalıştığımda bu sefer sürem yetmiyordu. O yüzden 66 yazdım.
0: Ve Duygu Hanım?
4: Evet, ben de yılları çok hatırlayamadım. Hatırladığımı yazdım ama sonra emin olamadığım için cevap vermedim.
0: 1876 evet. Ve 1903 yazdınız ama,
4: evet, ama
0: emin olmadığınız için cevap
4: emin
0: vermediniz.
4: Olmadığım için hiç işlem yapmadım.
0: 42, 22, 66 ve Duygu Hanım yanıt vermedi bu soruya. Acaba sıralamada finalistin isminde gidende veya kalanda nasıl bir değişiklik olacak hep birlikte görüyoruz şimdi. İşte sorumuzun cevabı. 19 doğru yanıt olacaktı ve sizlere puan veremiyorum. Puan veremeyince de aslında hiçbir şey değişmiyor ve Berivan Hanım bir günlük aranın ardından yeniden finalde, üçüncü kez finalde karşılaşacağız kendisiyle.
1: Evet. Teşekkür ederim. Zaten çok bir önemi yok. Bin bin alıp gidiyorum yani.
0: Vallahi evet.
1: Başkası yani nasiplense olurmuş aslında.
0: Sürekli bin bin. Nilay Hanım da dün bin aldı. Yani haftanın hemen hemen her gün aslında yarışmacılarımıza para veriyoruz. Evet. Biz de istiyoruz 5000 olmasını arzu ediyoruz. Cevap verin. Göndermek değil tabii ki buradan sizlere. Yanlış cevap alırız da göndeririz değil. Daha fazla kazanmanızı arzu ediyoruz ama bu kez acaba bunun yerine Berivan Hanım bu olacak mı?
1: Vallahi umarım olur. Ben İnşallah. Formatı böyle çok garip bir şekilde tutturmaya çalışıyorum. Herhalde 5 günde binerden 5'i anca tutturacağım. Bugün değiştirelim Ersin Bey bunu yani. Peki. Biraz yardımcı olun lütfen.
0: Birazdan göreceğiz. Bakalım. Şu anda kasada 2000 lirası var Berivan Hanım'ın. Yanına ne kadar koyacak? Finalde birlikte göreceğiz. Duygu Hanım.
4: Evet.
0: Size veda ediyoruz ne yazık ki.
4: Öyle oldu. Sizlerle olmak çok güzeldi. Bir anı oldu benim için de. Çok teşekkür ederim her şey için. Arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
4: Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Nilay Hanım ve Burhan Bey yarın tekrar sizinle birlikte olacağız. Yarışmaya devam edeceğiz. Siz ikinci oldunuz. Nilay Hanım da dün finalistimizdi ama bugün üçüncü sırada yer aldı. Bakalım yarınki performansınız nasıl olacak? Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, cevap soruda yarışmanın en heyecanlı anıyla devam ediyor. Artık final etabındayız. Berivan Özyakışır, dördüncü kez yarışmamızda ve üçüncü kez adını finale yazdırdı. Bir günlük aranın ardından yeniden karşımdasınız.
1: Evet. Ya buraya gelince yine bir heyecan geliyor Ersin Bey. 5000 almak istiyorum. Lütfen bugün bunu kıralım ve artık gideyim yani. Almadan gitmeyeceğim. Bu yapım için de kötü olur. Çünkü 20 gün yarışırım ben yani onu alana kadar.
0: Yok, belirli bir süremiz var tabii ki.
1: Hadi ya.
0: Yani sonuna kadar böyle bin bin bin bin.
1: O zaman artık 5'i alayım. Hak ettiğimi de düşünüyorum bence. Yetti
0: İşlenlikle yani. İşlenlikle söyleyeyim, hak ettiniz.
1: Gerçekten, evet, teşekkür ederim.
0: Hak ettiniz. Yani ben de çok arzu ediyorum 5000 lirayı kazanmanızı.
1: Umarım.
0: Çünkü 4 yarışmada 3 kez eğer finale çıktıysanız ve çok ciddi puan farklarıyla hep 10.000'in 15.000 aldığınız puanları ve çok başarılı performanslar ortaya koydunuz. Bu yüzden ben de 5000 lirayı kazanmanızı arzu ediyorum ama benim elimde olan bir şey yok.
1: Doğru.
0: Ben sadece soruları okumakla, detayları vermekle burada yükümlüyüm. Olur da eğer final sorusunda bir ipucu yakalarsam çaktırmadan belki
1: tamam.
0: vermeye çalışırım.
1: Dikkatli olacağım.
0: Alırız. Hazır mısınız?
1: Ya. Hazırım.
0: Ne gelsin peki finalde konu başlığı? Ne istersiniz? Gönlünüzden geçen bir şey var mı?
1: Valla spor falan gelsin.
0: Spor böyle gelsin.
1: Kupalar
0: İyi, finalde
1: arası.
0: Finalde Usain Bolt geldi.
1: Ama onu da ben izlemem gerektiğini düşünmedim. Hani şey olsa atıyorum 2012 sonra 16 olimpiyatlarındaki derecelerin arasındaki farkı falan sorun.
0: Tamam ama izlemem gerektiğini düşünmedim işte derken düşünmedim. Beni şimdi töhmet altında bırakıyorsunuz.
1: Hayır,
0: ben özellikle izleyelim lütfen.
1: Doğru.
0: Görüntümüze de.
1: İşte ben demedim ki neden izletiyor bir düşün değil mi? Yani öyle keyfine izletmediğinizi düşünemedim. Öyle izledim boş boş. Dünyanın en kolay sorusuydu. Hiç hakkınızı yiyemeyeceğim yani.
0: Peki. O zaman final için şu anda Berivan Hanım hazır olduğunu söyledi.
1: Evet, hazırım.
0: Acaba final sorumuzun konu başlığı ne? Önce onu görelim.
5: 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
6: Senaryoyu yazan sensin.
5: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
7: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
8: Tamam anne bir dakika.
7: Film mi çekiyor o?
6: Evet.
5: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
9: Tabii abi buluruz.
10: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
6: Gördüğünüz gibi.
7: Ne zaman geliyorsun ha?
6: Bilmiyorum. Ya bu size anlatmadı mı durum?
11: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
12: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlar. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
13: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
14: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
15: Gece Yolculuğu bugün 16.15'te TV4'te.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
20: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
23: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
25: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
26: Süper Kumbara başlıyor.
27: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
28: Ben.
29: Kral Şakir.
30: Armut piş ağzıma düş.
31: Dört arkadaşımızla birlikte...
32: Neydi ya?
33: Ay dilimin ucunda!
27: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
27: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
5: Kumbara.
27: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
22: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalın daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
24: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
25: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Acaba final sorumuzun konu başlığı ne? Önce onu görelim.
17: Rıza ortasını yapıyor. Ali'nin kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın birinci golü geliyor. Feyyaz vuruyor ve Beşiktaş'ın 11. dakikada ikinci golü. Beşiktaşlar karşılaşma boyunca sürekli golü düşündüler. Metin'in üçüncü golü. Kadir ortasını yapıyor. Metin yükseliyor, 43. dakikada Beşiktaş'ın 4. golünü atıyor. Rıza ortasını yapıyor, Ali tamamlıyor ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor. Ali 60. dakikada bir kez daha topu filelere gönderiyor. Feyyaz vuruyor, Beşiktaş'ın 7. golü olarak Adana Demirspor filelerine gidiyor. Metin karşılaşmanın 8. golünü kaydediyor. Dakika 76, köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ali tamamlıyor, 84. dakikada 9. Beşiktaş golü. Metin ortasını yapıyor, Feyyaz tamamlıyor. Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0.
16: 10-0'lık maç konu başlığımız. Tarih 15 Ekim 1989.
18: Tamam.
16: Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Yer Ali Samiyen Stadı. Hakem düdüğünü çaldığında skor 10-0'dı. Bu Türk futbol tarihinin en farklı skoruydu. Ali 4, Metin ve Feyyaz 3'er gol atarak Metin Ali Feyyaz efsanesini skor tabelasına yazdırmış oldular. Goller. Ali Gültiken. Dakika 2. Dakika 57. Dakika 61. Dakika 82. Feyyaz Uçar. Dakika 12. Dakika 65. Dakika 85. Metin Tekin. Dakika 24. Dakika 43. Dakika 76. Sorumuz geliyor. 10-0 biten bu maçta 5. golü kim atmıştır? Final sorusu için 20 saniye süre başladı.

0: Türk futbol tarihinde en farklı galibiyete imza atılan bir maç. Beşiktaş Adana Demirspor mücadelesi. Hala bu skorun daha da üstünde bir skorla karşılaşılmadı. Şimdi size soracağım tabii ki. Acaba final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Ersin Bey, ben izlerken zaten bunları aklımda tutmaya çalıştım. Ama ben daha ziyade kim kaç tane attı, dakikalara falan çok odaklanmadım. Sonra siz okurken dedim ki dakikalara odaklan, oradan gelebilir. Ama ben üçünün de ilk gollerinin dakikasını aklımda tutup belki aradaki farkı sorarsınız diye bekledim. 2, 12 ve 24. Ama o da gelmedi. Yine de sayınca bir fikrim var. Yazdım da.

0: 5000 lirayı verecek miyim bu akşam?
1: Belki de doğrudur ama yok. Ben cevap vermeyeceğim.
0: Yine bu mu?
1: Yani böyle çok gerçekten %80 falan olsa, yani %20 emin olsam bile gösteririm. %3'e kadar düşürüyorum cevabımı. O yüzden riske atmak istemiyorum. Bir 5 alayım. O yüzden bir kere daha yarışırsam belki 5 alırım.
0: Bunu yavaş yavaş o zaman tekrar masaya indiriyorum. 1000 kaldı.
1: Ne yazdığımı söyleyeyim. Siz de bana doğruysa kaç göz yapın.
0: Oo güzel. Final sorusunun öncesinde cevap, öncesinde bir pazarlık yani. O zaman cevap vermeme hakkınızı kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: 1000 lirayı yine takdim ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Berivan Hanım, 4 yarışmada, 3. kez finalde ve 3. finalde de cevap vermeme hakkını kullanıyor. Böylelikle kasada şu anda 3000 lirası oldu. Eğer cevap verseydiniz, ne yazmıştınız oraya?
1: Feyyaz.
0: Feyyaz Uçar, 60'tır diyorsunuz, 5. golü.
1: 40'larda falan sanki Metin'di, Feyyaz gibi geliyor bana hala. Ali değil. Öyle diyorum ya, o çıkar zaten.
0: O halde doğru cevabı görelim bakalım. Beşiktaş Adana-Demirspor maçında 5. golü kim atmıştı?
2: Beşiktaş atakları üst üste gelişiyor. Rıza ortasını yapıyor. Ali tamamlıyor ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor.
0: Ali Gültiken doğru cevap olacaktı ve o karşılaşmada bu tarihi mücadelede 4 gol kaydetmişti Ali Gültiken. Hem kendisine hem de Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'a, değerli hocalarımıza, değerli futbol adamlarına buradan bir kez daha sevgi ve saygılarımızı da iletelim. Berivan Hanım, yarın tekrar birlikteyiz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bugün İstanbul'un çok duyulan ama az gidilen bir bölgesindeyiz. Anadolu Kavağı ve Rumeli Kavağı bugünkü duraklarımız olacak. Ama biz yolculuğumuza Yuşa Tepesi'nden başlayacağız. Yani İstanbul Boğazı'nın iki manevi koruyucusu arasında çok güzel bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız Yuşa Efendi Hazretleri olacak. Daha sonra Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı ve güne son noktayı Telli Baba'nın makamında koyuyoruz. Yuşa Tepesi, Beykoz'un çok yakınında yer alıyor. Ve burası, özellikle Beykoz, İstanbul Boğazı'nda Osmanlı döneminde koruların ilk yapıldığı yerlerin başında geliyor. Koru olabilmesi için ormanlık alanların, oraların bir şekilde etrafının çevrilmesi, içine çeşme, havuz, mescit ya da köşkün yapılması gerekiyor. Ve genellikle de padişahların, sadrazamların av sahası bu alanlar. İşte bunların ilki hemen Yuşa Tepesi'nde bulunan Tokat Köyü'nün olduğu bölgedeki Tokat Bahçesi. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. 1458 yılındayız. Mahmut Paşa Tokat'ı ele geçirmiş. Tokat'ı almış ve bu haber burada avlanmakta olan Fatih Sultan Mehmet'e iletiliyor. Bu haberi alır almaz bunun şerefine bulunduğu bölgeyi bir surlarla, aynı Tokat şehrinin surları gibi ona benzer surlarla çevirtiyor ve buraya Tokat Bahçesi adını vererek burayı bir av sahası haline getiriyor.

Yuşa Efendi Hazretlerinin makamındayız şu anda. Tabii bugün Yuşa Efendi Hazretlerinin olduğu yer Müslümanlar arasında, İstanbul arasında, İstanbul halkı arasında çok önemli bir yer. Ancak buranın bir geçmişi var. İsterseniz oradan başlayalım. Burası Boğaz'ın en yüksek noktası, 195 metre. Hal böyle olunca da işte

Ve bu dağ kültü, geçmiş inançlardaki dağ kültü karşılığını burada bulmuş. Nasıl bulmuş? Burası bir zamanlar pagan inanç döneminde Poseidon'un tapınağının olduğu yer. Hatta bir söylenceye göre de Zeus'un tapınağı da burada. Ama daha sonra pagan inanç bitiyor, Hristiyanlık geliyor ve işte İmparator Justinianus burada bir kilise inşa ettiriyor. Ve dönem yine değişiyor. İslam döneminde, Müslümanlık döneminde ise buraya Osmanlı bir mescit inşa ediyor. Ve aynı zamanda Yuşa Efendi'ye atfedilen bu mezarın etrafı bir duvarla çevriliyor. Ve burası o günden sonra oldum olası kutsal bir mekan oluyor. Peki Yuşa Efendi kimdir ve burada ne işi vardır? Ve burası gerçekten Yuşa Peygamber'in mezarı mıdır? Yuşa Peygamber kimdir? İbranice Allah kurtuluştur, Tanrı kurtuluştur anlamına gelen Yahusha'nın kısaltılmış halidir Yuşa. Peki Yuşa Hazretleri ya da Yuşa Peygamber kimdir? İşte bunun cevabı hem Kur'an'da hem de Tevrat'ta geçiyor. Özellikle Tevrat'ta Musa ile birlikte adı sık sık zikrediliyor. Çünkü Musa'nın yardımcısıdır ve Musa'dan sonra da İsrailoğullarının başına o geçmiştir. Peki İstanbul Boğazı'yla ve bu tepeyle nasıl bir ilişkisi vardır? İşte bunu biraz başka kaynaklarda aramak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Musa ile Hızır'ın buluştuğu yer olarak iki denizin birleştiği yer gösterilir. Ve bununla ilgili çeşitli fikirler vardır. Kimileri Cebeli Tarık der, kimileri Kızıldeniz der. Ama İstanbul Boğazı da böylesi bir denizdir. İki denizin birleştiği yerdir. İşte bu ilişkiden yola çıkarak belki de İstanbullular ya da buradaki Müslümanlar burayı Yuşa Efendi'ye atfetmiş olabilirler. Ve onun belki de büyüklüğünü ya da ululuğunu göstermek için de böyle bir büyük mezar yapılmış olabilir. Acaba bu nedenle mi bu kadar büyük? Yoksa başka bir nedeni mi var? Bunu da aslında mitolojide aramak gerekiyor.

Mitolojik kaynaklarda bu bölgenin adı Herakles Yatağı ya da Herakles Mezarı olarak geçer. Herakles, mitolojinin en güçlü kahramanı Herkül'dür ve muhtemelen bu gücünden ötürü bir dev olarak belki de hayal edildi. Ve bu nedenle Batılılar bu dağa Dev Dağı adını vermişler. Buranın hikayesi Yahya Efendi ile başlar ve burayı bulanın işte Yahya Efendi olduğu söylenir. Bir gece bir rüya görür ve rüyasında ona Yuşa Efendi'nin ya da Yuşa Peygamber'in mezarının bu tepede olduğu söylenir. Önce bu rüyayı ciddiye almaz ama tekrar tekrar bu rüyayı görünce sonunda gelir ve burada bir araştırma yapar. Mezarın tam yeri tespit edilemez ve bu nedenle işte bu kadar büyük bir alana mezar yapıldığı yine söylenceler arasındadır.

1947 yılında bir gazete haberinde Sermet Muhtar Alus, buranın önemli bir mesire yeri olduğunu ama gelen gidenin azaldığından şikayet ediyor. Ancak öncesinde ve bugünlerde hala ziyaretçisi çok fazla. Özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesinde buraya geldiğini ve burayı ziyaret ettiğini yazıyor. Biz de ziyaretimizi tamamladık ve güzergahımıza artık Yoros Kalesi ile devam ediyoruz.

Şu anda Yoros Kalesi ya da Yoros Tepesi'ndeyiz. Burası İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasına çok yakın ve buradan arkamda gördüğünüz muhteşem manzara görülüyor. Ancak bu gördüğünüz çıkış pek çok mitolojik hikayede karşımıza çıkıyor. Özellikle Argonotlar, yani Jason'ın önderliğinde Gürcistan'a giden Argonotlar işte bu boğazı kullanarak Gürcistan'a gitmek için yola çıkarlar. Ancak o kadar kolay değildir.

Kayaların arasına bir güvercin salın. Kayalar kapanacaktır. Ve tekrar açılmaya başladığı sırada siz gemilerinizi geçirin ve yolunuza devam edin. Dediklerini yaparlar, güvercini salarlar, kayalar kapanır, tekrar açılırken onlar da geçerler ve yollarına devam ederler. Peki bu gemiciler Gürcistan'a ne için gitmektedirler?

Argonotlar Gürcistan'a altın postu almak ve ülkelerine geri getirmek için giderler. Altın post aslında iktidarın ve zenginliğin sembolüdür ve Jason'ın tekrar kaybettiği tahtı ele geçirmesini sağlar. Jason, Argonotların lideridir, aslında bir kral olur. Ve dönüşte altın postu başarıyla ülkesine götürür. Ancak yolda buraya uğrar. Ve burada bu başarılı yolculuğun anısına ya da şükranlarını sunmak için tanrılara, Zeus'a, Poseidon'a ve 12 Yunan tanrısına adaklar atar ve onlara kurbanlar sunar ve böylece şükran borcunu ödemiş olur.

Jason bu başarılı yolculuk sonrası tanrılarına şükranlarını sundu. Ancak bu gelenek her zaman devam etti. Hatta Osmanlı döneminde bile. Ama tanrılar için değildi bu şükran. Bu uygun rüzgarlar içindi. Çünkü buradan yelkenlilerle yola çıkıyordu gemiler ve uygun rüzgar olmadan da yola çıkmaları, Karadeniz'e açılmaları mümkün değildi. Onun için bu Bizans döneminde de Osmanlı döneminde de gelenek devam etti. Kimileri tapınaklarda, kimileri kiliselerde, kimileri de camilerde uygun rüzgarlar dilediler. Ve işte bu nedenle biraz sonra ineceğimiz Kavak ve ön tarafı yani deniz tarafı hep gemilerin beklediği yerdi. Peki buradaki tapınaklar kimlere aitti? Denizlerin tanrısı Poseidon. Dikkat edin yine denizle ilgili. Bir de Zeus tapınağı vardı. Ancak Zeus'un bir sıfatı eklenmişti bu tapınağa. Zeus Yoros. Yani uygun rüzgarlar tanrısı. Ve işte bu Zeus'un sıfatı Yoros döndü, dolaştı ve bugün buranın adı oldu. Yani Yoros Kalesi.

Pagan dönemindeki tapınakların ardından artık Bizans dönemi başlamıştır ve burada tapınak değil bir kale inşa edilir. 1261 yılında Bizans döneminde İmparator Mikael Palagelos buraya bu kaleyi inşa eder. Ancak burayı 1305 yılında Türkler ele geçirir ve bir süre ellerinde tutarlar. 1352 yılına geldiğimizde ise artık bu kale Cenevizlilerindir. Cenevizliler Galata'dan başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar kurdukları bu ticaret hattının korunması adına yaptıkları kalelerden ve kullandıkları kalelerden biridir bu. 1452 yılında ise bu süreç son bulur çünkü artık Fatih Sultan Mehmet gelmiş ve kuşatma başlamıştır. Cenevizlerin ardından burası Türklerin eline geçer ve buna ek olarak Rumeli Hisarı da yine Boğaz'daki kalelere eklenir. Peki o günlerden geriye ne kalmış? Öncelikle pek çok devşirme malzeme görüyoruz. Geçmiş tapınaklardan kalmış büyük devasa mermer parçalar. Ama asıl izler kulelerde kendilerini gösteriyor. Bizans döneminden kalmış bir takım kitabeler var. Dilerseniz onlara yakından bakalım. Kalenin inşasına dair bir takım kitabeler hala kalenin kulelerinde, burçlarında hayata devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. İşte bu kitabelerin dört tanesi şu anda arkamda gördüğünüz kulelerin üzerinde. Kulelerin iç tarafında bulunan bir daire içine yerleştirilmiş haç ve dört tarafında bir takım harfler var. Bunlar eski Yunanca harfler ve bir şeyin kısaltması. Ve orada diyor ki, burayı 1261 yılında yaptıran İmparator 8. Mikael,

Mikael için. Ey sahip, yani Hazreti İsa'ya sesleniyor. Ey sahip, Mikael'in kurtarıcısı ol. Diğer taraftan kulenin ön tarafına bakan haçlar var, üstünde tomurcuklar olan. Ve yine onun da dört köşesinde bir takım şeylerin kısaltılması var. Bir takım kelimelerin kısaltılmış halleri var. Ve buradaki harflerde ise bize Hazreti İsa'nın ışığını ve nurunu anlatan işaretleri, kelimeleri ve onların kısaltılması olan harfleri görüyoruz.

İkinci Beyazıt döneminde kalenin içine cami, evler ve çeşme gibi şeyler yapılarak burası iskana açılır. Ve Evliya Çelebi burada 200 Türk hanenin, Müslüman hanenin olduğunu yazar. Ve burada yaşayanların bir görevi daha vardır. Hemen arkadaki Karadeniz'den, kuzeyden gelen Kazak istilacılar ya da ganimet avcıları için halkı uyarırlardı. Bunun için ateş yakılırdı. Çünkü Kazaklar zaman zaman Boğaz kıyılarındaki köyleri yağmalamaya gelirdi. Ancak bu yağma için gelen ilk onlar değildi. Onlardan önce buraya gelen pek çok yağmacı halk olmuştu. Peki onlar kimdi?

Tarih boyunca kuzeyden Kazaklar gibi pek çok halk İstanbul'a ve Boğaz'daki köylere saldırmış. Kimi zaman Gotlar, kimi zaman Heruler. 248 yılında Heruler gelmişler. 268'de Gotlar. Ama bütün bu saldırganlar içinde birileri var ki bu inanılmaz şaşırtıcı. 18 Haziran 860 yılındayız. Bir akşamüstü ve 200 gemilik bir Viking filosu İstanbul'a saldırır. Saldırmadan önce bu bölgeyi ele geçirmiştir. Ve kuşatma 4 Ağustos'a kadar devam eder. Dönemin patriği Fotios, bu saldırıyı gökyüzünden gelen bir yıldırım hızındaydı diye tanımlar. Neyse ki 4 Ağustos'ta bu saldırı püskürtülür ve Vikingler geldikleri gibi giderler. Ve yine Patrick Fotius araya giren ilahi bir gücün bu kuşatmayı sonlandırdığını ve bu kuzeyden gelen barbarların geri dönmelerini sağladığını anılarında yazar ve Tanrı'ya şükranlarını sunar.

Boğaz kıyılarının en sakin yerleşimi neresidir diye sorarsanız tek kelimeyle Anadolu Kavağı derim. Çünkü Anadolu Kavağı'nın önünden herhangi bir yol geçmiyor. Tamamen denize sıfır noktada yerleşmiş ve bu anlamda da çok sakin kalabilmiş. Bir de etrafının tamamı gümrah ağaçlardan oluşan

ormanlık bir alan. Onun için Anadolu Kava özellikle hafta sonları ya da hafta içi gelip boğazın tadını çıkarmak, bir şeyler yiyip içmek için çok uygun bir nokta. Ama isminin kaynağı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Birincisi, burada bir zamanlar bulunan büyük kavak ağaçlarının buranın isim kaynağı olduğu rivayetler arasındadır. Ama kavak aslında gümrük anlamına gelir. Ve deniz gümrüğü hem burada hem karşı kıyıda yerleşmiştir. Boğaza girenler, çıkanlar yani gemiler bu gümrüklerden giriş çıkış yaparlar. Onun için karşılıklı olarak iki tane kavak vardır ve her ikisi de aslında deniz gümrüğüdür.

İstanbul'la ilgili bir kitap yazmış olan Edmondo Amicis adlı yazar, İstanbul Boğazı kıyılarını ve kıyıdaki evleri Venedik'in kanallarına benzetir. Ama bana soracak olursanız, burası Venedik kanallarından çok daha görkemlidir. Neden? Çünkü arkasında şahane ormanlar vardır ve önünde de İstanbul Boğazı vardır bu evleri. Onun için Venedik kanalının o biraz bulanık sularından çok daha farklı ve çok daha görsel değeri olan bir yerleşimdir Boğaz kıyılarındaki köyler. Anadolu Kavağı da bunların içindeki en iyisidir. Boğaz demişken hemen aklıma Boğaz'ın bitkileri ve çiçekleri geldi. Bunların bazıları Boğaz'ın simgesi olmuştur. Özellikle erguvan. Bizans imparatorlarının giydiği renktir erguvan. Bunun içinde Bizans'ın ve İstanbul'un rengidir. Ama erguvan ağacının bir hikayesi vardır. İsa'yı Romalılara ihbar eden 12 havarisinden biri Yehuda. Bu utanca katlanamaz ve kendini daha sonra bir ağacın dallarına asar. O ağaç işte erguvan ağacıdır. Ancak Yehuda kendini asmadan önce o ağacın yaprakları beyaz renklidir. Yehuda'nın o utancı ağaca da geçer ve bu kendini asmasından sonra o beyaz renk kırmızıya ve erguvan rengine döner. Ve işte bu nedenle Batılılar erguvan ağacına Yudas ağacı, Yehuda ağacı adını vermişlerdir.

Anadolu kavağı içinde birkaç tane tarihi eser var. Onlardan biri hemen arkamda gördüğünüz 1785 tarihine yapılmış olan Cevriye Hanım Çeşmesi. 400'lü olmasına rağmen 200'ünde çeşme var ve bu çeşmenin süslemelerinde de hayat ağacı dikkat çekiyor. Ancak burada öyle bir eser var ki, tabii ki ziyaret edemesek de hikayesi olan bir yapı, bir köşk. O da Abdülaziz'in başhekimi Marco Paşa'ya, Marco Apostol'a ait bir köşk. Şu anda askeri alan içinde olduğu için ziyaret edilemiyor. Ancak onu denizden görmemiz mümkün. Kendisi Kızılay'ın kurucularından biri. Ve en önemlisi ona derdini anlatmaya gelen çok sayıda insan var. Çünkü derdini anlatanları sabırla dinliyor. Her ne kadar bir çözüm bulmasa da bir takım telkinlerde bulunuyor. İşte bu nedenle dilimize bir deyim kalmış. Derdini Marco Paşa'ya anlat derler. Çözümsüz bir takım sorunlarımız olduğunda.

Şu anda artık Anadolu Kavağı'ndan yola çıktık ve gemiyle Rumeli Kavağı'na geçiyoruz. Ancak bu gemi meselesi çok da kolay olmamış. Çünkü buraya ancak 19. yüzyılda gemiler belli sıklıkla çalışmaya başlamışlar. Ondan önce peremetiler var. Yani kürekli kayıklar. Onlar bu ulaşımı sağlıyor. Ama çok da verimli olduğu söylenemez. Genellikle buradaki yalılara, köşklere insan taşıyorlar. Ama 19. yüzyılda Şirket-i Hayriye kurulduktan sonra, ki bizim bugünkü deniz hatlarının atasıdır, kurulduktan sonra işin rengi değişiyor. Düzenli vapur seferleri yapılınca burada yerleşimler biraz daha şenleniyorlar. O dönemde iki vapur var. Bir tanesi vükela vapuru, yani vekillerin vapuru. Bir de fukara vapuru var. Vükela vapuru devlet erkanını buradaki yalılarından, köşklerinden özel olarak alıp Sirkeci'ye, vezir iskelesine, yani bugünkü arabalı vapurun kalktığı iskeleye getiriyor. Oradan da onlar faytonlarına binip Babali'ye çıkıyorlar. Fukara vapuru ise halkın bindiği vapur. O da yine buradan kalkıyor sabah saatlerinde, iskelelere uğrayarak Galata Köprüsü'ne kadar gidiyor. Akşam da yine Galata Köprüsü'nden kalkıyor ve insanları evlerine dağıtıyor.

Rumeli Kavağı'ndayız. Rumeli Kavağı hemen Anadolu Kavağı'nın tam karşısında. Zaten iki kavak ve iki gümrük noktası. Ve burası 4. Murat döneminde Kazak akınlarına karşı yapılmış bir kaleye sahip. Bugün askeri alan. Ancak geçmişte Bizans döneminde iki kale arasında bir zincirin olduğu rivayetler arasında. Hatta 16. yüzyılda burayı ziyarete gelen Avrupalı bir gezgin buradaki zincirin bentlerini gördüğünü, kaleyi gördüğünü ancak her ikisinin de eskimiş ve çürüme halinde olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi son durağımız olan Telli Baba'ya gidiyoruz. Yolculuğumuz biraz sonra son bulacak.

Son durağımız olan Telli Baba'ya geldik. Tabii Telli Baba aslında bir Kadiri Şeyhi. Asıl adı Abdullah ama bu ismi alması halk arasında anlatılan bir rivayetle ortaya çıkmış. Bu Kadiri Şeyhleri başlarındaki sarıklara gelin teli asarlarmış. İşte bu gelin teli asmalarından dolayı burası Telli Baba adıyla anılır olmuş. Ancak burası benim çocukluğumda çok özel bir yerdi benim için. Çünkü mahallenin ablaları evlendiğinde, abileri evlendiğinde ilk gelinen yer burasıydı. Ve onlarla birlikte gelen gelin adayları, genç kızlar da muhakkak buradan tel kesip giderlerdi. Ve bu tellerin bir anlamı vardı. Kesilen tellerin anlamı şuydu. Eğer kısa tel kesilirse, teli kesen tez zamanda evlenecek demekti. Ama bu niyeti olmayan, biraz daha yaşım geçsin, biraz daha bekleyeyim diyenler ise uzun tel keserlerdi. Onun için de bu bir muhabbet konusu olurdu mahalleli kızlar arasında.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut fiş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
19: Kasa.
18: Marul.
16: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
22: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
23: Siparişiniz
24: ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıldız kadrosu paraf üstü. Küsür hatları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
9: Gol be gol! Gol!
10: 25 yıldır hep seninle.
11: Ama ne otel.
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatları...

0: fiyatını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Yolculuğumuzun son durağı Telli Baba. Yolculuğumuz hemen karşıdaki Yuşa Tepesi'nden başladı. Telli Baba'da son buldu. Ancak arada çok güzel yerler de gördük. Yoros Kalesi'ne çıktık, Anadolu Kavağı'na indik ve gemiyle bir yolculuk yaptık. Ancak buradaki her iki makam sahibi, her iki kişinin de bir de muadilleri var. Onlar da Marmara girişinde. Yahya Efendi Beşiktaş'ta ve Aziz Mahmut Hüdayi Üsküdar'da. İşte bu dördüne halk arasında İstanbul Boğazı'nın dört manevi koruyucusu denir. Biz de yolculuğumuza Telli Baba'da son noktayı koyuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Gerçekten keyfim çok yerinde, çok güzel bir gün. Umarım sizin de neşeniz, keyfiniz yerindedir. Evet, kim geliyor bugün mutfağıma? İnce Özaltın benimle beraber olacak. O kadar tatlı bir konuğum var ki bugünkü menüde dedik şöyle bir konsept bir şeyler yapalım. Sadece tatlıdan oluşan bir menümüz olsun. Neler yapacağız İnce ile birlikte? Hemen anlatıyorum. İlk önce böyle... torpil pasta deniyormuş buna efendim. Şimdi böyle bir elimizde şekiller var, milföy hamurumuz var. Merak ediyorum, İnci tüm detayını anlatacak. Daha sonra ne yapıyoruz? Burada da bir yine pastamız var. Ama adını unuttum pastanın. O kadar tatlı olunca işte insan unutuyor. Son olarak da krokan yapıyoruz. Krep pasta, hatırladım. Krep pasta yapacağız. Son olarak da krokan yapacağız. Ve günümüzü böyle tatlı yaparak, tatlı yiyerek, tatlı tatlı konuşarak bitireceğiz efendim. İnci'yi mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok mersi. Tuğçe İnci diye ilerleyelim
1: tamam.
0: Bence. Evet. Bugün çok pratik tarifler yapıyoruz
1: evet,
0: İnci'ciğim.
1: Evet, çok pratik. Evet, hemen çok vaktimizi de almayacak.
0: Kolayca halledeceğiz. Evet. O zaman ilk olarak milföy pastayı yapacağız. Tamam. Daha doğrusu torpil pasta.
1: Evet,
0: torpil adı.
1: Şey, hani torpil şekli verildiği için herhalde. Ha, ben de tam anlam veremiyorum ama şeklinden dolayı.
0: Şeklinden mi? Ben de böyle bir an şey hayali kurdum. Hani çok doyurucu oluyor.
1: İçi dolu ya. Hani ondan. Torpilin de içi dolu olduğu için
0: ondan
1: olabilir.
0: Herhalde.
1: Aynen, torpil pasta olabilir.
0: O zaman
1: olabilir.
0: Efendim torpil pastamızı yapacağız. Tamam. Seni böyle alayım tamam. İnci'cim, malzeme listesi ekrana gelsin. Bakalım torpil pastamız içinde neler varmış efendim. Bir paket milföy, bir paket labne peyniri, bir paket krema, bir paket krem şanti. Üzeri içinde toz antep fıstığı var. Evet, ne yapıyoruz İnci'cim? Şimdi... Evet. Bir kesme işlemimiz var herhalde.
1: Evet, ilk önce milföylerimizi keseceğiz.
0: Şöyle kenara alayım, önünü açayım, rahatça
1: aynen, şeritler halinde keseceğiz onları.
0: Ben sana bir bıçak vereyim.
1: Tabii, teşekkür ederim.
0: Öyle. Evet, kolay pratik tarifler. Konuğumuz çok tatlı. O yüzden tatlılarımız var hep bugün aynen. Menüde. Ben de bir tatlı sever olarak vallahi çok hoşuma giden bir menü efendim bugünkü. Hem de pratik,
1: çok
0: tam
1: pratik.
0: Bana uygun.
1: Çok pratik.
0: Ben çok uğraştım mı sıkılıyorum.
1: Ben de öyle.
0: Gerçekten sıkılıyorum.
1: Ya 5 dakika hani...
0: Sürecek,
1: yani evet, malzeme olduktan sonra bunlar da evde olan malzemeler.
0: O zaman 5 dakikada hepsine 5 dakika verelim. 15 dakika geriye kaldı
1: sıkıntı
0: yarım
1: yok.
0: Saat programımız
1: yani
0: için.
1: Sıkıntı
0: kahve
1: yok.
0: Yaparız şurada bir Türk kahvesi.
1: Ya olabilir.
0: Sohbet ederiz artık efendim.
1: Ben hemen bunları sarmaya başlayayım. Çünkü bunları kaldırırım.
0: Aynen hemen.
1: Bırakacak.
0: Evet. Öyle etrafına
1: aynen
0: sarıyoruz.
1: Şöyle evet. Biraz salmışlar kendilerini ama
0: yapacak bir şey yok. Işıkları haliyle
1: yapacak bir şey yok. Hemen akabinde de devam ediyoruz bunu bu şekilde
0: sarmaya.
1: Aynen.
0: Evet. Sadece şu alet edavata ihtiyacımız
1: aynen,
0: var
1: aynen.
0: O kadar.
1: Başka hiçbir şeye gerek yok.
0: Bunlar hep yoksa yanık mı?
1: Aynen yanık.
0: Ya bak bende de var.
1: Hamaratlıktan.
0: İyi ki benim yaptım. Hayır ben de hamaratlığımdan falan değil. Benimki bayağı benimki... dikkatsizlikten de.
1: Benimki de, yo, benimki de ondan da öyle diyelim artık.
0: Ya, ama böyle bir havalandım ben de artık. Ellerim yakar oldum falan mutfaklardan çıkmıyorum. Her yerim yara bere içinde. O kadar çok yemek aynen. Yapıyorum ki. Böyle bir havalandım yani.
1: Evet bunları...
0: Evet. Tepsimizi getirelim mi?
1: Aynen hemen tepsimize koyalım.
0: Kız İnci sen de çok aynen diyorsun. aynen ben bugünlerde buna taktım.
1: Sorma.
0: Ben de çok söylüyordum
1: ben
0: önceden.
1: De
0: evet.
1: Ama bırakamıyorum.
0: Ama dediler ki olmaz söyleme.
1: Tamam ben de söylemeyeyim.
0: İşte ben de öyle naçizane. Ben sizden yemek öğreniyorum. Ben de bildiğim birkaç şeyden bir tanesini paylaşayım istiyorum. Antalya'dan gelmişsin.
1: Evet Antalya'dan geldim.
0: Oh nasıldı hava?
1: Valla Antalya.
0: Bu İstanbul'da güzel orası daha da güzeldir.
1: Ya, yok Antalya. Ortalama bir 30 günden beri çok yağmur, hortum yani çok büyük afet
0: evet,
1: oldu.
0: Zaten doğru onu unuttuk. Bak,
1: aynen.
0: Antalya'da çok ciddi bir hortum oldu.
1: Hortum oldu yani önce olduğunda evet mallarına zarar gelmişti ama bu sefer can kaybı da oldu. İşte evet. Üreticiler çok zor durumda kaldı çünkü sebzelerini yetiştirmişlerdi. Tam hasat zamanıydı sezonu ilk... Hemen bitirmiş oldular.
0: Hani evet. Erken
1: yani zor
0: bitirmiş
1: oldu.
0: Oldular.
1: Aynen erken bitirmiş oldular. Yani zor durumdalar evet, yani aynen.
2: İşte herkes... doğaya bir şey yapamıyorsun. Doğa,
1: yapılacak
2: evet,
1: bir şey yok aynen.
2: Yok, maalesef
1: bir şey yok.
2: Ki. Ama sadece mal kaybıyla sonuçlansın böyle doğal afetler.
1: Ya, evet, can kaybı oldu.
2: Olmasın.
1: Aynen.
2: Ölenlere de rahmet dileyelim buradan
1: aynen,
2: tekrar.
1: Aynen.
2: Maalesef
1: çok da
2: işte,
1: geçmiş olsun da bu.
2: Çok da geçmiş olsun. Tüm Antalya'ya sevgilerimizi yolluyoruz efendim.
1: Evet, sevgiler.
2: Selamlar, sevgiler. Aynen. Güzel Antalya'yı ben kışın ve bahar aylarında seviyorum. Yazın Antalya bana çok sıcak geliyor.
1: Antalya her şekilde güzel ya.
2: Biz
1: hayır,
2: Antalya
1: tabii ki güzel.
2: Aynen. Evet güzel.
1: Nem. Aynen. Tabii İstanbul.
2: Aho nem yok mu? İstanbul'da aynen, öyle. İstanbul'da yazın berbat nemden dolayı. Ama bahar aylarında çok keyifli oluyor hakikaten aynen, Antalya. Özellikle Ekim'de. Değil
1: evet,
2: mi? Doğru
1: evet,
2: söylüyorum.
1: Aynen. Şimdi... Ben Antalya'nın Kumluca ilçesinden.
2: Kumluca ne tarafta oluyor?
1: Kumluca Kaş'a doğru gidiyorsun. Nasıl tarif edeyim? Öyle
2: mı
1: diyeyim artık. Finike, Kumluca.
2: O tarafta.
1: Aynen.
2: O Kaş'ın o güzelliği.
1: Çok güzel.
2: Ben iki defa gittim Kaş'a ve bir daha gidemedim maalesef. Şimdi biraz daha bakir Kaş aslında. Çünkü
1: çok.
2: Neden biliyor musunuz?
1: Kafa dinleyeceksin.
2: İki havaalanına da uzak. İki havaalanına da uzak olduğu için o kadar çok aslında yani biraz meşakkatli oluyor. Uçaktan iniyorsunuz 2,5-3 saat daha yol gidiyorsunuz vesaire. Bazen gözü yemiyor ama o bence bir avantaj.
1: Aynen.
2: Daha sakin bir yer olarak kalmış Kaş. Aynen. Ben de beğeniyorum Kaş'ı.
1: Şey yalnız bu biraz çok eridiği için kusura bakmayın. Yapışıyor bana beceriksizliğimden değil.
2: Yok. Stüdyo ışıklarından dolayı efendim biraz... Milföylerimiz kendini saldı.
1: Saldığı için işim çok zor. Saramadım bir türlü. Neyse sağlık olsun diyeyim artık. Çok sağlık.
2: Bak. Ha, bu evet bayağı salmış
1: bayağı
2: kendini.
1: Saldı.
2: Evet.
1: Şöyle yapacağım ben de.
2: İkiye böleceksin. İşte böyle şeyler oluyor maalesef ki
1: yapacak
2: stüdyo
1: aynen,
2: ortamında. Ama siz hemen milföyleri dolaptan çıkardıktan sonra...
1: Biraz bir 5 dakika.
2: Bekledikten hemen sonra
1: aynen,
2: yapmaya başlayın.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Evet aynen demeyecektik dedim gene.
2: Evet yaklaşık 100. aynenini söyledin ince.
1: Tamam demeyeceğim bu sondu.
2: Evet bak ama bir otokontrol sağlıyor hemen insan değil mi kafasında böyle bir
1: tabii,
2: aynen demek
1: aynen,
2: yok.
1: Aynen. Aynenlerle bitireceğiz herhalde.
2: Olsun sohbet edelim. Torpilli... Seni tanıyalım biraz.
1: Ben evliyim. İki
2: maşallah,
1: çocuğum var. Aynen. İki kızım var.
2: Evet.
1: Ev hanımıyım.
2: Peki bu yemekle merakımız, ilgimiz?
1: Ya sürekli hani evde de pişiyor falan. Çok
2: tabii
1: ev
2: hanımı olunca.
1: Yemeği de seviyoruz. Aynen.
2: Bir sosyal medya hesabın var
1: aynen,
2: mı?
1: Instagram hesabım var.
2: Nedir Instagram hesabı?
1: Yasminli Asmince. Kızlarımın ismi.
2: Asmince.
1: Aynen kızlarımın
2: Yasminli
1: ismi.
2: Yasminli kızın adı.
1: Asmin de diğer kızımın
2: Asmin,
1: adı.
2: Asmin
1: aynen,
2: ne demek?
1: Asmin kır çiçeği demek.
2: Kır çiçeği bak aynen, bilmiyordum.
1: Aynen.
2: Evet. Bunları da yapacak mıyız? Yapalım istersen.
1: Yapalım da.
2: İyilerinden yapalım.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Aynen.
2: Vallahi aynen.
1: Aynen. Aynen. Demeyeceğim.
2: Evet. Vereyim bunu.
1: Hı. Olur. Ha, pardon.
2: Tamam. Böyle saracağız sonra hiç böyle yumurta...
1: Hiçbir şey
2: sürmeyeceğiz.
1: Onu, o kendi kızaracak.
2: Tamam.
1: Bu çok zorlaştı. Çok basit dedik ama.
2: Yok yok o tamamen efendim. Şimdi bizim bir hazırlık sürecimiz oluyor biliyorsunuz ki. Daha önceden buraya koyuluyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar tüm malzemeleri her şeyi hazır ediyorlar. Yayına başlayana kadar da biraz süre geçtiğinden dolayı stüdyo ışıklarından biraz
1: artık kendini
2: salmış.
1: Ben de böyle
2: salmış,
1: kısa yapayım.
2: Milföyler evet bence öyle daha da güzel oldu.
1: Aynen öyle yapayım.
2: Şunu da devam edelim. Bitirelim hepsini. Zaten
1: tamam,
2: tariflerimiz kolay. Yapalım yiyelim.
1: Tamam.
2: Evet. Yasminli Asmince.
1: Evet.
2: Evet kaç yaşında Yasminli Asmin?
1: 9 yaşında ve 5 yaşında.
2: Yasmin 9 yaşında Asmin 5 yaşında.
1: 5 yaşında. 3. sınıfa gidiyor Yasmin.
2: Asmin de
1: Asmin,
2: zaten
1: aynen,
2: okul öncesinde şu
1: aynen,
2: anda.
1: Aynen okul öncesinde.
2: Evet. Çocuklar evin neşesi.
1: Neşesi.
2: Evin mutluluğu.
1: Yani onlarsız olmuyor.
2: Ay
1: evet.
2: Allah onların acılarını göstermesin.
1: Amin, amin.
2: Hep sağlıklı
1: herkese,
2: mutlu bir
1: amin,
2: ömürleri
1: i̇nşallah,
2: olsun.
1: İnşallah. Hepimizinkinde.
2: Evet.
1: Bir tane kaldı.
2: Bende daha yok. Bende zilli var kedim.
1: İnşallah.
2: Bende yok çocuk.
1: İnşallah
2: evet,
1: olur.
2: Kısmetse hayırlısıysa inşallah.
1: Tabii ki. Tabii evet, ki. Herkese nasip etsin.
2: Evet. Şimdi Antalyalı mısın peki? Yani yerlisi
1: yok,
2: misin?
1: Yok Antalyalı değilim. Ben aslen Malatyalıyım.
2: Ha Malatya.
1: Annem babam oralı. Ama İzmir'de doğdum.
2: Memur muydu? Baba.
1: Şöyle memur demeyeyim de ticaretle uğraşıyordu. Sebze ticaretiyle. O sebepten dolayı da Kumluca'ya geldik Antalya'ya. Orada büyüdüm. Sonra Antalya merkeze falan gittik. Yani artık
2: şu an merkezde mi yaşıyorsun?
1: Şu anda Kumluca'dayım.
2: Kumluca'dasın.
1: Aynen.
2: Ha. Eşinle beraber Kumluca'dasın.
1: Kumluca'dayım.
2: Aha. Evet, evet.
1: Evlendim. Oralı oldum.
2: Oralı artık. Oldun. Evet.
1: Oralı evet. Oldum.
2: Peki daha çok İncicim böyle yemek de mi daha iyi hissedersin kendin yoksa böyle çay saati lezzetlerinde mi?
1: Ama yemeği de daha çok severim.
2: Yemeği daha mı çok seversin? Aynen. O zaman bir daha inşallah gelirsen yemek yaparız.
1: Yani yemeği de çok böyle severim.
2: Kumlucanın vardır belki yöresel bir şeyleri ha?
1: Yani çok da böyle yöresel yok ama yapılıyor yani. Onlardan da yapabiliriz. Genel olarak da yaparız. Hiç sıkıntı yok.
2: Değil.
1: Hepsinden
2: vardır
1: yaparız.
2: Senin güzel tarifleri çok. Yaparız.
1: Her yöreden yaparız.
2: Yaparız yaparız. Hiç problem olmaz. Bu arada evet son düzeneğimizi bitti. Yapıyoruz. Düzenek diyorum. Evet.
1: Çok çirkin şey zor oldu ama.
2: Olsun olsun hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi fırına gidecek.
1: Evet.
2: Ben onları fırına göndereyim. Ver canım. Evet şimdi içini mi hazırlayacağız?
1: Şimdi içini hazırlayacağız.
2: Evet ne yapacağız içi için? Pişen bir şeyimiz olmayacak
1: hayır,
2: herhalde
1: hayır.
2: Değil mi?
1: Yok hayır hiç pişen bir şeyimiz yok.
2: Kaç ben derece İnciciğim?
1: 180-200 derece.
2: Ayarlı gayet iyi. Bir daha kontrol
1: 200'e
2: edelim.
1: Bile alabiliriz.
2: Evet 200'e aldık efendim. Şimdi milföyleri gönderdik fırına. Şu anda ne yapacağız?
1: Şu anda da...
2: Şunu vereyim sana. Evet. Kremasını, dolgusunu hazırlayacağız aslında.
1: Evet. Bir paket labne peynirimiz var.
2: Evet.
1: Onu koyacağız. Çiğ kremamız var, onu koyacağız.
2: Çiğ krema, labne peyniri.
1: Evet.
2: Evet. Şunu da alalım.
1: Ve bir pakette toz şantimiz var, krem şantimiz
2: krem
1: var.
2: Krem şanti var, kalabilir orada tamam. İnciciğim.
1: Yapacağımız şimdi... işlem sadece bunları çırpıp karıştırmak.
2: Çırpacağız, evet.
1: Aynen.
2: Bu kadar.
1: Evet, evet.
2: Sonra fırından
1: çıktığında içine dolduracağız, Antep fıstığına batıracağız.
2: Bu kadar.
1: Bu kadar. Yani bizi zorlaştırmasaydı çok kolaydı tatlı aslında. Hemen bayağı iki dakika, aynen.
2: Sen nerede öğrendin bunu?
1: Yani bu işte tadarak.
2: Tadarak. Deneyerek.
1: Deneyerek. Evet. Aynen. Hani
2: yüksek devirde biraz çırpıyoruz. Bu mikserin sesi de neyse.
1: Tamam bu kadar yeterli zaten.
2: Yetsin bence de.
1: Evet ha? Bu kadar yeterli.
2: Bence ay birbirimizi duymuyoruz.
1: Aynen. Yani.
2: Ben zaten mikseri de hiç sevmem. Her şeyi elle.
1: Elle daha
2: el
1: rahat
2: usulü,
1: oluyor.
2: Elle daha rahat oluyor. Evet efendim şimdi milföyler fırında pişmek için. Bak hemen şiştiler görüyor musun? Evet. Hemen anında.
1: O pişerken biz de...
2: Diğer lezzeti yapacağız. Kremamız da burada hazır. Çıkınca milföylerimiz içine dolduracağız. Sonra toz Antep fıstığına batıracağız.
1: Evet.
2: Servis hazır hale gelecek.
1: Bunu dolaba koyabilme... Koyalım mı?
2: Tabii ki dolaba
1: aynen,
2: koyabiliriz.
1: Aynen biraz hem sıcak
2: kendini
1: ya.
2: Bulsun.
1: Evet.
2: Aynen,
1: evet. Biraz
2: o zaman
1: bulsun.
2: Günün ikinci tarifine geçelim. Günün ikinci tarifi neydi? Krep pastaydı. Malzeme listesi burada. Ekranlarınıza geliyor. Ben de sizlere okuyorum. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 5 yemek kaşığı toz şeker. Devamı geliyor. 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamız var. Kreması için ise 2 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, üzeri için ise Hindistan cevizi. Evet.
1: Şimdi o zaman çırpıcımız vardı.
2: Heh, orada tamam. Çırpıcımız. Şimdi merak
1: biz,
2: ediyoruz.
1: Evet, 2 tane yumurtamızdan başlayalım.
2: Başlayalım canım. Hı-hı. Krep pasta.
1: Evet.
2: Kakaolu
1: ya,
2: olacak.
1: Şey, krep pankek tarzında yapacağız. Kakaolu yapacağız. Hı-hı. Normalde şey diyorlar buna, çok süslü olunca gelin çantası da diyorlar.
2: Gelin çantası. Süslü yani, mü bu?
1: Biraz hani şey, süslü diyeyim.
2: Gelin çantası da deniyormuş.
1: Süslü olduğundan herhalde.
2: Evet, gelin çantası, evet.
1: Şuradan ben bir tane kabuk düşürdüm.
2: Olsun, olur öyle şeyler. Hı-hı. Hiç önemli değil. Şekerle çırpacağız herhalde, öyle mi?
1: Evet, evet. Hı-hı. Hemen şekerimizi ilave edeceğiz.
2: İki yumurtamız var efendim. Şekerimizi de çırptık. Çırpıyoruz daha doğrusu.
1: Evet.
2: Evet. İçine
1: hemen
2: girecek.
1: Hiç beklemeden direkt sütümüzü
2: koyuyorum.
1: Evet.
2: Evet.
1: Kakaomuzu koyacağız.
2: Kakaomuzu koyalım. Evet. Ben sana yardımcı
1: tamam,
2: olurum.
1: Tamam, çok teşekkür ederim.
2: Açayım mı tavayı? Ne dersin?
1: Evet, tavamız ısınsın.
2: Evet, ısınsın.
1: Çok iyi olur.
2: Şuraya alayım. Çünkü krep de önemli tavanın ısınması.
1: Evet, ısınması çok önemli.
2: Evet. Bunu böyle kat kat falan mı yapacağız?
1: Yok, hayır. İkiye kıvıracağız.
2: İkiye kıvıracağız.
1: Şöyle poğaça gibi. D şeklini vereceğiz diyeyim.
2: Ne şeklini?
1: D şeklini.
2: D şeklini vereceğiz. Aynen. Aa, vallahi merak ettim. Gelin çantası da deniyormuş. Süslü bir şeymiş.
1: Aynen, gelin çantası.
2: Evet. Kakaomuzu da koyduk. Şimdi unumuz ne yapacağız?
1: Var. Unumuzu.
2: Unumuzu vanilyamızı
1: koyacağız. Evet.
2: Unumuzu koyuyoruz efendim. Hepsini koyuyorum.
1: Evet, bir bardağın hepsini koyacağız. Bir bakalım yumurtanın büyüklüğüne göre yetmezse bir kaşık daha ilave edebiliriz.
2: Hangisi?
1: Fark etmez.
2: Evet, vanilyamız. Kabartma tozu?
1: Evet, onu da koyacağız ama onun hepsini koymayalım isterseniz. Biraz çok geldi. Bir paketten fazla değil, değil mi? Bir paket.
2: Bir pakettir bu. Birazcık daha
1: yarım,
2: koyayım.
1: Aynen. Evet, yarım paket koyalım. Aynen.
2: Vanilyamızı da koyayım
1: hepsini
2: mi?
1: Hepsini koyalım.
2: Vanilyanın hepsi.
1: Tamam, bu kadar.
2: Bu kadar.
1: Aynen.
2: Şimdi burada süt ve
1: krem şanti, bunu içi için hazırlayacağız.
2: İçi için hazırlayacağız. Tamam.
1: Onu da mikserle çırpacağız.
2: Tamam, bir de hindistan. Aa, yine mikser var.
1: Maalesef.
2: Şöyle elimizle yapsak olmuyor mu? Olmuyor.
1: Sütümüz soğuk olsa acaba çabuk kıvam alır mı?
2: Bilemedim. Neyse, biz yine mikserle yapalım da benim isteklerim ve arzularım yüzünden pasta bir de olmaz falan. Kabahatlisi olmayalım. Kepçeye ihtiyacın olacak diye
1: Kepçem
2: düşünüyorum.
1: Kepçem var burada.
2: Var mı? Evet. Tamam canım.
1: Tamam. Tamam, yani bu şey zaten pankek ve krepleri çok böyle pürüzsüz bir olmasına gerek yok.
2: Bence de gerek
1: yani
2: yok.
1: Yani çok böyle evet, özleştirmeye gerek
2: hiç
1: yok.
2: Hiç gerek yok, bence de öyle. Ben hemen şuraya bırakabilirsin güzelim. Hemen
1: tamam.
2: Bırakabilirsin. Şimdi ocağımız şimdi ne durumda sence? Yeterince ısındı mı?
1: Evet,
2: ne düşünüyorsun?
1: Isınmış.
2: Evet.
1: Test edildi.
2: Isınmış. Şimdi kreplerimizi yapacağız efendim.
1: Pardon.
2: Hiç önemli değil. Ben sana yeni bir mikser.
1: Teşekkür ederim.
2: Veriyorum. Mecbur çırpacağız.
1: Bu artık iki tane alır mı diye düşündüm. Alır.
2: Yani alır.
1: Alır.
2: Biraz
1: zorlarsak evet, alır.
2: Çok tutmazsak birbirine yapışmasın.
1: Yapışmaz olur. Tamam, bitti.
2: Dur, kal orada.
1: Altına.
2: Kısalım mı altını, ne istedin canım?
1: Tamam. Tamamdır. Yapışsın, bir şey olmaz. Sıkıntı yok yani.
2: Şimdi bunun...
1: Bunu biz aldığımız zaman hani kurumaması lazım. Normalde böyle buzdolabı poşetine falan koyuyorum ben evde. Ama şimdi üzerine ya şey de yapabiliriz. Direkt tabağa alacağız.
2: Hemen sunum tabağını getireyim mi sana?
1: Ama şey, sunum tabağına krem şantisini koyduktan sonra alalım.
2: Hah, normal bunu bir yapalım. Tabak istiyorsun yani şu anda.
1: Bunları
2: değil mi?
1: Alabileceğimiz hemen ya şey yaparız. Sıkıntı şuraya bile koyarız yani.
2: Yok, şu tabağımız var. Buna koyarız.
1: Tamam.
2: İşte.
1: Aynen, onu alalım.
2: Evet.
1: Şuna da bakabilir miyim? Herhalde ikisine de olur. Şunun
2: yani
1: da olur.
2: Şu daha sağlıklı evet, gibi geldi bana. Hı. Silikon ya. O yüzden. Pişirelim kreplerimizi. Oldu sanki onun altı.
1: Altı oldu ama üstü daha olmadı.
2: Çevirmeyecek misin?
1: Bu çok fazla. Bunu çok çevirmeyeceğim. Tek taraflı olacak.
2: O yüzden
1: mesela
2: bekliyoruz.
1: Şöyle yapabiliriz bunu sadece.
2: Çevirmeyeceğim dedip çevirdi.
1: Yani tek
2: bak hemen oldu.
1: Hemen olsun. Normalde çevirmiyorum.
2: Evet. Bu şey, kadar.
1: Biraz altını kısalım şeyi.
2: İstersen küçük ocağı alalım. Ne dersin? Zaten yeterince ısındı.
1: Tamam.
2: Bir dakika, aman diyeyim. Benden uzak tut onları. Elim yanıyor sonra. Korkmaya başladım.
1: Tamam.
2: Buyurunuz efendim.
1: Bir tane dökelim. Hadi bakalım.
2: Evet. Şimdi bunları böyle alt şimdi, üstlü mü?
1: Hayır.
2: Yapacağız. Anlamıyorum. Ben hala anlamıyorum.
1: Şey evet, yapacağız. Buraya krem şantimizi koyacağız. Böyle yapıp hindistan cevizine batıracağız.
2: Ha, bu kadar.
1: Bu kadar.
2: Tamam.
1: Yani şu şekilde olacak.
2: Yine bu da içi dolgulu bir şey olacak.
1: Krem şantiyle evet, dolduracağız.
2: Krem şantiyle. Hadi bakalım efendim, böyle basit basit pratik pratik tatlılar yapıyoruz bugün evet, sizlerle. Ben bir fırına bakmak istiyorum. Milföyler kabardı mı? Ne durumdalar? Bakayım. Ne durumda sence? Biraz daha... Kızarsın mı milföyler?
1: Evet evet,
2: kızarsın. Birazcık daha olsun. Tamam, kızarsın güzelce.
3: Evet. İstersen bir taraftan da şey yapabilirsin. Aynen, ben onun kontrolünü sağlayayım kendim. Sana şurada mikseri de vereyim.
1: Mikser buraya gelir değil mi?
3: Evet evet gelir. Gezici bu mikser. Her yere gidiyor.
1: krem şantisi için 2 paket krem şantiyi 1 bardak sütle çırpacağız.
3: 2 paket krem şantiyi 1 bardak sütle çırpacağız.
1: Evet.
3: Bu kadar. Bak yaptım. Yaptım oldu.
1: Evet. Bunu şimdi üzerine poşet koy, gerçi şey olmayacak, kurumasın diye. Eğer çok yapacak olurlarsa hani beklemesinler,
3: poşete koysunlar aynen, diyorsun. Anladım. Yaptıkça poşete koysunlar evet. diyor. Kurumaması için efendim bir taraftan içini yapıyoruz. İnce içini yapıyor, ben de.
1: Her yere sıçrattım bu arada.
3: Olsun. Önemli değil.
1: Bu evet ufak biraz... Bu. Cam kaseler biraz sıkıntı olabiliyor.
3: Ama cam kase kullanalım. Plastik evet. kullanmayalım. Evet, evet. Mümkün oldukça efendim. İçini dolduracağız. Hindistan cevizine batıracağız ve hazır.
1: Hazır
3: değil mi? Bu kadar. Pratik. Zaten 2 tane daha yaparız. Ondan sonra krokanımıza geçeriz.
1: Tamam.
3: O sırada milföyümüz olur. Evet. Onların içini doldururuz. Onları da süsleriz. Güzel bir sunum yaparız sizler için efendim. Evet.
1: Bunu tam kıvam almadı ama ne yapayım? Biraz daha çırpayım mı?
3: Çırpabilirsin.
1: Çırpayım değil mi?
3: Çırp çırp. Çırp canım.
1: Gürültü yapıyor ama. Bunun da özelliği.
3: Bu taraftan sohbet de ederiz.
1: Evet.
3: Evet efendim. Günün ikinci tarifi de bitmek üzere. Daha sonra neye geçeceğiz? Krokana geçeceğiz.
1: O da pratik
3: çok
1: değil
3: pratik,
1: mi?
3: Çok pratik.
1: Evet.
3: Ha, oldu mu? Aldı tamam. mı kıvamımız?
1: Bu da tamamdır.
3: Ben şunları çıkarayım istersen. Evet.
1: Ups. Tamamdır. Buna bakalım.
3: O da oldu zaten.
1: Evet.
3: Devam edelim bence.
1: Birkaç tane.
3: Ben onları yapayım. Sen bir göster bize.
1: Tamam.
3: Nasıl olur. Yapacağız.
1: Tamam.
3: Ben şimdi diğer sunum tabağını da getireyim. Yaptıkça bu sunum tabağına koyarsın.
1: Tamam. Onu biraz hani soğutayım krem şantiyi erimesin. Ha şunlar soğumuş.
3: Evet ilk yaptıklarımız soğudu. Evet. Şimdi krem şantiyle ne oldu canım?
1: Bir şey olmadı.
3: Bir şey oldu. Bir şey
1: hayır.
3: Oldu. ne oldu? Üstüne de aktaki.
1: Aynen.
3: Aman boş ver mutfak burası.
1: Bir baktım önüme.
3: Hiçbir şey olmaz. Sıçramış.
1: Çok fena olmuş.
3: Bir baktı sonra söylesem
1: desem
3: mi?
1: Desem mi de?
3: Söylemesem mi vazgeçti. Öyle yakıştı, puantiyeli oldu. Kırmızı beyaz puantiye.
1: Ya kaşıkla koyup sadece şu şekli veriyoruz.
3: Bu kadar.
1: Aynen evet. Bu kadar. Ve
3: Hindistan cevizine batırıyoruz. Evet.
1: Böyle.
3: Vallahi bu kadar.
1: Bu kadar.
3: Evet.
1: Şu şekilde.
3: Daha pratik ne olsun? Bak İrem mi söyledi duydum. Pastacı kremasıyla da olur sanki.
1: Tabii ki olur. Aa, evet.
3: Lezzetli de o. Ben pastacı kreması çok severim.
1: Mesela ben bunun içine şey granül kahve de koyuyorum. Bazen yaptığımda.
3: O da

0: güzel olur.
1: Kahve yanına falan çok güzel olur. Çıtır çıtır içinde güzel bir lezzet oluyor.
0: İsterseniz pankeki, kakao koymazsınız.
1: Ceviz koyun, fındık koyun içine. İstediğinizi koyun.
0: Koyabilirsiniz.
1: Tercih sizin, damak tadınız.
0: Vallahi bayağı pratik. Sevdiğimiz lezzetler. Pratik olan her şeyi çok seviyoruz efendim.

0: sefer değil efendim.
1: Oh yapalım. Böyle evet. Biraz şöyle bir şey de yapmak istedim. Böyle böyle hafif hafif.
2: Evet o da çok güzel olur. Mesela sunumu çikolata da sos da böyle gezdirilebilir üstüne.
0: Ya da evet böyle benmari usulü çikolata eritiriz. Tabii, biter çikolata. Tabii. Onu da öyle gezdirebiliriz.
2: Evet öyle her şey
0: bu. Bu son yaptığım zannediyorum. Biraz daha soğusun. Ben yine bir fırına bakayım efendim ne dersiniz? Var var daha milföylerin işi var biraz daha. Biz o sırada krep pastamızı yapalım.
2: Evet.
0: Evet. Yine Hindistan cevizine.
2: Biraz zorlanıyorum ama olsun.
0: En güzel yaptığın yemek ne? Yani çevren ne söylüyor?
2: Ya ben hani güzel yaparım diye iddia etmeyeyim ama hani genelde her şeyi yapabilirim. Hı hı. Et türü yemeklerini çok severim.
0: Kendin et seviyor musun?
2: Evet çok severim.
0: Siz sevince de daha keyifli keyifli
2: hani bana böyle şey demesinler ya şuradan işte bir salata yap demesinler ama bana şu
0: eti yap desinler.
2: Eti yap desinler.
0: Eşin de et sever mi?
2: Sever evet sever.
0: Ya.
2: Sever.
0: Çünkü bazı insanlar mesela yemeklerinde et yemeden doymuyorlar. Evet. Öyle bir durum var. Siz de öyle bir aile misiniz?
2: Genelde.
0: Genelde. Mutlaka zeytinyağlıya bile işte sebze yemeklerine bile etli yaparlar.
2: Çok böyle yani özlersek hani. Yalnız Antalya'da Kumluca'da öyle bir şey vardır. Hani genelde sebze yemeklerine et, kıyma koymazlar. Mesela patlıcan yemeği vardır yazın yaptıkları genelde. Fesleğen falan koyarlar sarımsaklı yaparız. Onu direkt sebzeli, domatesli
0: yapılır. Et koymazlar hayır, içine. Hayır. Ay ben de sebze yemeklerini etsiz seviyorum ya.
2: Ben de yani sebzeyi sebze gibi yiyeceğim. Eti de et gibi.
0: Evet, etin en güzeli zaten bence ızgara benim fikrimce. Sebzeyi de hakikaten sebze gibi yiyeceksin. Et karıştırmayalım içine. Evet. Ya aklıma bir şey geldi.
2: Evet.
0: Bir dakika. Şöyle kalp yapacağım ben. Yapabilir miyim acaba? Dur birazdan yapayım efendim bu arada bir hatırlatma yapayım. Evet evet o olmuş çünkü. Benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz eğer ki kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gelirsiniz güzelce yemek yaparız. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Ben yolluyorum sana. Bir tanesini böyle kalp gibi dökmeye çalışacağım.
2: Tamam.
0: Bakalım.
2: Hadi bakalım.
0: Artık şeye girdik. Sanat yapıyor. Yaratıcılığımızı
2: ama,
0: kullanıyoruz.
2: Ama kalp gibi dökmek için kepçeyle gezdirmem.
0: Kepçeyle gezdireceğim. Aynen. Kepçeyle gezdireceğim.
2: Ben bu arada aynenlerin hepsini sıraladım.
0: Ben sayamadım artık. Bıraktım. Saymayı bıraktım. Hepsini bilmiyorum kaçıncı kez oldu. Hepsi olsun canım sıralandı. Sağ olsun canım benim. Ne olacak? Evet şunu da şöyle bir yapalım. Hemen getiriyorum. Bakalım deneyeceğim. Söz vermiyorum kalp yapabilecek miyim?
2: Yapabilirsin mi?
0: Evet.
2: Ben de bu soğusun diye bekliyorum.
0: Bekle bakalım. Hazır mısın? Hiç başaramayacağım gibi bitti. Geliyor. Hiç kendime güvenmiyorum şu an.
2: Yaparsınız, yaparsınız.
0: Vallahi güvenmiyorum.
2: Yok hayır. Gayet de güzel yaparsınız. İlk önce bence kalbimden başlayın şöyle.
0: Şöyle.
2: Evet. Süper oldu. Ya.
0: Bravo. Yani biraz şu tarafında bir sıkıntı oldu.
2: O kadar olsun biraz.
0: Kalp büyümesi gibi sağa doğru.
2: Yaşına verelim ama, onun kalbi biraz
0: dur
2: büyük.
0: Dur bakayım.
2: Oldu oldu gayet güzel oldu.
0: Vallahi oldu. Yaptım evet. Oldu.
2: Tabii
0: kalple.
2: Ki çok güzel oldu.
0: Bunu ne yapalım biliyor musun? Bunu böyle kapatmayalım üstüne böyle sadece
2: tamam.
0: Sürelim.
2: Tamam o zaman sana kalp mi yapalım?
0: Ha bir tane de onları böyle iki tane yapalım.
2: Üstte kapatalım.
0: Yıldız mı? Reji yıldız istiyor. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Bakalım yıldızı başarabilecek miyim?
2: Bu da bayağı soğudu. Bunu da yapayım.
0: Evet onu da yap güzelim.
2: Sıcak olunca biraz eriyor.
0: Eriyor haklısın. Hmm. O yüzden biraz soğutmak lazım. Kurumaması için de öyle kapatmak lazım değil mi? Evet. Şimdi böyle biraz... Öbek öbek olunca hemen diğer tarafını da böyle saniyelik tavaya değdirelim, çekelim. Hindistan cevizimiz de az kaldı.
2: Evet.
0: Neyse devamı
2: bir
0: var.
2: Bir şey olmaz.
0: Bir şey olmaz.
2: Şöyle.
0: Evet. Şimdi bunu da bir çevireyim. Evet. Vallahi güzel oldu kalbimiz. Tatlış oldu.
2: Güzel oldu.
0: Yıldız yapabilir misin?
2: Yıldız mı yaparız?
0: Deneyelim mi?
2: Hadi deneyelim.
0: Hadi vallahi deneyelim.
2: Kalıp var mı? Yıldız kalıbı var mı?
0: Yok. Tamamen kendi elimizle yapacağız.
2: Ama kalp yapalım biz. Siz bu kalbi güzel yaptınız.
0: Siz bu kalbi güzel
2: çünkü
0: yaptınız.
2: Çünkü üstüne tekrar kalp koyacağız ya.
0: Tamam öyle yapalım. Hadi tamam. Kalp yapıyoruz.

0: Bir özgüven geldi. Büyük bir kalp yaptım şu anda ben.
1: İyi oldu.
0: Demin çok özenmiştim kalbime. Dur halledeceğim ben onu.
1: Yok yok, gayet iyi.
0: Tombul bir kalp oldu hakikaten. Neyse, iyi mi diyorsun?
1: Ya, iyi.
0: Bozduk kalbimi, kırdınız.
1: Çok bence gayet
0: hakikaten
1: güzel.
0: Hakikaten olmadan bakıyordum, o sırada ekrana vermişlerdi. Neyse efendim, böyle işte. İçini kremayla dolduracağız kalbimizde. Bu hamburger, evet, olacak. Hamburger, kalpli hamburger, hı-hı, gibi olacak.
1: Bence kalpli burger oldu diyelim artık.
0: Hı? Kalpli burger tabii.
1: Evet, oldu.
0: Oldu, çıkaralım, hı-hı, değil mi?
1: Evet, onun biraz soğuması, evet, lazım. Şuna yardım etmemiz lazım.
0: Yok yok, hiç gerek yok. Şuraya tahtamızı koyalım. Ben fırından çıkarayım. Evet, şunu değiştirelim. Hı. Yanmayalım. Yanmaktan korkuyoruz. Oldu değil mi? İçine sindi mi?
1: Oldu, oldu.
0: Canım.
1: Oldu, oldu.
0: Oldu değil mi?
1: Bir de çıkarabilirsek.
0: Ha, bir de o var değil mi? Dışını falan yağlamadık.
1: Bizim gerek yok aslında yağlamaya.
0: Milföy yağlı bir hamur diye.
1: Evet, yağlı olduğu için. Çıkmazsa... Ama çok eridi. Çıkmazsa şansımıza.
0: Yapacak. Çıkmazsa şey yaparız.
1: Buluruz çözüm.
0: O metalleri böyle saklarız. Böyle hinlikler yaparız.
1: İçine
0: öyle
1: doldururuz. Ha,
0: dolduruyoruz. Ama yemeyeceğiz, sadece göstermelik diye. Yok yok ya, çıkar.
1: Çıkar,
0: biraz
1: çıkar.
0: Biraz soğusun. Evet. Soğusun. Şimdi. Aa bak, kalbim. Evet, bunu aşağıya yapacaktık, hata ettik. Ha neyse, onu
1: hiç
0: ters
1: fark
0: çeviririz.
1: Etmez,
0: evet evet, onu ters çeviririz. Geldi.
1: Bir saniye, dolu olsun artık.
0: Dolu dolu, bu son olsun,
1: son
0: zaten
1: olsun, evet,
0: yeterli.
1: Şimdi evet, onu boyayalım, bastıralım, kenarlarını düzeltelim.
0: Hmm, tamam. Hmm.
1: Tam kalp burger oldu.
0: Vallahi kalp burger oldu. Kenarlarını düzeltelim. Bak, bunun yardımıyla da düzeltebiliriz istersen,
1: evet,
0: ya da sen bilirsin.
1: Hiç sıkıntı değil, şöyle oldu zaten.
0: Ama
1: de,
0: diğer tarafına çevir.
1: Sıcak koyduk ya, onu unuttuk,
0: ha,
1: eridi.
0: Oldu. Olsun. Bu zaten benim şeydi, iç dünyamı,
1: tamam,
0: dışıma yansıtmıştım.
1: Kaldırmayalım.
0: Evet.
1: Kaldırmayalım.
0: Bu kadar sevgi doluyum. Kaldıralım mı, ne yapalım? Ne olacak ya, ondan mı korkacağız? Al işte. Biraz sıcak sıcak yaptığımız için kalbimizin sevgileri
1: eridi,
0: dışına
1: eridi, eridi.
0: Mutluluktan eridik efendim. Neyse, o şimdi biraz soğusun, kendi bulsun kenarlarını.
1: Sıkıntı değil.
0: Ya,
1: her şekilde
0: ya,
1: yenir
0: kendi
1: o.
0: Kendi yaptıklarının hepsini, soğumasını bekledin. Şurada bir kalp.
1: Bunu nasıl unutmuşum?
0: Hmm. Vallahi bütün şeyim gitti yani şurada. O kadar özendim bezendim, kalpler yaptım.
1: Hiçbir şey olmaz.
0: Canım
1: o, her
0: sağ
1: şekilde
0: olsun, düzelteceğiz. Düzelteceğiz
1: her
0: onu.
1: Şekilde, donunca her şekilde.
0: O zaman
1: yenir
0: efendim. Günün üçüncü tarifine geçelim.
1: Geçelim.
0: Günün üçüncü tarifi krokandı. Malzeme listesi burada ekranlarınıza geliyor. Bakalım neler varmış krokanın içinde.
1: Alıyorum.
0: Elinde yıkayabilirsin. Evet canım. Bir su bardağı toz şekerimiz var. İki yemek kaşığı tereyağı, bir fincan kuru üzüm, bir fincan Antep fıstığı, bir fincan fındık, özür diliyorum. İki yemek kaşığı da susamımız var. Evet İncicim.
1: Geliyorum.
0: Ne yapıyoruz?
1: Bu işlemimiz daha kolay diyeyim. Artık hep kolay diyoruz. Hadi bakalım.
0: Kolaydı
1: kolay.
0: Benim kalbime
1: İlk önce
0: bak.
1: Tereyağımızı eriteceğiz.
0: Evet. Gel bakalım.
1: Eriteceğiz.
0: Ocağı açıyorum senin,
1: evet,
0: için.
1: Kısalım, çok açmayalım.
0: Ocağımız azıcık zor açılıyor. Hah. Buyur canım.
1: Tamam.
0: Kıstım.
1: Tereyağımızı koyuyoruz. Hı hı. Sonra şekerimiz vardı.
0: Ben hemen getiriyorum,
1: tamam,
0: sana. Sen orada kalabilirsin güzelim.
1: Tamam.
0: Şekerimizi getirdim. Krokan yapacağız. Ben de krokanı böyle pastaların içinde pek severim.
1: Çok güzel olur. Hmm. Yani bunu mesela yapıp hani küçük parçalara ayırıp pastalara, yaş pastalara, kremalı pastalara çok güzel olur.
0: Çok güzel olur, hı-hı, evet.
1: Kullanılabilir yani, süslemek amaçlı.
0: Söylemesi hep geçtiğimiz günlerde ekibim sağ olsun bana çok güzel böyle bir yine yayın arasında bir doğum günü pastası yapmışlar. Bir o kadar da güzeldi ki efendim, böyle doğum günü pastanın üstüne ben böyle motosikletimle gidiyorum,
1: oo,
0: şeklindeydi. Çok tatlıydı. Evet, yanında da böyle ben hayvanları çok severim. Yani kedi besliyorum ama köpeği uygun görmüşler. Motosikletin yanına kediyi değil. Hayır, ben ileride köpek alacağım ya, o yüzden herhalde.
1: Ya, alıştırma yapmışlar.
0: Neyse, onun içinde de böyle güzel krokanımsı şeyler vardı. Çok lezzetli bir pastaydı. Tüm ekibime de çok teşekkür ediyorum. Vallahi beni çok mutlu ettiniz. Bir kez daha bunu söylemiş olalım.
1: Bir kez daha doğum gününüz kutlu olsun o zaman.
0: Sağ olun. Çok mersi. Çok mersi. Sağlıklı günler.
1: Bunu böyle
0: olsun.
1: İnşallah. Bunu bu şekilde eriteceğiz. Eridikten sonra çok sadece şekerin erimesi lazım.
0: Sadece şekeri eritmemiz gerekiyor. Açayım mı biraz altını?
1: Bence açalım ama çok açmayalım. Yanmasın.
0: Tamam, yanmasın. Eriteceğiz. Ardından
1: kuru yemişlerini
0: koyacağız. Bu kadar. Aa, daha ne

0: Yani bunun kadar. Şekil falan ver. Bu zaten tutacak.
1: İstediğin şekli ver yani. Hiç sıkıntı değil.
0: O kadar ya.
1: O kadar kolay.
0: İstediğin şekli ver ya. Ne olacak ki ya? O kadar kolay. Burada bir merdaneler falan.
1: Şey yapacağız. Yağlı kağıdın arasına döküp. Ha. Açacağız. Öyle, ondan sonra açacağız. Bıçakla keseceğiz.
0: Keseceğiz, tamam.
1: Şekli o kadar hani önemli değil. Çok düzgün değil. Kesmişsin, kesmemişsin önemli değil.
0: Önemli değil.
1: Zaten tamam. Düzgün kesilmiyor. Donduğu için.
0: Evet. İyice şekerin erimesi önemliymiş efendim. Şimdi sen onu yaparken ben onu diyorum ki.
1: Onu bir deneyelim mi? Çıkıyor mu çıkmıyor mu sen?
0: Deneyeceğim valla.
1: İnşallah çıkar. Ben bakmayayım.
0: Çünkü, sen bakma, yüreğin eğilmesin. Ben sana gerçekleri söyleyeceğim biraz.
1: Çünkü umudum yoktu çok eridiği için de. Yağlasak bile çıkmayacak gibiydi. Çıkar çıkar ya. Çıkmazsa şey yaparız. Buluruz bir yöntemini. Bıçakla keseriz onu.
0: Dur İnci dur.
1: Kremayla buluştururuz.
0: Deniyorum.
1: Ben zaten şekeri eriteyim. Güzel yapacaksın
0: onu. Deniyorum İnci. Deniyorum İnci, beni rahat bırak.
1: Süper.
0: Ya.
1: Ya
0: efendim. Evet. Derler ki Tuğçe sen de çok becerikli değilsin falan. Böyle
1: yok
0: bazen
1: canım.
0: Söylüyorlar.
1: Yani ben şimdi onu ne yapmıştım? Yok parçalamıştım.
0: Ya. Yok aşk olsun olur mu öyle şey? Ve bıçakla evet işte kendini bırakmaması milföyün önemli.
1: Çok bırakmayacak, çok sert olmayacak.
0: Bunlara dikkat edelim.
1: Evet.
0: Bak mesela ben bunun burasını buradan keseceğim. Çünkü problem çıkaracak bana.
1: Tamam.
0: Önümde bir engel istemiyorum.
1: Şekli hiç önemli değil. İstediğin şekilde. Yani
0: sıcak.
1: Krema zaten şey. İstersen biraz daha soğusun elin yanmasın.
0: Hallettim. İkincisi tamam. De oldu. Milföy'e her şey yakışıyor. Milföy hangi şekle girerse girsin çok hiç güzel oluyor. Milföy hamuruna da ya, bayılıyorum.
1: Milföy'ü zaten kare kare küçük küçük kesip piştikten sonra üzerine... Normal böyle hani sakızlı muhallebi olsun.
0: Ha bunu sakız da koyabilirdik mesela.
1: Ha olabilirdi. Tabii yani. Ki olabilirdi. Hı hı. Mesela sakızlı muhallebi dök üzerine çikolata sos dök.
0: Bitti gitti.
1: Yalancım profiterol olur yani hiç sıkıntı olmaz hiçbir şekilde.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu pastanelerde sıklıkla satılan ve benim de çok sevdiğim akşamları saat 8-10 sularında genellikle sipariş ettiğim bizim evin oradaki pastaneden. Milföy pastanın içinde pastacı kreması oluyor değil mi?
1: Evet.
0: O içindeki pastacı kreması.
1: Pastacı kreması.
0: Bak bu çok sağlam tutunmuş. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
1: O çok eriyenlerden herhalde.
0: Bence artık istersen şeyleri koyalım.
1: Ama bunun renk alması lazım.
0: Ha, o zaman biraz altını açalım.
1: Öyle mi? Tamam.
0: Evet. Bak 5-5 dakika dedik program bitecek birazdan. Daha biz krokanları
1: öyle
0: yapmadık.
1: Mi? Tamam tamam. Ha. Zaten biraz şey rengi aldıktan gerekiyor. Sonra sıkıntı demem. Bitiyor.
0: Evet. Ama rengini alması gerekiyor.
1: Rengini alması iyice. Lazım.
0: Sonra onu yağlı kağıda
1: dökeceğiz.
0: Koyacağız.
1: Hemen dökeceğiz.
0: Şunu... Evet. Yapalım efendim. Bak bazıları daha zor oldu biliyor musun? Bunları şey yapmak. Hmm. Ha, niye öyle çok... oldu bilmiyorum. Yok yok hallettik ya.
1: Oldu ya.
0: Bitiyor bitiyor efendim. Hı. Kırıldı. Bu kadar olsa olur mu?
1: Hiç olur neden olmasın?
0: Kırıldı. Bunu ben yiyeyim.
1: Küçük olur küçük hmm. Olur.
0: Küçük olur. Hı. Ben bunları dolduruyorum şimdi.
1: Tamam.
0: Dolaptaydım. Dolaptan dolap, alıp geleyim.
1: Tamam.
0: Evet. Efendim hemen geliyorum. Çünkü malzemesi biraz kendini dinlendirsin diye dolaba koymuştuk. Evet. İnci bir rengini almıyor bu niye?
1: Ben de bilemedim. Şeker. Kesin bende yok yani. Şekerde bir sorun var.
0: Şekerden.
1: Ha. Ya tereyağı.
0: Alacak şimdi. Yalnız bayağı kuvvetli bir tereyağı kokusu geliyor burnumuza.
1: Evet, ama tereyağlı oldu mu çok mis
0: gibi kokar.
1: Güzel olur.
0: Evet güzel. Şimdi.
1: Oluyor
0: aslında
1: oluyor.
0: Aslında buna sıkma torbası daha güzel olurdu.
1: Çok kolay olur. Kolaylık olur.
0: Evet küçük, aklınızda olsun.
1: Küçük,
0: evde varsa efendim.
1: Güzel olur da.
0: Bunu zor hallettim şimdi.
1: Tamam. Hı-hı. Sonra onu doldurup sadece ucunu batıracağız.
0: Batıracağız. Hı-hı. Ve sonra... Şuraya.
1: Ben bunu artık kısalım.
0: Ay böyle olacak.
1: Evet. Aa,
0: güzel göründü
1: şey,
0: bu
1: ama
0: ya.
1: Biraz dolu dolduralım. Biraz daha dolduralım. Ucunu.
0: Doldurdum.
1: Tam doldu mu?
0: Beğenmedin mi?
1: Biraz daha. Sanki
0: doldurayım,
1: biraz...
0: doldurayım.
1: Hayır tamam o öyle olsun artık.
0: Yok bu böyle kalsın. Hı-hı. Evet dur şuradan ben hemen servis için kabımı alayım.
1: Şekerler eriyip böyle krema halini alacak.
0: Bak rengi döndü ama, şimdi.
1: Rengi döndü ama krema gibi olacak.
0: Ha, iyice krema gibi olacak. Hı-hı. Peki.
1: Özelliği. Hı-hı. Tamamdır bu.
0: Evet, şunu koydum.
1: Ben bunu kapatıyorum altını. Rengi oldu. Altını tamam. Kapattıktan sonra kuru yemişlerini. Zaten tavamız da sıcak ya. Antep fıstığını. Fındığı. Susam. Ve kuru üzüm. Hemen burada alıp geliyorum.
0: Evet. Ve kuru üzüm de koydum.
1: Koyduk.
0: Hemen yani şöyle. Krema yapmanın formülü tereyağıyla şekerin buh kıvamı alması.
1: Evet, krema kıvamını alması.
0: Evet.
1: Çok ateşli de yapmayacağız yüksek ateşte. Çünkü yanıyor o zaman da. Hı hı. Hemen bu şekilde biraz karıştırıp.
0: Evet.
1: Bitti. Sıcağı hemen çıkmadan şey yapacağız. Yağlı kağıdımıza. Buraya mı getireyim? Burada.
0: Evet, orada evet. Yapabilirsin tabii tabii. Tamam. Ben de milföylerimi böyle batırıyorum efendim.
1: Ben
0: nasıl?
1: Vallahi yardım yaptım. İsteyebilir miyim senden?
0: Daha ne yapayım? Burada milföy yapıyorum.
1: Yağlı kağıt.
0: Tabii ki. Evet, tabii ki. Aşk olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Gel canım. Hı.
1: Ben bu yağımın fazlasını şöyle bir...
0: Tabii ki akıtabilirsin
1: akıtayım. Yağın fazlasını. Elini yakmayayım senin.
0: Evet.
1: Hemen sıcağınla...
0: Sıcağıyla yağlı kağıdımızın içine koyuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi böyle kapatıyoruz yağlı kağıdı
1: herhalde. Hemen kapatacağız, evet.
0: Kapatayım mı?
1: Hı hı, kapatalım.
0: Evet. Ben ellemeyeceğim bunu.
1: Sen bırak.
0: Bayağı ben milföyüme devam edeyim. Sen onunla ilgilen. Evet, şimdi merdaneyle onu açacak mısın?
1: Açacağız. Hı hı.
0: Evet.
1: Sen merdane
0: yardımına mı ihtiyacım var?
1: Yok, kayıyor biraz. Biraz da daha tam şey olmadı. Ben de biraz acele ediyorum.
0: Bak, benim milföyler hazır.
1: Oo.
0: Onu da hazır ettik. Evet.
1: Bizim tereyağlar taştı.
0: Tereyağlar aktı.
1: Evet.
0: Olsun.
1: Olsun.
0: Demek ki bir tık daha az mı yapmak gerekiyormuş?
1: İki yemek kaşığı. Ben de hani ölçmedim ama biraz fazlaymış tereyağı.
0: Olabilir. Tereyağını birazcık çok... daha az yapmamız yağını... gerekiyor.
1: Kağıt havluyu alayım.
0: Ben getiriyorum tamam. Güzelim sana.
1: Hemen yağını alalım.
0: Al bakalım. Ya öyle fazlalıkları mı alacaksın?
1: Aha, hemen şöyle
0: bu kadar mı sistemimiz?
1: Evet, bu kadar.
0: Sonra bu böyle donmayacak mı? Hiçbir şey olmayacak.
1: Donuyor zaten şu anda.
0: Şu an kendi kendine hemen donuyor.
1: Evet.
0: Kesecek miyiz?
1: Keseceğiz.
0: Ha, şimdi, o zaman ona da bir
1: bıçak?
0: Sunum. Yok evet. Yok, bıçak zaten vereceğim de bir sunum kabı vereyim.
1: Tamam.
0: Evet. Sunum tabağı. Hı. Kesecekmişiz efendim şimdi.
1: Keseceğiz.
0: Heyecanlıyız, merak ediyoruz.
1: Şurada bir yerde bıçak olacaktır.
0: Burada da bıçak var.
1: O kesmeyebilir.
0: Daha biraz büyük bir bıçak mı istiyorsun? Hani
1: böyle kalın. Ha, o belki, evet.
0: O daha kalın bir şey. Evet. Evet. Aha.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz.

0: Az bir güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Stay diyor.
9: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik, abaküs,
13: kasa,
14: marul,
15: kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: aşkım.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evler.

0: Gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan medya tadının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
4: Baraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: ile büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuk gibi ton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
13: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
17: Siz ne iş yapacaksınız?
18: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
19: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanı da dünyaya gelecek.
20: Ne kadar kaldın Almanya'da?
18: 15 yıl.
20: Dile kolay be.
18: Almanya'da da el öpmüştünüz.
19: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
18: Takımı kuracağız kız. Hayırlısı olsun.
19: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
20: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
18: İyileşmez mi yani?
20: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
18: Cefakarım.
19: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
21: Yavrularım bugün 18'de TV4'te.
22: Bunu hemen keserseniz hani çabuk kesersiniz. Sonra biraz zor olur.
23: Zor oluyor. O yüzden hemen kesmemiz gerekiyor.
22: Hemen kesmemiz. Vallahi
23: krokan yapımını da öğrenmiş olduk bugün böylece efendim. Çok da zor değilmiş. Sadece bence formülü o tereyağıyla şekeri iyice eritip bu renk kıvamına getirmek değil mi?
22: Evet.
23: Merdane ile işim bitti mi?
22: Bitti.
23: Alıyorum o zaman. Evet. Böyle böyle.
22: Kesiyoruz.
23: Keselim keselim. Ben sana şey getireyim. Böyle spatula.
22: Hemen kaldırmayacağız yalnız. Biraz bekleyelim tam donsun.
23: Hı hı. Sen bak ha dondu. Hı. Bazıları dondu.
22: Dondu.
23: Evet.
22: Bunu böyle şey tam donuyor elleriyle de kırabiliyorsun. Yani
23: ya hiç bence zaten hiç önemli değil. Hı hı. Bu böyle evet. Granola gibi.
22: Aynen yani kır ufala istediğin gibi.
23: Tabii ki öyle bir şekli var. Hı hı. Yani bak. İlla böyle kare kare de
22: hayır, hayır,
23: yapmanız
22: değil.
23: Gerekmiyor
22: değil,
23: bence
22: değil.
23: De.
22: Hemen istediğin gibi kır böyle ucundan ye. Aynen. Şu şekilde daha sıcak
23: gayet.
22: Elinize dikkat edin.
23: Hı. Yo benim elim alıştı artık ya. Maşallahım var yani. Hı. sıcak konusunda. Böyle böyle koyalım. Servisi de böyle. Bazıları üçgen olacak. Bazıları
22: hiç fark
23: işte,
22: etmez.
23: Hiç evet. fark etmez.
22: Bunu kahvenin yanında çok güzel oluyor.
23: Çok da güzel olur. Yanında. Neler koymuştuk şimdi içine? Bir de bir kez daha seyircilerimize anlatır mısın İnci'cim?
22: Tabii ki. Ben bunun içine fındık, fıstık ve kuru üzüm, susam koydum. Ama istediğiniz her şey, kuru kayısı, ceviz, badem, ne istiyorsanız yani.
23: Koyabiliriz.
22: Aha, evet evet, ne istiyorsa da herkes. Damak haşhaş, ben bir keresinde haşhaşlı yapmıştım. Çok güzel
23: haşhaşlı
22: olmuştu.
23: Haşhaşlı da güzel. Ay,
22: evet,
23: olur.
22: Evet, öyle
23: evet.
22: de çok güzel oldu.
23: Oh, bence bu kadar sunum için yeterli oldu yeterli, değil mi?
22: Evet.
23: Şöyle bunları da kenara alalım. Şöyle.
22: Oh, tamam.
23: Efendim ya, bir tane de çiçek koyalım ortasına değil mi ama?
22: Tabii.
23: Şöyle çiçeğimizi de koyalım. Canım benim çok teşekkür ederim.
22: Rica ederim.
23: Ederim. Çok
22: ben
23: güzel.
22: De teşekkür ederim.
23: Pratik tarifler yaptık beraberce.
22: Evet, çok
23: vallahi
22: pratikti.
23: Elim işin içine bayağı girdi bugün yani. Güzel güzel
22: güzeldi.
23: Hallettik. Çok teşekkür
22: ben
23: ederim
22: teşekkür canım.
23: İyi bak kendine.
22: Sen
23: tekrar
22: de çok
23: görüşürüz.
22: İyi bak. İnşallah görüşürüz.
23: İnşallah. Tüm Antalya'ya da selam olsun
22: selamlar,
23: efendim.
22: Evet, herkese.
23: Herkese görüşürüz. Kocaman öpücükler. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve unutmayın, hep yemek yapın çünkü iyileştirir. Hoşça
22: evet, hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Akatlar'da Mimar Emre Kuzlu'nun 160 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı müstakil evine konuk oluyoruz. Bahçesinde tiny house şeklinde tasarlanmış bir çalışma alanı olan oldukça rahat tarzda döşenmiş bu evin detaylarını gelin mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Emre Kuzlu, mimarım. Bugün size Akatlar'daki evimden bahsedeceğim ve birlikte gezeceğiz evimizi. Burası Akatlar'da Cebeci Caddesi'nde Alman Deresi'ne bakan bir konumdaki müstakil bir daire. Evimiz yaklaşık 160 metrekare ve 3 katlı. Bunun yanı sıra yaklaşık 700 metrekarelik bir bahçemiz var. Ve aslında bizim hayatımız genel hatlarıyla ağırlıklı olarak bahçede geçiyor. Özellikle güzel mevsimlerde. Farklı kotlara oturan bahçe setlerinden oluşuyor. Burası aslında sokak giriş kotuyla aşağıdaki işte Alman Deresi kotu arasında toplamda 6 farklı kottan oluşuyor. Her kotta, her bahçe alanında farklı bir yaşantı dönüyor diyebilirim. Bunun altında benim sebze bahçelerim var ve tavuklarım var. Böyle kat kat aslında her bir alanı farklı şekilde işlevlendirdiğim bir yaşantımız var diyebilirim. İsterseniz buradan birlikte en üst katta konumlanan çalışma alanım konteynerıma geçelim ve sonrasında da evin diğer yerlerini gezelim.

Burası da az önce bahsettiğim evin giriş kotundaki bahçede konumlanan tiny house'um. Aslında burası bir konteyner şasisinden yapılma bir ofis mekanı. 3 metre 5 metrelik yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda kendi ofisimi kurguladım burada. Evden çalışmamızın gerekli olduğu dönemde işte kapanıp çalışabileceğim bir kendi alanımı yarattım. Çünkü çocuklarla birlikte evde çalışmak gerçekten çok kolay değildi. Ve bunun üzerine aslında tamamen kendi hayatıma, işte güneşin geliş açılarına ve işte bahçe içindeki konumuna göre A'dan Z'ye her şeyini tasarladığım bir alan haline geldi burası benim için. Ve aslında yani çalışmayla ilgili ofise gitmediğim dönemde her şeyi yapabildiğim bir alan olarak kullanabildim burayı. Webinarlar yaptım, toplantılarıma buradan girdim. Kendi başıma kalabildiğim, çalışabildiğim bir alan haline geldi. Bir yandan da burayı böyle bir keyifli detaylarla daha aslında iyi hissettiren bir yer haline de getirmeye çalıştım. İşte şömine girdi işin içine. İşte kışın ciddi anlamda burayı ısınmak için, şömineyi ısınmak için kullanıyorum. Çünkü ev şömine altyapısına izin vermiyordu. Aslında bu hayalimi biraz bu kabinde gerçekleştirme fırsatım oldu. Veya işte minyatür koleksiyonuma yine burada yer verdim. İşte mimari kitaplarım, çalışma düzenim tamamen bu alan içinde yer alıyor. Genel aslında tasarım ve malzeme diline de baktığımızda olabildiğince dinginleştirici ama yer yerde rengin etkin bir şekilde kullanıldığı bir tasarım dili var. Bu evimiz için de geçerli. Kabin de aynı mantıkla tasarladım. İşte zeminler ahşap, masif ahşap. Ama beyaz renkte. Bununla birlikte işte çalışma masam yine masif ahşap kendi renginde. Duvarlarda genellikle beyaz rengi tercih ederken yer yer işte laciverti işin içine kattım. Zaten yeşil de kendiliğinden o kombinasyonun bir parçası olmuş oldu.

Ön taraftaki aşağıdaki bahçeye bakan geniş bir cam açıklık yarattım ve çalışma masamı da bunun önüne konumlandırdım. Tamamen bu camdan aslında bir yandan da manzarayı seyrederek çalışabildiğim bir çalışma ortamı oluşturmuş oldum. Biraz da aslında konteynerin genel yapısından ve dış cephesinden ve mimari kurgusundan bahsedeyim. Konteyner tasarlarken etraftaki binalarla da doğru ilişkiyi kurmasını hedefledim. O yüzden arka kotu yan binadaki en alt kotla doğru ilişkiyi kurup yukarı doğru yükseliyor ve giriş kotundaki aslında ihtiyaç duyulan yüksekliğe ulaşıyor. Dış cephe giydirmesi ahşap lambri. Bu da binanın cephesiyle aslında benzer renk dilinde devam ediyor. Bu yüzden de olabildiğince yalın bir dille tasarlandı diyebilirim. İsterseniz evin içiyle devam edelim.

Evet, şimdi de evin salonundayız. Az önce bahsettiğim gibi dışarıdan üst kottaki giriş kotundan girişten sonra salona ulaşıyoruz. Buranın altında mutfak var, üst katta da yatak odaları var. Salonumuz aslında çok büyük bir salon değil, yaklaşık 55 metrekarelik bir salon. Ön cepheden ve yan cepheden ışık alıyor. Bunun yanı sıra ön taraftan aslında bu bizim işte vadi manzarasına bakıyor, Alman deresine bakıyor. Çok yeşil bir ortama bakıyor. Sol taraftan da yine bahçemizi görüyor. O anlamda aslında iyi ışık aldığını söyleyebilirim. Burası tabii 60'larda yapılmış bir kooperatifin bir parçası. Sonrasında renove edilmiş. Biz bu evde kiracıyız. Evin bir kere küçük olmasından ötürü daha ferah hissettirme ihtiyacımız vardı. O yüzden olabildiğince açık renklere boyadık. İşte zemindeki parkeyi dahi beyaza dönüştürdük. Tabii bu beyazlığın içinde yine yer yer renk patlamalarına yer verdik. İşte bir duvarı bir renkli bir şekilde kurguladık. Yüzeyinde de işte bir sürü tabloya esere yer verdik. Farklı yerlerden topladığımız eserlere. Her yerde farklı ölçeklerde, tiplerde yeşil bitkiler görmek mümkün. Açıkçası bu hayatımızın bir parçası, hatta hobi seviyesinde diyebilirim. O yüzden aslında mekanın tasarımında da ciddi rol oynadı. Tabii salonda bizim büyük bir kütüphanemiz var. Sol cephede yer alıyor. Yine bir yemek masası var. Hani çok sıklıkla kullanılan bir yemek masası değil ama yine kışın zaman zaman aktif kullanılan bir yemek masası. Doğal pastel tonları kullanmayı seviyoruz ama bunun içinde de böyle bir renk patlamaları aslında o dinginliği hareketlendirmede yardımcı oluyor diyebilirim. Ya bir yandan tabii eve taşındıktan sonra evin biraz daha nispeten klasik olan yapısında daha modernleştirmeye de çalıştık. Mesela burada böyle birçok eski tarz alüminyum bir korkuluk vardı. Bunu tek parça cam korkuluğa dönüştürdük. Zaten buradan mutfağa bağlanıyoruz. Salonun oturma kısmına bakalım biraz da. Salonun şimdi oturma tarafına bakıyoruz. Burası da az önce bahsettiğim gibi bizim aslında özellikle kış mevsimini geçirdiğimiz alan. Burada tabii yani son oluşturduğumuz düzende biraz oturma sayısını da azalttık. Çünkü ön cepheye bakan alanı, alanda bir oturmamız vardı, onu da kaldırdık. Çünkü olabildiğince o dışarıyla olan ilişkiyi, manzarayı maksimize etmek istedik. Sadece işte bitkilere yer verdik o cephede. Burada 3 kişilik bir sofamız ve bir tane koltuğumuz ve birkaç tane de pufumuz var. Böylece aslında 6-7 kişi yine bu salonda oturup bir araya gelebiliyoruz. Perdelerimizi bilinçli olarak keten ve tül malzemeden seçtik. Bunu böyle bir fon perdeyle kombinlemeyi istemedik. Yine sadelik amaçlı olarak. Bir yandan tabii bu evde çocuklar yaşıyor. 5 yaşında 2 tane kızım var. Onların

özellikle ev yaşantısını domine ettiği bir ortamımız var. Tabii onlara dair unsurlar çok fazlasıyla hayatımızda. Mobilya tasarımlarına ve seçimlerine de yansıyor diyebilirim onlara dair ürünler. Mekanda görüyorsunuz aslında biraz daha böyle bir çocuksu parçaların da hayatımızda aslında mekanımızda fazlasıyla yeri var. Kütüphanemiz de aynı şekilde. Yani aslında genel kütüphanenin fonundaki renk ağırlığını oluşturan şey çocuk kitapları. Bu da hoşumuza gidiyor yani. Bu da hayatımızın bir gerçeği. Ev bazen çok dağılıyor olsa da ki gerçekten çıldırtma noktasına gelebiliyor. Ama tabii çocukların hayatımıza yarattığı renk ve aslında o karmaşa bir yandan da çok da hayatı eğlenceli ve dinamik kılıyor.

Bu katın alt katında aslında bir tek mutfak yer alıyor ve o da bahçeye açılıyor. Mutfak bizim için çok önemli çünkü bu az önce bahsettiğim salondaki 4 aydan geri kalan 8 ayı ağırlıklı olarak bahçede ve mutfakta geçiriyoruz. Tabii kahvaltılarımızı mutfakta yapıyoruz. Bir yandan dışarıyla ilişki kuran bir alan orası. O yüzden bizim en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan bir tanesi evde. Geniş bir mutfağımız var. Zaten bir kata yayılıyor. Yaklaşık 30-35 metrekare arası bir ölçekte. Fazlasıyla dolap ve depolama alanı yer alıyor. İşte bütün pişirme ünitelerimiz yine mutfakta yer alıyor. Ve o da tabii iki cepheden ışık alan ve çok aydınlık bir alan. O yüzden de çok seviyoruz. Mutfakta da genel tasarım dilinde yani evin geri kalanının biraz daha aksine daha renkli bir aslında yaklaşımı tercih ettik. Ve bütün mutfak mobilyalarımızı farklı renklerle, temelde de 3 rengi esas alarak kombinledik. Ve geri kalan alanları da yine o ferahlık amacına yönelik olarak beyaz kullanmayı tercih ettik. Zemin gri, o da aslında bir fon görevi üstleniyor. Mutfakta da aslında biraz daha dinamik, hareketli, renkli bir dünyamız var diyebilirim.

Bunun da üst katında yatak odaları var. 3 tane yatak odası var toplamda üst katta ve 2 tane de banyo var. Yine tabii bizim için en önemli olan alan üst katta ana yatak odası, geniş metrekarede yer alıyor. Yaklaşık 25 metrekarelik bir yatak odamız var. Ve tam salonun üstünde yer alıyor ve o da yine Alman deresine ve işte baktığı, evin baktığı vadiye doğru bakıyor. Özellikle bizim için aldığımız gün ışığı ve manzara yatak odasındaki aslında hissiyata ciddi anlamda katkı sağlıyor. Evin genel diline hakim olan basit ve yalın tasarım diline devam ettirmeye çalıştık. O yüzden çok fazla mobilya koymamaya gayret gösterdik. Ama tabii yeşil yine evin her yerinde olduğu gibi burada kendini gösteriyor. Etkin bir şekilde yeşil kullanımı var diyebilirim. Orada da bütün yüzeyler ve zeminler beyaz. Sadece yatağın arkasında bir renk kullanımı var. Ve zaten bir cephede tamamen manzaraya bakıyor ve gün ışığı alıyor. Genel olarak evin aslında ana hatlarıyla tasarım yaklaşımı böyle diyebilirim.

renk kullanımı aslında evde yer yer kendini gösteriyor diyebilirim. Çünkü renk kullanmayı seviyoruz. Özellikle eşim çok böyle bir renkli bir insandır ve renkli giyinmeyi de seven birisidir. Onun da etkisiyle özellikle evin genel dolaşım alanlarında ve ortak kullanım alanlarında çok baskın, biraz böyle bir ayrışan renk kullanımlarına yer verdik diyebilirim. Bunu yaparken de duvar kağıtlarını çok ağırlıklı olarak kullanmayı tercih ettik. İşte evin ilk dışarıdan girdiğinizde aslında kapısı turuncu şekilde sizi karşılıyor. Turuncu renkli bir kapıdan içeri girdikten sonra

sarı tonların ağırlıklı olduğu bir duvar kağıdı bütün hol alanını tarifliyor. Üst katlara çıkarken sarı duvar kağıdı sizi aslında size eşlik ediyor. Bununla birlikte üst katın koridorları da yine aslında çok böyle bir farklı bir motifin yer aldığı bir duvar kağıdıyla kurgulandı, tanımlandı. O anlamda duvar kağıdını da evin tasarımında çok etkin şekilde kullandık diyebilirim. Bu aynı zamanda da rengi de hayatımıza daha farklı şekilde getirebilmemizi sağladı. Kısaca size 7 yıldır Akatlar'da yaşadığımız evi anlatmaya çalıştım. Eşim ve çocuklarımla birlikte aslında çok yaşamaktan mutlu olduğumuz bir evdeyiz. Dış mekan ve iç mekan aslında ilişkisi bizim burada hayatımızı ciddi anlamda dönüştürüyor. Komşularımızla çok böyle bir bana göre İstanbul için ayrışan bir mahalle kültürünü burada yaşıyoruz. Aslında bütün bu sahip olduğumuz farklılaşan unsurlar, işte mahalle kültürü, bahçe yaşamı, yeşilin hayatımızdaki yeri bizi buraya aşık etti ve yaşamaktan da çok ciddi mutluluk duyuyoruz diyebilirim. Uzun sürede burada kalmayı hedefliyoruz. Umarım evimizi beğenmişsinizdir ve izlediğiniz için teşekkürler.

0: Şimdi ise Güneşli'de Ayşin Apaydın'ın 180 metrekare büyüklüğündeki dairesine gidiyoruz. Modern tarzın ve şıklığın ön planda olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, Ayşin Apaydın ben. Şu an Güneşli'de 180 metrekarelik dairemdeyiz. Dairemin balkonunda kuzey cephede oldukça güneş alan ferah bir alandayız. Bu alan görmüş olduğunuz gibi benim oturma alanım. Bu şekilde dekor ettim. Çünkü burada şehrin manzarasında akşam güzel kahvelerimizi yudumluyoruz. Ve bize oldukça ferah bir alan sağlıyor. Bu alanı tasarlarken daha çok çiçek, pembelik ve güneşin sıcak etkisini yansıtacak bir dekorla dizayn ettim. Burası bizim için çok önemli çünkü biz burada çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Balkonun kuzey cephe olduğu için burada normal canlı çiçek kullanmakta çok zorlandık. Çünkü oldukça güneş alan bir yer. Yaz akşamlarında burası çok eğlenceli oluyor. Şehrin ışıklarıyla beraber kahvelerimizi yudumluyoruz. Burasını oturma alanı olarak tercih ettik, tasarladım. Ama arka tarafta da bir salıncağımız mevcut. Orada da yaz akşamlarında keyifli bir zaman geçiriyoruz. Dilerseniz şimdi ev dekorasyonuma bakabiliriz.

Şimdi salonumdayız. Salonumda gri ve siyah renklerini kullandım. Burası benim yemek alanım, yemek köşem. Burayı salonun diğer kısımlarından aslında ayrıştırmak istediğim için özel bir çıtalama yöntemi yaptırdım. Bu alanda oldukça büyük bir masa kullandım. Biz normalde 3 kişilik bir aileyiz ama ailemiz bir araya geldiği zaman rahatlıkla burada yemeklerimizi yiyebiliyoruz. Masam mermer görünümlü cam. Mermer kullanmayı tercih etmedim. Ve oldukça keskin hatlara sahip bir masa. Aslında hayalim iç mimar olmaktı fakat yanlış yönlendirme sebebiyle bu hayalimi gerçekleştiremedim. Grafik tasarım mezunuyum ama hayalimi evimde gerçekleştiriyorum. Evimin mimarıyım. Burada baklava desen bir ayna kullanarak ortama hareket katmak istedim. Yine aynı şekilde de karşılıklı olarak iki aplikle de ortama güzel bir ışık, güzel bir aydınlık hava katmak istedim. Yemek masalarının tam üzerinde bulunan avizeler aslında hem ortama hem sofraya oldukça şık bir görüntü sağlıyor, ortamı aydınlatıyor. Bu da benim tercihim oldu. Yemek masamın tam üzerinde de bir aydınlatmamız mevcut. Yan tarafımızda güzel bir vitrinimiz var. Metal kitaplık da diyebiliriz aslında. Ama ben vitrin olarak kullanıyorum.

Direkt salona girdiğim zaman karşımıza çıkan ilk alanda ise özel bir köşe yaratmak istedim. Ve bu köşede zebra konseptini kullandım. Altında da güzel bir mermer desenli yine masamla uyumlu bir dresuarımız var. Burada ayna çerçeveli bir zebra tablo kullandım. Aynı şekilde zebra ürünlerle de kombinledim. Yer döşemesinde ise evin tam olarak konseptinden farklı bir renk tercih ederek kahve tercih ettim. Ve bütünlüğü bu şekilde sağlamayı planladım. Halımı da tam tersi renklerde siyah tercih ettim ve ortama bir tonsür ton katmak istedim açıkçası. Dilerseniz şimdi oturma alanıma geçebiliriz.

Oturma bölümünde ise daha çok rahatlık bizim için ön planda. Günün yorgunluğunu burada keyifli bir şekilde ailemle atıyoruz. Benim ev dekorumdaki en önemli kısım benim için rahat ama şık olması ve evimde bunu yansıttığımı düşünüyorum. Benim için şıklık aynı zamanda rahatlık da demek. Ev dizaynımda da modern şık konseptini bu şekilde uyguladım. Koltuklarıma bakacak olduğumuzda açık gri tonlarıyla ortama birazcık daha yumuşaklık katmak istedim. Orta sehpamıza gelecek olduğumuzda ise yemek masası ve dresuardan farklı olarak ortama daha da bir derinlik katması açısından füme ayna tercih ettim. Normal aynadan ziyade füme aynanın daha derinlik kattığını düşünüyorum. Üzerinde ise yine Blue Blanch küpleri, siyah ve ufak bir yapay şömine ile ortama daha da bir sıcaklık kattım. TV alanına geçtiğimizde ise burada çıtalama yapmak istemedim. Çünkü zaten televizyonun alanı derinleştirme durumu olduğu için çıtayla burayı öldürmek istemedim ve bu duvarı boş olarak kullandık. TV ünitesinde siyah tercih ettim. Aslında siyah tercih edilmesi çok cesaret isteyen bir renktir ama ben ev dekorasyonunda siyahı oldukça kullandım. Yine üzerinde Blue Blanch'dan fikirler alarak buraya yine Blue Blanch konseptiyle renklendirdim. Perdelerime baktığımızda ise evin tavanı oldukça yüksek olduğu için yine aynı şekilde geometrik desen tercih ettim ve alana daha da bir aslında uzunluk katmak istedim. Yine perdemizin renk tonları evime hakim olan dekorasyonu bütünleyecek tonlarda ve fonların özellikle yere kadar uzun olmasını tercih ediyorum. Bu şekilde de evin daha da bütünleştiğini düşünüyorum.

Yatak odamda ise daha açık tonlarda bir dekor mevcut. Evin genel olarak gri hakimiyeti varken yatak odasına gayet aydınlık bir konsept bizi bekliyor. Burada gold'u ve beyazı çok fazla kullandım. Yatağın bulunduğu duvarın tam arkasında bir duvar kağıdı, çizgili bir duvar kağıdı tercih ettik. Burada alana derinlik katması için, alanı daha bütün dekorasyonuyla bütünleştirmesi için tercih ettim. Yine duvara sabit olarak iki tarafta da komodinin üzerinde aplik kullandım. Aplikleri ve avizeyi aynı model tercih ettim, yine bütünlük sağlaması açısından. Yatak başlığım cappuccino. Cappuccino ve gold uyumunu çok seviyorum. Bunu yatak odamda da kullandım. Yatak odamda bir de ebeveyn banyom var. Makyaj masamda ise yine beyazı ağırlıklı kullanarak gold ayna ve güzel bir pufla da orayı bütünleştirmiş oldum. Yatak odalarında halı kullanmaktan ziyade aslında yapay postların kullanılmasını daha doğru buluyorum. Ben de yapay post kullandım beyaz renkli ortamı bütünleştirmesi açısından. Dolabıma baktığımız zaman da aslında oldukça kullanışlı bir dolabım var. Kulpları gold, normal, parlak, beyaz bir dolap. Bir bebeğim var ve onun odasını tasarlarken aslında onun rahatlığı benim için çok önemliydi ve onun dekorunda da rahatlığını sağlamak açısından gayet kullanışlı bir oda hazırladım. Beşiği çok farklı aslında, her görenin çok sorduğu bir model. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Hiçbir yerde görmediğim bir beşik modeliydi. Yaklaşık 1,5 yıl

Önce falan tasarlanıldı özel olarak. Gayet kullanışlı. Modern tarzda yine oğlumun odasında hazırladım. Gri kullandım yine. Gri ve duvarında yatağın olduğu kısımda puantiyelerle ve bir fil büstüyle odayı bütünleştirdim. Yatağın başında cibinlik kullandım. Bu cibinlik de yine ortama hareket kattığını düşünüyorum. Odasında fazla materyal kullanmayı tercih etmedim. Bir dolabı, bir komodini var. Daha sonra zaten onun ihtiyaçlarına göre bu oda şekillenecektir. Antreye baktığımızda da yine bol çıtalama görüyoruz burada. Bu alan aslında bomboştu ama ben bu alana farklı bir hava katmak istedim. Üst kısmı, duvarların üst kısmı normal, sade ama alt kısmında oldukça yoğun çıtalama çalışması mevcut. Ben evde tablolarda hayvan figürünü seviyorum ve zebrayı burada da kullandım, bu alanda da kullandım. Çerçeveleri gold tercih ettim. Cappuccino ve gold uyumunu bahsetmiştim, oldukça beğeniyorum. Evin girişinde bir aynamız mevcut ve bu aynanın altında yine siyah beyaz bir bençimiz mevcut. Ortamı daha da ışıklandırmak, daha da güzel bir hava katmak için kristal apliklerimiz var. Bu alanı çok seviyorum açıkçası. Eve girer girmez bu alanın misafirlerimi karşılaması da oldukça keyifli oluyor. Evimin genel dekorasyonu aslında siyah ve gri olmasına rağmen evin girişinde, antrede çok farklı bir renk tonuyla aslında misafirlerimizi karşılıyorum. Burada bir cappuccino ağırlıklı, gold ağırlıklı ve bunu gri ile bütünleştirdim. Farklı bir deneyim oldu ama görüntüden oldukça memnunum. Şimdi ise evimin mutfağındayız. Benim için en önemli kısım. Kadınlar için mutfak aslında çok önemlidir ama benim için daha da önemli. Çünkü mutfakta çok fazla zaman geçiriyorum. Beni takip edenler bilir, keyif kahveleri yapıyorum, yemekler yapıyorum ve mutfağımda çok keyifli, uzun saatler geçiriyorum. Mutfağımı çok seviyorum çünkü 1,5 yıldır aslında bu evde yaşıyoruz biz ve ben bu mutfağı gördüğüm zaman vuruldum diyebilirim. Oldukça büyük, oldukça ferah ve bir kadının her türlü zaman geçirebileceği keyifli bir alan. Mutfağımı tasarlarken arkada çok fazla fincanım olduğu için, çok fazla kahve keyfi yaptığım için bu alanda fincanlarımı göstermek istediğim için bir büfe tercih ettim. Bu büfe sunum eşyalarımı, kullandığım her şeyi keyifli bir şekilde hem sergilememi hem de gördükçe benim keyfe gelmemi sağlıyor. Yine çok fazla vakit geçirdiğim için bu alanda bir televizyonum mevcut. Televizyonsuz iş yapamayanlardanım. Mutfağım çok fazla büyük olduğu için burada bir yemek masamız da var. Bazen pazar kahvaltılarımızda veya daha böyle salaş kahvaltılar yaptığımızda burada keyiflice ailemle vakit geçiriyorum. Mutfağın genel olarak diğer alanlardan bir farkı var. O da dolap renkleri. Siyahtan ziyade çok tatlı bir cappuccino rengi yine. Ve burada yine ara taşı siyah olarak kullandım ben. Yine evin tüm hakimiyeti siyah ve gri iken burada da siyah ve cappuccino'yu tercih ettim. Aslında ara taşı siyah kullanmak da bir cesaret ister çünkü yansıma çok fazla yapar ve çok fazla kiri de gösterir ama keyifle kullanıyorum. Mutfak dekorumda ise yine siyah beyaz tercih ettim. Siyah beyaz benim için vazgeçilmez ve evin her yerinde kullanmayı tercih ediyorum. Siyah beyazı bütünleştirici olarak kullanıyorum ben. Kahve köşemde de siyah beyaz oldukça ön planda. Kahve köşem aslında sürekli değişiyor. Keyfime uygun olarak, günlük olarak, haftalık olarak da değiştirebiliyorum. Ve bu şekilde keyif kahvelerimi de eğlenceli bir şekilde hazırlamış oluyorum.

0: Mutfak avizemize baktığımızda yine ortamla bütünlük sağlaması açısından siyah ve içi gold olmasını tercih ettim. Yine aydınlatma olarak led aydınlatmayla da bütünleştirdim. Bu alanda cam oldukça büyük kullanıldığı için manzarayı kapatmamak açısından kruvaze perde tercih ettim. Ortama da ayrı bir bütünlük sağladığını düşünüyorum. Evim bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dekorasyona çok fazla ilgim var ve bunu sosyal medyada da sürekli olarak paylaşıyorum. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa, sormak istediğiniz noktalar olursa sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Benim evim, benim zevkim, kullanıcı adım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Siz ne iş yapacaksınız?
2: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
3: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek.
4: Ne kadar kaldın Almanya'da?
2: 15 yıl.
4: Dile kolay be.
2: Almanya'da da el öpmüştünüz.
3: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
2: Takımı kuracağız kız. Hayırlısı olsun.
3: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
5: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
6: İyileşmez mi yani?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
6: Cefakarım.
3: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
7: Yavrularım bugün 18'de TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
12: Bir küçük kutudan 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
13: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
1: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
12: Botanik.
2: Abaküs.
3: Kasa.
18: Marul.
20: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
22: Buraların redlisiyim.
23: Nerelerin ne?
22: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
24: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
22: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
25: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
26: Très bien.
22: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa. Vodafone redlisi.
16: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde.
12: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakma mı?

0: otel mi? Trivago.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size şekersiz elma reçeli yapacağız. Şekersiz elma reçeli için ne kullanacağız? Tabii ki elma kullanacağız. Daha aromatik, daha güzel olabilmesi için çubuk tarçın kullanacağız. Bal kullanacağız, elma suyu kullanacağız. Ve birazcık da böyle çeyrek aslında bir limon kullanacağız. Hemen elmalarımızı soyarak işlemlerimize başlıyoruz. Bu diyabetik olanlar için, yani şeker hastaları için tavsiye edebileceğimiz reçellerden birisi. Fakat mutlaka doktorunuza danışarak bunu tüketin. Bizim hani bu konuda uzman olmadığımızdan dolayı doktorunuza danışarak tüketebilirsiniz. Ama içerisinde hiç şeker yok. İsterseniz bal da koymayabilirsiniz. Sadece elma reçeli yaparken sadece elmayı da kullanabilirsiniz. Çünkü farkındaysanız diğer şekersiz reçelleri yaparken zaten elma suyunu kullanıyoruz. Elma suyundan elde etmiş olduğumuz o tatlı oranını ayarlıyoruz. Hemen elmalarımızı soyarak işlemlerimize devam ediyoruz. Elmalarımızı soyduk, şöyle kabuklarını ayıralım. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir reçel olacak. Daha önce şekerlisini yapmıştık, şimdi bir de şekersizini yapalım. Şurada elmamızı ortadan ikiye bölüyoruz. İsterseniz çekirdeklerini elmanın içerisine koyabilirsiniz. Pardon, elma reçelinin içerisine koyabilirsiniz. Ben bugün koymayacağım çekirdeklerini. Çünkü o onu birazcık daha kıvamlı yapar. Ama şu an gerek duymuyoruz. Şimdi eğer fazla elmadan yapıyorsanız elma çabuk kararan bir meyve olduğundan dolayı elmaları mutlaka birazcık limonlu suya ıslayabilirsiniz. Limonlu suya ıslarsanız elmalarınız böyle kararmaktan hani hallice olur, kararmayabilir. Şimdi elmaları ben halka halka doğruyorum. Elmaları halka halka doğradıktan sonra tenceremize koyacağız. Tencereyi koyduktan sonra ben burada gördüğünüz gibi bir elma suyu zaten daha önce sıkmıştım. Elma suyunu üzerine ekleyeceğiz. Yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Sonra böyle o birazcık kıvam aldı, birazcık yumuşamaya başladığı zaman birazcık çevirdikten sonra hemen üzerine balını ekleyeceğiz. Ve normal reçel yapar gibi annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynatmaya yüz tutana kadar hemen kaynatmaya devam edeceğiz. Bir taşım kaynattıktan sonra içerisine çubuk tarçınları koyacağız. Hatta şu doğradığımız elmaları yavaş yavaş tenceremizin içerisine yerleştirelim. Çubuk tarçınları koyduktan sonra o çubuk tarçınlar onu öyle güzel aromatik hale getirecek ki, öyle güzel olacak ki, of yani o kokusu, o haresi inanılmaz güzel olacak, inanılmaz lezzetli olacak. Sonunda da her reçelde yaptığımız gibi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için limon ekleyeceğiz. Ancak bundaki şeker oranı hem olmadığından dolayı, yani normal toz şeker kullanmadığımızdan dolayı buradaki limon oranını düşürmemiz gerekiyor. O yüzden çeyrek limon kullanacağız. Çünkü eğer yarım limon kullanırsanız burada reçeliniz birazcık daha ekşi olabilir. Yani tadı o tatlının yanı sıra ekşilik olması mümkün. Şimdi düşünsenize yıllar önce o dönemde şeker yerine bal kullanılıyormuş. Ne kadar sağlıklı ve ne kadar önemli. Ama şu an hani bırakın şekeri, marketlerde almış olduğunuz reçellerin çoğu şeker bile kullanılmıyor. Yani glikoz şurubu, mısır şurubu bunlar kullanılıyor. Bunlar şeker bile değil. Bunlardan olabildiğince bence uzak durmamız gerekiyor ki ne kadar sanayi ürünlerinden uzak durursak bence o kadar ömrümüz uzuyor. Hatta bunlar bizim beslenme şekillerimize de yol açtığından dolayı, yani nasıl beslendiğimiz, hani şöyle bir söz var ya, sen ne yersen olsun aslında diye. Yemiş olduğumuz şeyler, yemiş olduğumuz besinler bizim tamamıyla vücudumuzun dengesini, vücudumuzun her şeyini ayarlıyor. Son elmamızı da burada doğruyoruz. Son elmamızı doğrarken ben ocağımızın altını yavaş yavaş açayım. Ocağın altını kısık ateşe getirdim. Yavaş yavaş kısık ateşte, hem bu arada tenceremiz ısınsın. Kullanmış olduğunuz tencerenin genişliğine dikkat edin. Dikine bir tencere kullanmayın. Olabildiğince geniş bir tencere kullanmaya dikkat edin. Çünkü bu her tarafa eşit bir miktarda ısının yayılmasını sağlayacaktır. Biz Pozantı'da, Adana'nın Pozantı ilçesinde yaylada odun ateşinde reçel yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yani sanayi tüpüyle yapılan reçelle ya da doğalgazla yapılan reçelle odun ateşinde yapılan reçel arasında bence çok farklılık var. Çünkü o ısı miktarından tutun, onun içerisinde bulundurduğu ürünler, meyveler gerçekten reçelin tadını, kalitesini çok fazla belirliyor. Şimdi hemen elmalarımızı soyduk, elma suyumuzu ekledik. Ocağımızın altını birazcık açıyoruz.
Burada reçel yaparken önemli olan hususlardan birisi tahta kaşık kullanıyor olmak. Tahta kaşıkla birlikte yavaş yavaş şöyle bütün elmalara elma suyunun bulaşmasını, bütün elmalarla elma suyunun birlikte olmasını sağlıyoruz. Şimdi bu elmalar yumuşayacaklar. Birazdan yumuşadıktan sonra da daha farklı bir hal alacak. Bahsettiğim gibi şimdi üzerine hemen balımızı ekliyoruz. Bütün balı koyuyoruz ve bütün balı yavaş yavaş karıştırarak eriteceğiz. Bütün elmaların içerisine karışmasını sağlayacağız. Güzelce karıştırıyoruz her tarafa eşit miktarda lezzetin karışması için elmalarımızı karıştırıyoruz. Hem balımız da bu sayede eriyor. Elma suyuyla birleştiğinden dolayı bakın görüntüsü şimdiden böyle parlak bir renk aldı. Birazdan evet şimdi reçelimizi kendi haline bırakıyoruz. Böyle bahsettiğim gibi bir taşım kaynattıktan sonra daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için çubuk tarçınlar ekleyeceğiz. Sonra da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için çeyrek limon koyacağız. Şöyle bir ortalığımı toparlayalım. Reçelimiz böyle güzel güzel nazlı nazlı kaynamaya devam ederken sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz 4 peynirli sufle. Burada 4 tane peynir kullanacağız. Çedar peyniri kullanacağız. Taze kaşar kullanacağız. Lor kullanacağız. İsterseniz çökelek de kullanabilirsiniz. Burada bir de krem peynir kullanacağız. Yapımı çok kolay. Bütün malzemelerimizin hepsini karıştıracağız. Sonra bunları sufle kabına koyacağız. Sufle kabını böyle birazcık tereyağıyla yağlayacağız. 180 derecede fırınımızda yaklaşık böyle 10 dakika boyunca pişireceğiz. Ve inanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Hemen yumurtalarımızı kırarak işlemlerimize başlayalım. 5 tane yumurta kullanıyorum burada. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Sabah kahvaltılarınızı renklendirecek, şenlendirecek bir kahvaltılık tarif bu. 5 tane yumurtamızı kırdık. Şimdi yumurtalarımızı güzelce iyice çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalarımızı çırptıktan sonra içerisine birazcık tuz, birazcık karabiber

0: diyeceğiz. Ama tuz ve karabiber miktarına dikkat edin. Çünkü peynirlerinizdeki tuz oranına bakın, tuzsuz lor kullanıyorsanız eğer tuz miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi birazcık tuz attım. Karabiberini atıyorum. Çırpmaya devam ediyorum. İyice çırpacağız. Bütün malzemeleri birleştireceğiz. Yapımı çok kolay, çok keyifli. Çok da güzel bir tarif bu. Hemen içerisine toz şekeri atıyorum. Şekerle yumurtayı birden çırpacağız. İyice çırpacağız. Yumurtalarımız köpük köpük olacak. Bütün malzemeleri karıştıracağız. Yapımı çok kolay, çok da keyifli bir tarif. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Yaklaşık 5 yemek kaşığı burada un var. Unun hepsini koydum. Bakın birazcık böyle katılaştı. Un topak topak olmasın diye hemen iyice karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada yavaş yavaş sütümüzü de ekliyorum. Yaklaşık 80 milim civarında süt kullandım. Bir yemek kaşığı ortalama 15 mililitre alıyor. Yani yaklaşık 5,5 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. 5,5 yemek kaşığı sütle bu işlemleri görebilirsiniz. Siz 6 yemek kaşığı koyun ki garanti olsun. Hemen bu arada kabartma tozumuzu da koyduk. İyice tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Şimdi burada krem peyniri içerisine ekliyoruz. Krem peynirimizi ekledik. Çırpmaya devam ediyoruz. Bütün malzemelerin birbirine karışmasını, güzel ve bir sonuç çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada reçelimizin üzerindeki oluşan köpükleri alıyoruz ki bu sayede reçelimiz daha berrak ve daha güzel görünsün. Kaynama noktasına geldi. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Birazcık daha sararmasını, birazcık daha pişmesini bekleyeceğiz. Hatta bu arada çubuk tarçınları ekleyebiliriz. Hemen iki tane çubuk tarçınımızı attık. Birazcık daha aromatik. Erken attık çünkü. Erken attığımızdan dolayı biraz daha aromatik ve daha güzel olacak. Biliyorsunuz ben aromalı şeyleri seviyorum. Güzel güzel karıştırmaya devam ediyoruz. Lor peynirimizi ekliyoruz. Lorumuzla da karıştırıyoruz. Çedar peynirimizi aldık. Ya da hemen taze kaşarımızı rendeleyelim. Birazdan bunları, rendelemiş olduğumuz taze kaşarı, çedar peyniri sufle kaplarının üzerine koyacağız. Ve 4 peynirli suflemiz hazır olacak. Yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da güzel bir tarif. Mutlaka evinizde bunu deneyin. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki o tatlı çocuk benim. Hemen rendeleme işlemlerine devam ediyorum. Reçelimiz de çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi güzelce kaşarımızı rendeledik. Kaşarımız burada kenarda dursun. Çedar peynirlerini birkaç bıçak darbesiyle küçültelim.
1: Dayanamadım, ya, geldim. Evet. Şu bu kadar güzel şeyler hazırlayan yan stüdyoda devamlı çekim yapıyorum. Bu kadar güzel şeyler yapılan bir şef olunca dayanamadım sevgili seyirciler.
2: Ya çok teşekkürler. Dayanım. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Böyle inanılmaz şaşkınlıklar içerisinde.
1: Mikrofonumla birlikte. Evet. Ya ben gerçekten hayranınızım.
2: Ya biz büyük hayranınızız. Gerçekten iyi ki varsınız. Şu an ne yaptığımı unuttum. Şu an şekersiz elma reçeli yaptım ve 4 peynirli bir sufle yapıyoruz.
1: Çok güzel yapıyorsun ama ya.
2: Ya çok teşekkürler.
1: Peki dur, ben devam edeyim
2: olur,
1: mi?
2: Olur, ben de bu, aynen. Ben de tamam. Bu arada gel. Hemen peynirlerimi doğramaya devam edeyim.
1: Onu tam çıkarıyordum, kaçtım.
2: Gerçekten bana inanılmaz büyük bir sürpriz oldu. Şu an
1: çok güzel kokuyor
2: bu arada. Oh, vallahi süper.
1: Şimdi orada ne var?
2: Şimdi burada kaşar peynirimiz var, çedar peynirimiz var. Hepsini birleştirdik. Birazdan bunları sufle kaplarının içerisine koyacağız. Hmm. Sufle kaplarını böyle birazcık tereyağıyla yağlayacağız. Hepsini karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit, çok da güzel bir tarif
1: sen
2: olacak.
1: Sen yaparsın da şey, ben acı çekiyorum sevgili seyirciler. Yan stüdyoda biz de yemek yapıyoruz. Biber, türev biber yapmış. Ya.

0: Ondan sonra gönderiyor ama yan odaya benim odama sağ olsun.
1: Hemen.
0: Çok güzel.
1: Şimdi karıştırdık bunları.
0: Tamam.
1: Şimdi sufle kaplarımızı...
0: Sulandırıyor musun, yağlıyor musun?
1: Birazcık yağlayacağım tereyağıyla.
0: Tamam.
1: Çok yağlamadan birazcık. Yani yediklerimize, içtiklerimize birazcık dikkat ediyoruz tabii ki.
0: Ben olay...
1: Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. O yüzden ne kadar böyle az kalorili, ne kadar böyle şey olursa...
0: Yani niye ben türevli lezzetlerden eksik olayım ki? Az yerim, doğru zamanda
1: tabii,
0: yerim.
1: Doğru zaman ne zaman?
0: Doğru zaman. aslında onunla ilgili bir fikrim var hazır sen yağlarken. Ben niye makarna yemeyeyim? Ben niye bu güzellikleri yemeyeyim? Karbonhidratı öğlen az yediysem, evet, akşam azıcık bunu yerim.
1: Evet,
0: ama
1: doğru,
0: sabah öğlen akşam aynı şeyi yememek mesele.
1: Evet, doğru.
0: Yoksa niye yemeyeyim yani?
1: Yoksa niye? Şimdi hemen yağladık.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi burada şuradan kepçemizi alalım. İçerisini hazırladığımız bu muhteşem karışımla dolduracağız. Şöyle bolca.
0: Kaç derece fırında olacak?
1: 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Aa. Hem yapımı çok kolay bunun, hem de çok, evet, lezzetli. Şöyle üzerine birazcık bir kaşar atacağız. Sonra hemen fırınımıza koyacağız. İnanılmaz güzel, yapımı kolay.
0: Bence çok da sağlıklı. İçinde her şey var.
1: Evet.
0: Karbonhidratı var, proteinin var.
1: Evet, doğru.
0: Ekmeği bayağı bir durduracak bir şey bu aynı,
1: evet,
0: zamanda.
1: Evet, aynen öyle. İçerisinde 5 tane yumurta var bunun.
0: Yani of.
1: Yumurta bakımından da çok zengin. Bunu farklı peynirlerle de yapabilirler. Yani evlerinde mesela bir gün peynirler kurumaya başlar ya, dolapta bırakmış olduğumuz peynirler. Onları böyle yemek istemeyiz, atmak
0: tam
1: isteriz.
0: Bir anne gibi konuştum şu an. Tam bir anne gibi konuştum.
1: Şimdi, yani... Baba olduğum için oradan.
0: Ama anneler gerçekten, evet, bu konuda, aynen, yani hani ben cinsiyetçi yaklaşmıyorum duruma. Yemekle ilgilenen herkes diyelim daha,
1: evet,
0: doğrusu. İsrafa karşı oluyor yani, yazık günah, bak ne güzel şeyler oluyor. Dün artmış güzel bir peynir tabağı yapmışsın, evet, al işte ertesi güne bunu yap.
1: Aynen öyle. Şimdi bunu hazırladık, zaten reçelimiz de olma haline geldi. Şimdi bunu fırınımıza atacağız ve pişireceğiz, sonra afiyetle yiyeceğiz.
0: Ben de.
1: Şekersiz elma reçelimiz ve 4 peynirli suflemiz hazır. Şekersiz elma reçelimizin şekerlenmemesi için böyle çeyrek limonumuzu da ekledik. Hemen 4 peynirli suflemizin şurada şöyle güzelce, of bakın şunun görüntüsüne bakın. Mis gibi kokuyor. Gerçekten muhteşem. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ölürüm de evlenmem.
1: Onları nişanlıyorum.
2: Kim kaçmış?
3: Nişanlınız kaçmış.
0: Çabuk atsana. Sevgilim.
4: Ne?
2: Otel değil, tımarhane.
0: Arkandan taksiye atladım.
2: Ya o kızım, ne laftan anlamazsın?
4: Her yere aradım.
1: Havaalanına da baktın mı?
4: Nereye?
5: Almanya'ya.
0: Geri çevirdiler. Pasaportun vizesi bitmiş.
2: Bela mısın sen ha? Söyle!
0: Beyefendi ünlü bir yazar.
1: Namusunu temizliyorsun işte, o kadar.
0: Hep birbirimizi yedik.
2: Dostluklar kavgayla başlarmış.
6: Vahşi Gelin birazdan TV4'te.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ben ne yapacağım? Bugün ne öğreneceğim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Triko atölyesinde çalışacağım. Böyle küçük bir çocuk kazağı yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? O halde...

0: Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün triko atölyesinde. Bakalım neler yapacak. Heyecan ve merakla bekliyoruz.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimin atölyesine geldim? Yeter çatı. Hoş geldiniz efendim programımıza. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bugün burada o kadar güzel başlıklar var ki, atölyede güzel başlıklar buldum böyle. Bir yöresel kıyafetin parçası. Hoşuma da gitti. Birazcık dursun dedim. Tamam dediler. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
0: Neler yapıyorsunuz?
2: Çocuk kaza çalışıyoruz. Bir tane kolumuz kaldı. Üstüne onu, siz geldiniz.
0: Evet. Onu da ben yaparım herhalde
2: size
0: bir
2: bırakalım.
0: Şekilde.
2: Siz yapın.
0: Bunda görelim. Bir de birkaç aşama var. Birkaç aşamadan sonra bir kazak göreceksiniz. Tabii ki bunu benim için hazırladılar önce. Başlangıçta çünkü bunu biraz vakit alacağı için. Değil mi hocam?
2: Evet.
0: Bir gösterebilir misiniz ben bunu nasıl yapacağım?
2: Şöyle yapıyoruz.
0: Ha, bir öyle bir böyle.
2: Evet. Örgüden çıkıp tekrar geri çekiyoruz. Bu şekilde örgüyü tamamlıyoruz.
0: Çok zevkli görünüyor aslında, değil mi?
2: Evet. Bırakayım size.
0: Tamam. Şimdi sıra bende. Tabii bunun başlangıçta bir ölçüsü var. Böyle ilmik ilmik bu ipler buraya takıldı. Sonrasında tabii bu size çok basit gibi gelebilir ama zor. Bana zor yani. Öyle gözüküyor. Böyle.
2: Evet.
0: Hocam ben bu hızla gidersem ne kadar sürede biter bir tane kol?
2: 15 dakikada biter.
0: Gerçekten mi? Programın evet. Süresi 15 dakika zaten. Sibel kes bir yerlerden bunu. Böyle. Yavaş yavaş bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya ama. Peki bunun ipi hocam nedir?
2: Pamuk ip.
0: Pamuk mu?
2: Evet.
0: Tabii buna biraz da
2: güç lazım.
0: Güç gerekiyor. Genelde bunu erkekler mi kadınlar mı yapıyor?
2: Genelde erkekler yapıyor.
0: Erkeklere pası atıyoruz burada. Ondan sonra onlar yapınca evet. Dikimi, overlock vesaire. Onlar da. Peki hocam desenli yapmak istersek?
2: Desenli yapmak istersek bu makinede yapamıyoruz. Desenli çalıştığımız makineler farklı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Biraz daha yapmam lazım değil mi?
2: Biraz
0: altta
2: daha,
0: bir şey
2: biraz daha
0: için.
2: Yapalım, bitirelim.
0: Sevgili seyirciler, o zaman ben devam ediyorum. Ortaya nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok. Takipte kalın.
1: Gerçekten bizim de bir fikrimiz yok Tuğba, ortaya nasıl bir şey çıkacağına dair. Hele sen yapıyorsan o işi, merakımız iki kat daha fazla oluyor malum. Ama sen bu işi de ilk başta kolay sandın, bunu biliyoruz. Yine de başaracaksın. Sana olan umudumuz tam.
0: Ve Yeter hocam, nasıl oldu?
2: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
0: Gerçekten.
2: Kolumuzu bitirdiniz. Şimdi kazağımızı dikebiliriz.
0: Biraz bir siz bir ben bir şekilde tamamladık evet. Yani. Bir kol yaptık. Bu şimdi evet. Bir çocuk kazağı mı oluyordu?
2: Evet, 6 yaşında bir çocuğumuzun kazağı olacak.
0: Tamam, şimdi biz ne yapacağız bu aşamada?
2: Şimdi kalıpla kesiyoruz.
0: Tamam.
2: Ondan sonra dikime geçeceğiz.
0: Ha, tamam anladım. Bunu böyle dümdüz diktik biz.
2: Dokudunuz. Şimdi katlıyoruz.
0: Dokuma, tamam.
2: Evet, dokuma bitti. Şimdi katlıyoruz.
0: Tamam.
2: Kalıbımızla kesiyoruz. İsterseniz ben çizeyim, siz kesin.
0: Tamam, olur.
2: Olur mu?
0: Olur hocam.
1: Yeter hocam, katlama ve çizim işini sizin yapmanız çok iyi oldu. Çünkü eminim Tuğba ya yanlış katlayacaktı ya da yanlış ölçü alacaktı.
0: Yani...
2: Bir de bu enseyi alıyoruz.
0: Şimdi şöyle gelecek.
2: Evet. Evet.
0: Şöyle
2: arkayı
0: bir...
2: Arkayı kestiniz.
0: Kesim gerçekleştirdik. Tamam.
2: Şimdi ben önü keseyim mi?
0: Tamam hocam, siz kesin.
2: Dilerseniz size vereyim önü de. Kolu mu keselim? Nasıl yapalım?
0: Ben kol keseyim yine.
2: Tamam. Ben hemen önünü keseyim, bedeni tamamlayalım, kola geçelim.
0: Hocam hiç böyle yanınıza gelip sizden bu şekilde bir şeyler öğrenmek isteyenler oldu mu? Tabii siz burada eğitim veriyorsunuz da böyle kameralarla geldiler mi?
2: Hayır. İlksiniz.
0: Evet. Hocam bu parçalar ne oluyor? Çöp mü?
2: Evet.
0: Kullanılmıyor artık değil mi? Hayır, zaten kullanılmıyor.
2: Evet, bunlar çöp oluyor. Şöyle bedenimizi kestik.
0: Tamam.
2: Şimdi kola geçelim. Katlayın siz.
0: Burada şimdi neler yapıyordunuz siz? Kazak var. Yöresel kıyafetler var. Geleneksel kostümler.
2: Evet. Şallar yapıyoruz. Yani trikoyu kapsayan her şeyimiz var. Her şeyi yapıyoruz.
0: Trikodan her şey yapılıyor.
2: Her şey yapılıyor, evet.
0: Trikodan kameraman yapabilir miyiz?
2: Deneriz. Deneriz.
0: Şöyle bakıyorlar.
2: Bir sonraki projemizde olsun. Şimdi devam ediyoruz. Çizgiyi görüyor musunuz?
0: Görüyorum hocam. Bugün bende bir şeylik var ama anlamadım yani. Tamam, görüyorum.
2: Ben burayı
0: şimdi
2: açtım. Siz böyle ikisini birlikte devam edin.
0: Tamam, hadi bismillah.
1: Hocam, kesim esnasında siz yine bakın. Tuğba'nın dalgınlığına gelmesin canım triko. O kadar uğraştınız, emek verdiniz, zaman harcadınız.
0: Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesine geldim öyle diye. Bunun adı neydi
2: hocam? Ben de Romeo's'e geldim.
0: Romeo's.
2: Evet.
0: Bir türlü söyleyemedim. Aslında biliyordum, öğrendim gelince ama bir türlü size pas atıyorum sıkışınca. Hocam şimdi bu iki aşamada tamamlayacağız artık kazağımızı. Siz orada neyini yapacaksınız
2: ben,
0: şimdi?
2: Ben ilk dikişini yapacağım. Tamam. Omuzlarını birleştireceğim. Size vereceğim. Siz overlock'ta temizleyeceksiniz.
0: Anlaştık. O zaman sahne sizin.
2: Evet.
0: O nedir hocam? Lastik mi?
2: Bu da evet, esnememesi için ekstra foru.
0: Bir süre sonra değil mi? Bir kendini bir bırakıyor kazak.
2: Evet. Evet, trikolarda esnemeler oluyor. Ve dikiyoruz. Ben şimdi bunu sana teslim ediyorum.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Şimdi böyle şuradan mı gideceğim,
2: evet,
0: üstünden?
2: Evet. Şimdi şunu ayağı kaldıralım.
0: Pedala basıyorum.
2: Evet, yerleştirelim. Şunun tam ortasına, ayağın tam ortasına bunu yerleştiriyoruz.
0: Tamam.
2: Yani şu ekstra forumuzu. Şimdi dikiyoruz yavaş yavaş.
0: Ay hadi bismillah.
2: Hadi bakalım. Evet, evet. Ay, tamam, çok güzel. Çok güzel. Evet. Tamam.
0: Aa, yan tarafa geçti hocam.
2: Olsun. Tekrar ayağı kaldırın. Tekrar kaldırın. Yavaş yavaş. Pedala yavaş yavaş basın. Ben
0: elinizi
2: tutuyorum.
0: Çekin.
2: Tamam, ben halledeceğim. Siz yavaş yavaş basın. Evet. Evet, basın tekrar. Tamam, bu kadar. Tekrar basın.
0: Strese girdim. Buna mı basacağım?
2: Yok, çalıştırın. Bir daha. Tamam.
0: Ha, kopardı.
2: Evet.
0: Vay be. Ne güzel. Hoşuma gitti.
2: Şimdi evet, ben sıradaki kolunu takıyorum. Koluna tamam geldik.
0: Tek tek takılıyor. Bayağı
2: evet,
0: meziyetli bu işlerde.
2: Giydiğimiz kazakların hepsi bu aşamadan geçiyor. Şimdi dikiyorum.
0: Geliyor.
2: Yapabileceğinize inanıyorsunuz değil mi ben yaparken?
0: Evet, yani kolay gözükse de aslında değil. Bayağı ilmik ilmik oraya yerleşmesi gerekiyor. Hı. Ben overlockçuyum bugün. Evet. Overlock bende.
1: Overlock işin kolay kısmı Tuğba.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi sıra bende mi yine?
2: Size, evet.
0: Hazırlanayım. Şık başlığımla birlikte programımız devam ediyor.
2: Evet,
0: sevgili seyirciler.
2: Şöyle. Şimdi aynı şekilde daha önce gösterdiğim gibi.
0: Ben bu sefer böyle
2: bir kişi. Evet.
0: Ha,
2: burada
0: tamam,
2: biraz virajlar var.
0: Evet. Şimdi önce bir yerleştireyim ben bunu. Değil mi?
2: Evet.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çok dışa çıkarmadan uç kısımdan yavaş yavaş çekelim.
0: Ayağım yavaş yavaş alışıyor herhalde.
2: Evet.
0: Evet. Tamam. Hayır, çok erken konuştum. Çok hızlı basıyorum herhalde.
2: Evet.
0: Bir ayarını tutturamadım. Çok merak ediyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak sevgili seyirciler.
1: Hepimiz çok merak ediyoruz bunu Tuğba.

0: Ama şu var ki bugün yine güzel bir mesleği bizlere gösteriyorsun. Teşekkür ederiz. Merak ettiğimiz bir işi daha öğreniyoruz.
1: Evet Tuğba'cığım, bitir artık.
2: Bitmiyordu.
1: Bitir. Seni bekliyorum. Kolay değil.
2: Kolay mı sandınız?
1: Evet, kolay değil o kadar.
2: Evet. Müthiş bir hızla.
1: Evet.
2: Şöyle yapıyordum değil mi?
1: Evet. Bu kadar.
2: Ya. Şimdi yakası mı kaldı hocam?
1: Şimdi yakasını takalım, bitirelim.
2: Tamam.
1: Ellerine sağlık.
2: Ha, sizin elinize sağlık hocam. Birlikte yaptık. Ama evet, çok güzel bir şey. Hani böyle hani tamam 15 dakikada sizinle bunu paylaşıyoruz ama aslında arkada bir uzun bir zaman geçiyor. Hani öyle bir kazak 15 dakikada çıkmıyor biliyorsunuz ki. Bayağıdır çalışıyoruz değil mi atölyede?
1: Evet. Şimdi şöyle yakası kaldı. Ha, ben makinede takıyorum.
2: Tamam hocam.
1: İlmek ilmek, göz göz
2: i̇lmek
1: olarak.
2: İlmek. Hanımlar, kadınlar, kadınlarımız gerçekten evet, çok güzel işler yapıyorlar ve ben kadın ustalarla, kadın hocalarla çalışmayı da çok seviyorum. Ben artık rahat olabilirim herhalde. Bende bir şey kaldı mı hocam?
1: Kalmadı.
2: Güzel.
1: Çünkü en zor yeri kaldı.
2: en zor yerini oraya pasladım.
1: En zor yeri şu an yapılıyor. Şimdi ölçülerimizle birlikte yakamızı takıyoruz. Üstünden büyük bir yük kalkmış
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, bir rahatladım ben. Bir yüzüm gülmeye başladı.
1: Sen dikimini tamamladın.
2: Ben rahatım şu dakikadan sonra.
1: Üstünü kapatıyoruz.
2: Kameraman arkadaşım portakalın kazağı bitmek üzere. 6 yaş için ama olur herhalde.
1: Evet.
2: Ay çok tatlı oldu ya.
1: Yakamızı da taktık.
2: Şimdi buradan kalanı kesiyor musun hocam?
1: Evet. Şimdi bu payını kesiyoruz. Sonra filasını söküyoruz.
2: Aa, o şey zannettim ben. İki renk sandım.
1: Hayır değil. O göz göz olarak takabilmemiz için.
2: Vay.
1: Firası diyoruz ona.
2: Aa.
1: Evet, onu söküyoruz. Şimdi göstereceğim.
2: Ne oldu ya? Bir şeyler oldu bir. Böyle hummalı.
1: Tersini çevirelim yüzünü.
2: Şimdi benim toza karşı alerjim var ya.
1: Evet.
2: Şu anda biraz sonra hapşırmamak için zor tutuyorum
1: evet,
2: kendimi.
1: Gördünüz
2: mü? Bitti mi şimdi?
1: Bu benim az önce taktığım gözler.
2: Tamam, şimdi anladım.
1: Evet.
2: Ay çok güzel bir kazak oldu sevgili seyirciler.
3: Portakalın kazağı.
2: Kameraman arkadaşım portakalın kazağı bu. Bir de diyorsun ki Tuğba beni hiç düşünmezsin. Bak.
1: Ben size kazak yaptı.
2: Evet.
1: Tabii Tuğba çok kolay sandı işe başlarken. Ama maalesef göründüğü kadar kolay değil. Kazağı kestik. Tabii çoğu işi arka planda ben yaptım. Overlock'u çekti. Çekmeye çalıştı. Arkasından tabii düzelttim. Bu vesileyle güzel bir çalışma oldu.
2: Efendim ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde Triko Atölyesi'nde Yeter Hocam'la birlikte 6 yaş bir çocuk için kazak yaptık. Dokuduk, diktik, overlock geçtik. Neydi adı şurada
1: yazıyor? Romeo's.
2: Romeo's Legi. Neyse onunla geçti Yeter Hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Her şey çok güzeldi. Ben çok eğlendim yine her zamanki gibi. Hı. Çok da keyifliydi.
1: Evet.
2: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: evlenmem. İntihar ederim. Bırakın, bırakın diyorum. Ay bırakın!
1: Ay bağırma, rezil oluyorum.
2: Söylesene kardeşim, 4 yıllık kızını tanımıyor musun anne? Evlenmem deyince evlenmez işte!
0: İstemiyorum dedim! Satılık hayvan mıyım ben biz?
3: Şeref verdin ağam.
4: Aaa, başlatma ağanın şana ana! Ha ben kısa keseceğim. Benim deli dana yani Temel senin Necmiye kızına gönül vermiştir. Bu kadar senaluk adamımsın. Kızı kaçırmayalım da efendice isteyelim dedim.
3: Aman ağam, sen emrettikten sonra, o şerefi bize layık gördükten sonra...
4: Başlarım senin şerefinin kaptan çeşkine. Ne başlık istiyorsun?
3: Aman ağam, ben diyecektim ki...
4: Sıkılıyor musun ha? Hadi bizi yalnız bırakın da!
3: Ağam!
4: De bakayım!
3: Ağam, diyecektim ki... Benim iki kızım var, Necmiye ve Nazmiye. Necmiye okuyor, üniversiteli maşallah.
4: Biz Necmiye'yi istiyoruz.
3: Ama sonra söylemedi deme ağam! İkisi de benim kızım ama Necmiye biraz kaçıktır, Nazmiye ise gönlü açıktır.
4: Şimdi sen Necmiye dedi mi demek istiyorsun? Sanki benim delidana çok akıllıdır da tasa ediyorsun. Ben Necmiye'yi istiyorum ve de derhal nişan yapacağım.

0: Temel oğlum, hepiniz gelin buraya!
1: Buyur baba!
0: Muhterem misafirler! Şimdi oğlum Temel Taka ile kızımız Nezmiye Bogatiri... Uy, ne çirkin soyadıdır bu be!
2: Değiştiririz ağam, değiştiririz!
0: Evet, işte onları nişanlıyorum! Götürün parmaklarınızı! Oh, önce karılara!
3: Oh! Hırdalı yavrum!

0: ben derim ki...
1: Ne diyorsun?
0: Nazmiye kızımdır ama kaçıktır. Nazmiye de kızımdır ama gönlü açıktır.
1: Başlatma Nazmiye'nin canını. Ne?
2: Abi, abi! Biraz evvel kapıcı söyledi. Taksiye atlayıp kaçmış.
3: Kim kaçmış?
2: Nişanlınız kaçmış!
3: Ne?
4: Şimdi yakalayacağız onu.
5: Yaparsın abi,
6: yaparsın abi.
4: Enseleyeceğim onu.
6: Enselersin abi.
5: Enselersin abi.

0: Necati'nin uzattığı top Volkan'da. Volkan orta alandan sürmek istiyor. Dobrin engellemek istedi, bırakmadı. Fakat Volkan güzel aktardı Cemil'e. Cemil soldan kaydı. Ceza alanına doğru girdi. Ortalarsa ortalarsa mükemmel bir orta. Fakat Ligü bırakmıyor. Mücadelesini sürdürüyor. Cemil Sedat Uç'ta yasında gelen Sedat Uç'ta pasını yaptı. Tekrar aktardı ileri doğru. Sağ kanada uzun bir top oldu. Ali Kemal. Ali Kemal boş durumda. Ali Kemal karşısında Ştefanescu. Ştefanescu'nun yanına içeri yani, kaydı.
1: Çok şey güzel. Unutmadınız mı?
0: Çok güzel. Ya. Döndü. Vurmak istiyor. Mani oluyor Poloni. Tekrar Ali Kemal ortasını yaptı. Sedat Uç'a doğru geldi. İndirdi kafayla. Vurdu Sedat Uç'a. Gol, gol, gol.

0: Ne ettin Oni?
1: Kaybettik Oni.
2: Aferin sana.
0: Ula işin esasını anlamadan aferin deme bu aptala. Vurdun da mı kaybettik? Gözden kaçırdın da mı kaybettik Oni?
1: Gözden kaçırdım Oni.
3: Nazmiye olsaydı kaçmazdı.
0: Başlatma Nazmiye'ne daha. Benim canım Nezmiye'dir, bunu bilesin.
3: Bulursanız gelin yaparsınız. Delidir Necmiye ama Nazmiye usludur.
0: Ha buna delisinizimdir öyle mi? Sabaha canımı istiyorum. Dümen sendedir.
4: Polonini'nin aktardığı topla Dobrin atağa kalktı. Kalemizde tehlikeli olabilir. Önder Önder'in yanından sıyrıldı. Dobrin pasını verdi. Pasını verdi. Orada Romile var. Romile ileri çıktı. Geldi kalemize doğru akıyor. Necati engellemek istedi. O da önlüğe. Dobrin Bologna paslaşması kalemizde büyük tehlike. Dobrin indirdi, uzattı sola doğru. Balaçi, Balaçi kaydı, deplase oldu. Verdi, şut atmak istiyor. Tekrar Dobrin'e...
5: Aman be!
4: Güzel Rasim, mükemmel. Kornere doğru. Sol kanattan bir korner atışı izliyoruz. Zampir'de. Zampir kornerini çekti. Çıktı Rasim. Bravo Rasim, gene yumruğu vurdu. Necati, Necati de Erol. Erol ileri doğru orta alanı verdi Engin Bey.
5: Allah kahretsin seni, yeter be!
4: Üstünden fakat biraz uzun bir top...
6: Bütün otobüs terminallerine adam koyasın. Otellere de bakasın. Limana da bakmaya unutma.
4: Gustavo Kemanolovski Paul'un yerini gösterdi. Topu dikti Engin. Atışını uzağa yapacakmış gibi rakibini aldattı. Hemen yakındaki Önder'e. Önder Engin pas. Aslanım bir top oluyor bu.
7: Hadi koçlar!
4: Bir golümüz, 1-0 öndeyiz ama ve hemen kaleci Raducanu topu getirdi, dikti.
5: Siz hiç utanmaz mısınız?
4: Yapmaya hazırlanıyor. Yaptığı açını top kalemize, yaralanımıza kadar
7: ben
4: verdi.
7: Ben
5: mi? Yok, mahalle bekçisi.
4: Kafayla
5: kesti. Beyefendi, yandaki odada uyuyamıyoruz, anlaşıldı mı?
4: Uzun bir top Sedat'a.
5: Gecenin köründe gol diye bağırmayın lütfen.
7: Ama, kadar bir ama bu milli maç.
5: Otel odasında gol diye bağırmakla milliyetçi olduğunuzu zannediyorsunuz. Ne günlere kaldık be?
4: Kocaeler doğru süzülmeye başladı, kayıyor. Çok güzel gidiyor Erdoğan, mükemmel. Emile'ye geçti.
7: Hadi! Hadi oğlum! Hadi aslanım benim! Hadi başlar!
4: Başlarda! Fakat hayır!
7: Aman be!
4: Hakem gol olarak addetmiyor, geçerli saymıyor bunu. Ve o noktada şey. Daha önce Ali Kemal'in biraz ileride bulunmasını...
7: Bizimkiler attı, attı, hakem saymadı.
4: Olacaktık. Maalesef bunda evet Yugoslav hakem saymadı golü, topu dikti. Şimdi Satmaranu ve o noktadan atışını yapıyor. Erol'dan başlayan bir atak. Volkan'a kadar geldi. Volkan sağda Ali Kemal'i gördü. Ali Kemal ileri çıkan Önder'le paslaşma yaptı. Ortasını yapıyor Ali Kemal. Sedat kafayla indirdi Cemil'in önüne. Vurdu Cemil ve gol. Evet gol. 2-0 öndeyiz şimdi. Türkiye Romanya karşısında 2-0 önde. Sedat ve Cemil'in golleriyle. Arada bir de Ali Kemal'in sayılmayan golü var. Fakat hadi onu bırakalım. Yugoslav hakem ortaya giriyor.
5: Ay Allah! Yeter be! Yeter! Şunu yeter!
7: Allah kahretsin, bir zevkle dinletmedi şunu.
6: Oldu mu cadı?

0: Alo. Ha evet, burası. Ben Oli. Damat mı? Benim ulan damat. Ne? Nereye dur? Oy, buldum onu.
1: Söyledim ben size, Necmiye biraz kaçıktır. Ama Nazmiye'nin gönlü açıktır.
2: Aa, şimdi başlayacağım, Nazmiye'den de, Necmiye'den de ha.

0: yapıyorsun?
1: Yeter be! Nedir senden çektiğim, uyutmayacak mısın beni?
0: Sabah oldu oğlum, uyan!
1: Bak, terbiyesizliğe başlarsak ben senden daha
0: İki
1: çok...
0: İki yumurta kırıp terbiye yapıver!
1: Aman ne komik!
0: Komikse kendini tutma da gül! Be!

0: Yukarıda abi.
1: Yanlışlık olmasın.
0: Ta kendisi abi.
1: Sarın etrafı. Bak, yanlışın olursa kurşuna dizerim seni.
0: Çok heyecanlıydı abi. Görme, tir tir titriyordu. Bana bahşiş vermeyi bile unuttu.
1: Tamam, tamam, hadi al.
0: 112 numara abi.
2: Kim o?
1: Nezmiye, oy Nezmiye! Kız ayrım, aç kapı! Nezmiye! Nezmiye, kırasın kapıyı!

0: Now what?
1: Aç! Çabuk açsana! Neden hemen açmıyorsun? Dur!
0: Çımdır ha bu herif! Çımdırdım sağa!
1: Sevgilim!
0: Ne? İyi ki vurdum, aklım başıma geldi. Silahım, silahım veriyordur. Şimdi yedim seni! Hee!

0: Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz.
1: Beklersiniz. Otel değil, tımarhane.
2: Kim bu?
0: Müşteri, yukarıda kalıyordu.
3: Necmiye?
4: Necmiye!

0: Nereye dur Necmiye?
1: Vallahi çıkmadı abi.
2: Birisi aşağı indi gitti.
0: Kim?
2: Uzun boylu, kumral, yakışıklı.
0: Oy, Selçuklusu! Çıkalım. Durdun Nani! Durdun Nani! Arabalar geçiyor.

0: Ula sağa değilim, siz nereye dur, nişanlım nereye dur? Söyle Bahçepe, tutuyorum seni!
1: Arkadaş sen manyak mısın, deli misin be? Hadi git işine, hadi git işine!
0: Aaaa! Siz nereye durdun, nişanlım?
1: Aaaa, yeter çattık be! Bela mısın sen başıma?
0: Bela değil, umarı yazıyorum, her tarafı arı yazıyorum!
1: O kadar meraklıysan, git de gümrük memuru!
0: Çevir, ula! Ula deme bana, öyle! Ula, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp, çöp

0: Arkadaş sen deli misin ya? Öldürtecektin beni.
1: Aman ne kadar abartıyorsun her şeyi.
0: Otelde silah çekti ama.
1: Bak terbiye size.
0: O da senin gibi manyak. Tövbe. Neyin olur senin?
1: Nişanlım.
0: Ne? Evlen de kurtulalım.
1: O deliyle mi? Ölürüm de evlenmem.
0: Niye nişanlandın o halde?
1: Korkudan. Kim o biliyor musun? Nazmi Takan'ın oğlu. Hani o...
0: Yok ya.
1: Ya ne haber?
0: Peki ne diye benim başıma bulaştırdın o canavarı?
1: Oldu bir kere. Benden kurtulmak istiyor musun sen?
0: Hala soruyorsun.
1: Beni havaalanına götüreceksin.
0: Ne olacak?
1: Pasaportum var. Almanya'ya gideceğim. Ama tabii biraz yardım etmen gerekecek. Bilet param yok, döviz param yok.
0: Peki nasıl gideceksin o zaman?
1: Sen vereceksin parayı.
0: Ya. Anlamadım, ben mi?
1: Otelin en iyi dairesinde kaldığına göre para ganidir sende.
0: Ama
1: Merak etme, Almanya'dan hemen gönderirim paranı.
0: Hadi canım, çıldırdın mı sen?
1: Ay ne kadar cimriymişsin sen be!
0: İşine gelmeyince şimdi cimri olduk değil mi?

0: Allah cezanı versin senin, amma hayden anlamaz herifsin be, Allah kahretsin seni! Taksi! Taksi!
1: Eğer yakalayamazsan çöpürtürüm seni!
2: Abi tek yol bu, eğer uçmadıysa kavuşacağız!
1: Bırakın şu yadisin arabayı!
3: Selamun aleyküm!
2: Aleyküm selam beyim! Senin erzağı hazırladım, hepsi turfanda!
1: Uy, şimdi geldim senin!

0: Gene mi sen?
1: Arkandan taksiye atladım.
0: Ya o kızım ne laftan anlamazsın, ne istiyorsun benden?
1: Burada anlatamam ki.
0: Hay Allah'ın cezası.
1: Bir dakikacık dinle, sen anlayacaksın. Ama keçi inadı var sende.
0: Neyi anlayacağım ya? Memleketin ne kadar gangsteri varsa sardın başıma. Nedir benim günahım be? Hani aramızda bir şey olsa, sana bir şey yapsam canım yanmaz o zaman.
1: Terbiyesiz! Demek bana kötü gözle bakıyordun.
0: Ya hayır, öyle demek istemedim.
1: Havaalanına bırak beni.
0: Derhal efendim. Ama söz, hemen gideceksin.
1: Tabii söz. Ama önce senden parayı almam lazım.
0: Ha, o zaman paşa paşa inersin burada.
1: Kalpsiz sen de, ne olacak?
0: Ne kalbim var ne de... Tamam mı? Hadi güle güle.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Tamama. Oraya da gelecek misin peşimden ha? Yok abi, buradan başka yere girmiş olamaz.

0: Kulları sıra sabun çizlemesi yapıyorlar. Bu değildir. Bu da değildir.
1: Bu hiç değildir.
2: Dokun! Dokun kafasından aşağı!
3: Bana mı?

Şimdi yedim seni ya.

0: görmemişlerdir inşallah.
1: Allah'ım, ne günahım vardı da sardın bu belayı başıma.
0: Aman aman, korkma, kurtulacaksın.
1: Nerede o günler?
0: Tabii, beni yakalamışlar, silah tehdidiyle zorla evlendirmişler. O kadar senelik üniversite tahsilim, genç kızlık hayallerim... ...hayattan beklediğim bütün güzellikler, hepsi yok olmuş. Umurunda mı?
1: Üniversite mi dedin?
0: İktisat son sınıf.
1: Tabii.
0: İnanmadın değil mi? Al bak, fotoğrafım basım evinde bastırmadık herhalde.
1: Kızma canım, inandım.
0: Nerede indireceksin beni?
1: Havaalanında.
0: Beni aldatmıyorsun ya.
1: Ferah tut içini.
0: Para da verecek misin?
1: Kes sesini artık, vereceğiz dedik. Tam bir roman konusu olursun sen. Harika!
2: Dikkat, dikkat! İstanbul-Münih seferini yapacak 746 fer sayılı Boğaziçi uçağı hareket etmek üzeredir. Yolcuların son kontrollerini yaptırmak üzere iki nolu kapıda hazır bulunmaları rica alınır.
3: Bak deli kız, dikkat, gider gitmez hemen gönder parayı. Sonra meteliksiz kalırım.
0: Tabii tabii, ama adresini ver.
2: Nolu kapıda hazır bulunmaları rica alınır.
4: Ben kuru laf anlamıyorum. Kızı hemen bulup namusunu temizleyeceksin, işte o kadar.
5: İşte o kadar!
6: Bakmadığım yer kalmadı, her yere aradım.
4: Havaalanına da baktın mı?
5: Uy, orası aklıma gelmedi. Çıldır uçaklar!
7: Ben size söyledim, Necmiye biraz kaçıktır. Velakin Nazmiye'nin gönlü
4: şimdi
7: açıktır.
4: Şimdi başlayacağım, Nazmiye'den de Necmiye'den de. Çekil ayağımın altına, hadi!
1: Adresi kaybetme, ha?
0: Tamam, paranı hemen gönderirim. Sağ ol arkadaş, erkek adammışsın, gel öpeyim seni.
1: Bırak kızım ya, öpüşecek zaman değil. Hadi yalla.
2: Dikkat! İstanbul-Münih seferini yapacak 746 sefer sayılı Boğaziçi
6: uçağı
2: hareket etmek üzeredir. Yolcuların uçağa binmeleri rica alınır. Dikkat!
6: Nerede
2: dikkat.
6: Necmiye?
2: Türk
6: geç kaldın ahbap!
2: Gitti!
6: Nereye?
1: Almanya'ya!
6: Almanya'ya mı? Niye ciddi?
1: Ne bileyim, ben kendisine sor, şu kalkacak uçakta!
6: Oy!
2: Teşekkürler!

0: ciddi. Yapma abi, anarşist sanırlar
1: seni. Kain, domuzdan yana mısın, benden yana mısın?
0: Yapma abi, vururlar.
2: Vururlar abi.
0: Anarşistin biri uçağa saldırmış, gidip bakalım.
2: Necmiye!

0: Hırpalanmışsın abi.
1: Ne münasebet, polis abilerle samimi coruştuk. Uçak bizim vilayeteci değil.
2: Trabzon'a mı? Cahil köpek, Munich'e!
0: Çok samimi olmuşsun abilerle.
1: Terbiyesizlik etme, haddini bil. Munich'e telefon adı zon bizim Akı'ya. İner inmez yakalayıp kızı buraya postalayacak. Ne kafam hadi. Uy.
3: Yeter! Alo? Ora nere? Münih mi? Alo Münih! München mi? München'i istemedim ben! Hayır olmaz matmazel! München'i istemiyorum!
4: Aynı şey olur mu cavur? Bizden iyi mi bileceksin?
3: Haki! Haki nasılsın, iyi misin? Kim? Çıkmadım o. Yolda inmiş olmasın. Durmadı mı yolda?
5: Ben size söylemiştim, Necmiye biraz kaçıktır. Ama Nazmiye'min gönlü açıktır demiştim.
6: Necmiye'den de bu adam seni herif. Bu adam.

0: Aman Allah'ım.
1: Hoş geldin. Gelmeyeceksin diye ödüm patlıyordu. Ne o? Hatırlamadın mı beni?
2: Hatırlamaz olur muyum? Hani gitmiştin sen?
1: Oh, hiç sorma! Tam uçağa biniyordum ki geri çevirdiler.
2: Ha? Niye?
1: Pasaportun vizesi bitmiş. Şansa bak!
2: Asıl sen bendeki şansa bak! Nasıl buldun burayı?
1: Parayı göndermem için adresini vermiştin ya! İsmini verince atıverdiler buraya. Ne o? Geldim diye pek sevinmişe benzemiyorsun.
2: Estağfurullah! Neredeyse sevincimden çifte telli oynayacağım!
1: Terbiyesiz, hiç yakışmıyor!
2: Yahu ne istiyorsun benden be? Bıktım usandım artık!
1: Lafa bak be! Nereye gidiydim yani? O deli gangsterin yanına mı?
2: Hadi hadi şimdi deli etme insanı! Kızım bak ben...
1: Ben! Benden başka laf bilmez misin? Amma egoist herifsin be! Senden başkaları da yaşıyor bu dünyada!
2: Ha evet! Evet, yaşıyor ama hiç kimseyi rahatsız etmeden yaşıyor!
1: Dur, yardım edeyim sana!
2: Hayır, istemem!

0: Ne bunlar?
1: Hediye, sana aldım.
0: Bana mı?
1: Ölçünü de bilmiyorum ki. Tabii göz kararı. Orada iri yarı bir satıcı vardı, ayı gibi. Onun ölçüsünü aldım. Galiba tam ölçü.
0: Doğru, ayının ölçüsü tam geldi.
1: Amma da alıngansın be! Bomba gibi oldu vallahi.
0: Sahi, tam oturdu.
1: Bak şu kravatla düşünebiliyor musun? Bir de beyaz kazak aldım.

0: Ya çok mahcup ettin beni.
1: Aa, lafı mı olur? İçim parçalandı kıyafetine. O ne zibidilik ya? Ayıp ayıp.
0: Vallahi çok makbule geçti. Amma da zevkliymişsin.
1: Bak hiç tevazuya lüzum yok, zevkliyimdir.
0: Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yakıştı mı, he?
1: Fıstık!
0: Hani senin paran yoktu?
1: Kendimi bildim bileli de olmadı.
0: Nereden buldun bunları alacak parayı?
1: Dövizleri tekrar bozdurdum, uçak biletini de geri verdim, oldu.
0: Eyvah!
1: Ne oldu?
0: Yani bütün bunları benim paramla mı aldın?
1: Tabii!
0: Parçalarım seni! Gebertirim vallahi! Ya çıldırdın sen! Üç aylık param da o benim be!

0: Onu da al.
1: Dua et ki kızsın, yoksa boğardım seni! O para benim be!
2: Anladık ya! Paraysa para, çalışır öderiz, ne olmuş yani?
1: Bak hala konuşuyor!
2: Ne vahşi şeysin be! Tevekkeli yapayalnız kalmışsın bu vahşette!
1: Bela mısın sen ha? Söyle, bela mısın?
2: Şimdi anlaşılıyor neden kadınsız yaşadığın! Senin gibi erkek, hortlaklar başına!
1: Yeter, yeter artık be!
2: Benim deli gangster var ya, senin yanında evliya kalır, evliya!
1: Şuna bak hala konuşuyor! Yarın erkenden kalk, topla eşyanı! Kasabaya bırakacağım seni, tamam mı?
2: Ama...
1: Ben çekip gidiyorum! İster gelirsin, ister kalırsın!
2: Kalırım!
1: Kalırsın! Sabah 6'da hareket, işte o kadar!
2: Bak, dinle!
1: Çekil başımdan!

0: Beşik'te ahır var. Bu gece orada kalırsın, anlaşıldı mı?
1: Nankör sen de.
2: Siz ne iş yapacaksınız?
3: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
4: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek.
5: Ne kadar kaldın Almanya'da?
3: 15 yıl.
5: Dile kolay be.
3: Almanya'da da el öpmüştünüz.
4: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
2: Takı mı kuracağız kız? Hayırlısı olsun.
1: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
6: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
2: İyileşmez mi yani?
6: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
2: Cefakarım.
4: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
7: Yavrularım, bugün 18'de TV4'te.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Düğünü balla bölüyoruz.

0: üzerinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik, abaküs,
14: kasa,
15: marul.
16: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
19: Haberimiz yok Yüksel abi.
18: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
20: Trip dışında her şeyi çekerim.
21: Üst geçide bak abi.
22: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
20: Türkcell'e çekiyoruz.
23: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
24: Türkcell gücünde 5G.
25: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
27: Bu Perşembe A101'de aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira. Ucuz.
28: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor?

0: sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: Adını bilmiyorum da onun için ıslık çaldım.
1: Adım Necmi. Oldu mu?
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şükür tanıştırana.
1: Duan bittiyse gidelim.
0: Gel kahvaltı et.
1: Aman aman istemem. Bir lokma bir şey veriyorsun, sonra da kovalıyorsun.
0: Mis gibi çay demledim, pişman olursun sonra.
1: Oldu mu olacağım kadar? Gidelim mi?
0: Kaşa gönlüm bilir.
2: Thank you.

0: Aman Allah batmış. Ne oldu bu tekneye?
1: Ne bileyim. Ben de sen yapmışsındır zannettim. Sahi sen batırmadın mı?
0: Delirdin mi be?
1: Bazen tahtaları şişsin sıkışsın diye batırırlar ya sandalcılar. Öyle zannettim.
0: Allah! Bittim ben, bittim, mahvoldum.
1: Yardım edeyim mi?
0: Bırak zevzekliği! Oh! Ah! Hadi! Oh! Oh! Oh! Haydi! Oh! Oh! Oh! Oh! Haydi!
1: Akşama doğru gider miyiz?
0: Şimdi başlarım seni akşamdan!
1: Peki, peki! Kızma! Senin de sinirin burnunda!

0: gözlerim yaşarıyor. Kahramanlık tablosu maşallah.
1: Ne saçmalıyorsun orada?
0: Fatih Sultan Mehmet de gemilerini böyle çektirmişti öküzlere. Seni böyle gayretler içinde gördükçe rahmetliyi hatırlıyorum vallahi.
1: Şimdi başlarım sana!
0: Ne kızıyorsun yahu? Allah var yukarıda, gayretlisin doğrusu. Hey maşallah! Üç asker çıkmış meydane, üçü de birbirinden merdane.
1: Seni gidi sevsek seni! Seni gidi namussuz seni! Aa, kafayı kırdın be! Defol git peşimden! Yeter be!
0: Azgın canavar, pis şımarık!

0: Pedro aquí.
1: Sevsinler. Murat Yağız yılın sanatçısı seçildi. Vay vay vay.

0: Ne o?
1: Kahve.
0: Senden kahve isteyen oldu mu?
1: Yok. Ne üstüne alınıyorsun? Ben kendime yaptım kahveyi. Nefis olmuş. Demek beyefendi ünlü bir yazar.
0: Odama mı çıktın?
1: Ne yapayım? Sen vahşiler gibi arkamdan sopalar, mızraklar atınca kendimi savunacak yer aradım. İstemeden girdim. Aman aman, hiç meraklı değilim eserlerine de.
0: Senin için yazmıyorum.
1: Tabii. Ya, okuyan var mı o kitapları? Ben şahsen daha ciddi şeylerden hoşlanırım. Zevk meselesi. Hani sulu aşk serüvenlerini tutmam. Tezli, özlü şeyler okurum. Herhalde ondan dolayı tanıyamadım seni.
0: Ya sabrallah.
1: Çok enteresan. Falımda bir düşman görünüyor. Şöyle vahşi, yabani bir şey. Sen alır mı üstüne canım? Ondan sonra...
0: Sen mi getirdin bunu tekneye?
1: Ne münasebet?
0: Bu çekiç ahırdaydı.
1: Malına sahip olsaydın.
0: Bordo'ya delik açılmış.
1: Çürük tekne, çatlamıştır.
0: İçten vurularak açılmış. Senin marifetin bu. Seni gidi hain domuz! Seni, kalsın seni!

0: aç! Allah aşkına aç! Emre aç! Aç diyorum kapıyı! Ne olur aç, korkuyorum! Emre!
1: Ne var, ne oldu?
0: İskelet var, korkuyorum!
1: Meşgulüm! Beğenmediğin kitaplarım var ya, onlar gibi birini yazıyorum.
0: Aç kapıyı!
1: Korkmazsın sen! Korksan hiç tekneyi batırır mıydın?
0: İskelet var, içeride iskelet var!
1: Kara oğlanın başı, hatıra diye sakladım. Kemik parçasından mı korkacaksın sen? Hadi, iyi geceler!
0: Allah cezanı versin senin!

0: O kadar mı?
1: Tekneyle çıksaydım bir ton tutardım. Tam balık mevsimi. Allah kahretsin.
0: O kadar balık ikimize yetmez ki.
1: Bana yeter. Kendim için tuttum. Bunları buğulama yapacağım. Limon, soğan, biber, üstüne sos. Yanında da salata. Bir de soğuk açtın mı Allah'a?
0: Bir de bana açarsın ha. Ne de olsa misafirim.
1: Senin gibi misafirin başına dağlar taşlar düşsün. Bak kızım, evde peksimet var. Al onları afiyetle ye. Kebapçı kedisi gibi yalanıp duruyorsun ama nafile. Oh!
0: Aşçılığın da yazarlığın kadar kötüymüş. Hatırın olmasa yemezdin.

0: Ben o sopayı alır da adamın başında paralarım.
1: Gelme yoksa vururum.
0: Ya ya korkma. Motor bitti bitiyor. Bakarsın yarına bile yetişir. Seninle vakit kaybetmem hiç. Bir işlesin. O saat seni tekneye attığım gibi doğru kasabaya. Sen sağ ben selamet. Allah! Kız değil çekirge afeti. Zelzelede doğurmuş anası. Yavrum benim. 300.000 liraya almıştım motoru. Allahsız! Ama suyunu boşalttım güzelce. Yağlama bitsin, kendini karada bil.

0: Hey, well.
1: Boşuna sevinme. Motor ıslanmamışsa mesele yok demektir.

0: Olmaz. Olur mu be? Yapılır mı bu? Vicdansız! Geberteceğim seni be! Geberteceğim! Öldüreceğim seni! Seni vicdansız seni! Buraya! Kuşma buraya gidiyor!
1: Bırak!
0: Olur mu be?
1: Bırak! Yapma! Yapma diyorum sana! Bırak beni! Alçak! Alçak! İmdat!
2: Gel hadi gir şuraya!
0: Bu sana son ihtar! Buradan dışarı çıkmak yok! Tekneye yaklaşırsan çok ama çok fena yaparım! Anlaşıldı mı?
1: Ne olur hep yanında kalayım!
0: Olmaz! Çıkar aklından!
1: O zaman öleyim daha iyi!
0: Paşa gönlüm bilir! İster öl, istersen 5000 yıl yaşa! Ama benim yanımda değil! Anladın mı?

0: Hazır mısın?
1: Hazırım baba.
0: Başlık. Kayıp aranıyı. Sevgili canın adayım Nezmiye. Seni affettim. Baban da, anan da, amcaların da, dayıların da, amcanın oğulları da hepsi de affettiler. Sevgili nişanlın Temel hasretle seni bekliyor. Hemen gel. Öyle bir düğün yapacağım ki baklavacıların ki seninkinin yanında yasın. Dur.
1: Durdum.
0: O yasını sil. Halt etsin diyeceğiz. Çıbarlık icabı. Alo. Ben Nazmi. Erdoğan'cım sen misin? Ha, bak, ilanı baş sayfada istiyorum. Ecevit'in resmiyle Demirel'in resminin arasına konacak. Öyle olsun. Hadi göreyim seni, hadi aslanım. Göster kendini, hadi. Verin ilanı. Al. Ne istiyorsun?
2: Bak, söylemesi benden. Ha. İkisi de benim kızım ama Necmiye biraz kaçıktır. Hı. Nazmiye'minse gönlü açıktır, gönlü!
0: Şimdi Nazmiye'yi de Nazmiye'yi de taç!
3: Gidebilir miyim?
4: Nereye?
3: Elinin körüne! Yüzünüze güller şey!
4: Hadi git!
3: Allah ne muradın varsa versin.

0: Ne kaçıksın ya! İnsan tekne batırırım be, Allah'ın cezası! Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. Neyse, git dolaş hadi! Ama delilik yok! Karışmam vallahi.
1: Tamam, sonunda barıştık. Beni götürmeyeceksin değil mi?
0: Tekne olmazsa sal yapar, gene de seni götürürüm kızım.
2: Heh!

0: Yaptım mı seni?
1: Bunu sen istedin kızım.
0: Allah kahretsin seni vahşi domuz!
1: Artık ne söylersen söyle, motor tamam. Sabah erkenden kurtuluyorum senden.
0: Yam yam herif, ne olacak adi romancı?
1: Tamam tamam, ne söylersen söyle. Seni kıyıya atınca ne yapacağım biliyor musun? Önce 3 kurban keseceğim.
0: Kurban diye seni kesmeli!
1: Sonra fakir fukaraya para dağıtacağım. Bir de büyük felaketlerden sonra mevlüt okuturlarmış. 40 hafız toplayacağım, Allah Allah! Gece edepsizlik edip bağırıp çağırma! Haydutlar gelip kesseler de kılım kıpırdamaz! Hem nerede bende o şans, keşke kesseler!

0: şunu.
1: Ne güzel müzik değil mi? Bir de açtım senden kurtuluşumun şerefine.
0: Boğazında kalır inşallah.
1: Oh, kalmadı. Şansın yokmuş. Sabaha görüşürüz. Meleğim benim canım.
0: Canın çıksın inşallah. Ay.

Başka kapıya kızım. Yok deve.

0: Geçmiş olsun.
1: Öldü mü?
0: Evet, korkma artık. İki kadeh içtin mi bir şeyin kalmaz.
1: Sen hep mi içersin?
0: İtirazın mı var?
1: Hayret! Bu kadar kabalığına bakılırsa, mavi ispirto içmen gerek.
0: Gene hırlaşmayalım, sebep sensin.
1: Hiç laf anlamaz mısın sen? Beni yakalarlarsa silah zoruyla o gangstere verecekler. Kaçıp canımı kurtarmaya çalışmam mı suç?
0: Adam haklı. Güzel kızsın.
1: İnsanlaşmaya başladın.
0: İnsan seninle başka şartlar altında tanışsa herhalde bir şeyler olur.
1: Aman ne iltifat! Lütfen devam.
0: Delinin birisin ama güzel tarafların da var. Kim bilir yaşım küçük olsaydı ben de çarpılırdım sana.
1: Zat haliniz çarpmaktan çarpılmaya pek vakit bulamazdınız.
0: Beni bir canavar gibi görüyorsun değil mi?
1: Gibisi biraz fazla düpedüz.
0: Neri?
1: Sen kovmadan yerime gideyim.
0: Burada kalabilirsin. İstediğin yerde yat. İyi geceler.

0: hesabına sevindim.
1: Okyanusları bile aşar şimdi.
0: Hep düşlerdim böyle bir seyahati.
1: Ne yazık ki seninkisi sadece 2 mil, buradan karşı kıyıya. Hazır mısın?
0: Hayır.
1: Topla eşyalarını, gideceğiz.
0: Ne olur götürme beni.
1: Boşuna ısrar etme, gideceksin.
0: Cesedimi götürürsün o zaman.
1: Gene başlama.
0: Öldürürüm kendimi, gitmem! Anladın mı? Gitmem!

0: Yaklaşma, vururum!
1: Bırak onu elinden!
0: Yaklaşma! Yaklaşma diyorum!
1: Boşuna çırpınma kız! Gideceğiz!
0: Dinle beni! Bir kurtuluş umuduyla geldim sana! Zorla, sevmediğim, sevemeyeceğim bir gangsterle evlendireceklerdi beni! Yaklaşma! Yaklaşma!

0: Yemin ederim ki istemeyerek oldu.
1: Boş ver, önemli değil.
0: Ölebilirdin ama.
1: Ölsem üzülür müydün?
0: Acıdan ölebilirdim. Bak, kalmamı isteseydin çok mutlu olurdum. Burada huzur duyuyorum. Senin yanında hiçbir şeyden korkmuyorum. Geri yollarsan kurtulamam o heriften.
1: Adamın aklını başından almışsın. Güzel kızsın.
0: Senden işittiğim ilk tatlı söz. Hep birbirimizi yedik.
1: Dostluklar kavgayla başlarmış.
0: Ne istiyorum biliyor musun? Hep böyle tatlı ol ve dost kalalım.

0: nice yıllara.
1: Anlamadım.
0: Bugün senin doğum günün değil mi?
1: Doğru. Vallahi unutmuştum. Ama sen nereden biliyorsun?
0: Hep sen benim eşyalarımı karıştıracak değilsin ya. Ben de senin bavuluna bir göz attım geçenlerde. Pasaportunu gördüm. Çiçekleri almayacak mısın?
1: Mersi.
0: Ha, unutmadan söyleyeyim. Bu gece doğum günün şerefine bir parti veriyorum. Biz bize. Mutlaka beklerim.
1: Bilmem. Başka bir yere randevum yoksa gelirim.
0: Dışarım randevuna.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Beni davetlilere tanıtmayacak mısın?
0: Tabii. Sayın arkadaşlar, size çok sevdiğim bir hanımı tanıştırmak isterim. Prenses Carden ve talihsiz Süreyya. İsmail Hakkı Bey. Süleyman Bey. Bülent Bey. Charlie'nin meleği Farah. Alain Delon. PTT'den emekli Şükrü Efendi. Eğer Beckenbauer.
1: Gol!
0: Offside. Sayın konuklarım, kendisinin bu kadar zarif, bu kadar tatlı ve güzel olduğuna bakıp aldanmayın. Ne deli olduğunu bana sorun.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Doktor Bey'i görmem lazım.
0: Boşuna uğraşmayın. 15 günden önce bırakmayacağız sizi.
1: Bıkarsınız sonra.

0: Bak Necmiye, bir kere kaçtın affettim. Ama bir daha olursa...
1: Tam uşakla silahla bekliyorlar. Kalleşlik ettin mi, ver yansın edecekler ona göre. Fora edin makineleri! Sakın daha makineler yerine! Gelin bakalım nikah masasına!

0: Gel! Gel!
1: Siz ne iş yapacaksınız?
2: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
3: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek.
0: Ne kadar kaldın Almanya'da?
2: 15 yıl.
0: Dile kolay be.
2: Almanya'da da el öpmüştünüz.
3: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
1: Takımı kuracağız kız. Hayırlısı olsun.
3: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
4: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
1: İyileşmez mi yani?
4: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
1: Cefakarım.
3: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
5: Yavrularım, bugün 18'de TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edin.

0: edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Günaydın Türkiye.
13: Hadi kalk.
12: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurdun. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
18: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
18: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
15: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Kireç sadece...

0: Sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin be?
11: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
13: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
11: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
14: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien.
11: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
16: Yaşanacaksa, yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa,
18: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101

0: geri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfine.

0: Hemşerim, daha gidecek misin? Ben bir şey soracaktım sana. Yani sen bu kızı kaçıray mısın? Yani galiba sen beni istemeyesin.
1: Ha şunu bileydim!
0: Sen beni istemeyi misin?
1: İstemiyorum!
0: Sahi sen beni istemeyi misin?
1: Hayır!
0: O halde ben seni hiç istemiyorum.
2: Ha? Ciddi misin?
0: Eğer yalanım varsa Trabzonspor'u 3. çümede çöreyim.
3: Bak evladım, ben her zaman söyledim bunu. Necmiye kaçıktır ama Nazmiye'min gönlü açıktır.
0: Ben de bunu alayım çal kız.
3: Ya yaşa!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Zehra Nur. Soyadım da Can. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Kendi isteğimle katılıyorum. Çok izliyorum ve seviyorum da. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Karatelli Fedemir Bilek. 9 yaşındayım ve 4.

0: 4. sınıfa gidiyordum. Ben bu yarışmaya katılmayı çok istiyorum. Ve bu yarışmada epey eğleneceğimizi duydum. Görüşürüz.
1: Merhaba, ben Çınar Kadir Düşünceli. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok severim. Bilgi yarışmalarını da takip ettiğim için sizin yarışmanıza da katılmak istedim. Yarışmacılara şans dilerim.
2: Merhaba, ben Defne Yılmaz. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Süper Kumbara yarışmasını ailemle birlikte severek izliyoruz. Hobilerim yüzmek, dans etmek, resim yapmak. Bir de anneme mutfakta yardım etmek, kek, pasta yapmayı da çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Çınar'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zehra Nur var. Üçüncü masamızda Kartal ve dördüncü masamızda Defne. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Çınar'cığım seninle başlayalım mı? Nasılsın? Evet. Seni tanıyalım daha yakında.
4: Ben Çınar Kadir Düşünceli, 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim de kitap okumak, origami yapmak, şarkı söylemek ve dinlemek vardır. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Yazılım mühendisi?
4: Evet, peki böyle nasıl? Bilgisayarlı bir iş, yani kod yazmalı.
3: Nasıl verdin bu kararı?
4: Bir baktım, gelecekte sürekli yapay zekalar geliyor, herkes bilgisayarlara koşmuş. Dedim ki ben bunu olmak istiyorum. Hem bir de söylenişi de havalı geldi, görünüşü de havalı geldi. Ben de bunu yapmak istedim. Zaten hayatımda bir kere kod yazmıştım bir robot yaparken. Evet.
3: Robot yaparken nasıl bir robot yapmışsın Çınar'cığım?
4: Park sensörü böyle küçük, yakın 50 metre, ay 50 diyorum, 5 metre aralığında elini ya da bir şey getirdiğinde o böyle dıt dıt dıt dıt ötüyor.
3: Şahanesin. Bunu kodlamayla yaptın değil mi?
4: Kodladım, bir de kurulumunu yaptım, o kadar.
3: Bravo, şahanesin. Evet, güzel. Başarılar diliyorum Çınar'cığım. Tüm hayallerin gerçek olsun. Zehra Nur'cığım hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Zehra Nur, soyadım Can. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, soru bankası çözmek, kitap okumak ve büyüyünce de bilim insanı olacağım.
3: Bilim insanı olmak istiyorsun.
5: Evet.
3: Kuliste bana şey demiştin Zehra'cığım, ben çok seviyorum fen bilgisi dersini.
5: Evet, fen bilgisi ve matematiği de çok seviyorum.
3: Matematiği de çok seviyorsun. Peki böyle başladın mı ufak ufak sen de deneyler yapmaya?
5: Çoktandır deney yapıyordum zaten.
3: Yapıyorsun, şahane ve bilim insanı olmak istiyorsun.
5: Evet.
3: Sana da başarılar diliyorum. Harikasın Zehra Nur'cum ve Kartal'cığım, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Benim adım Kartal Efe Demirbilek. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim, futbol oynamayı çok seviyorum. Resim yapıyorum, kitap okuyorum. Bir de resim yapıyorum.
3: Bir de resim yapıyorsun. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride Kartal'cığım?
6: Ben ileride futbolcu ve aşçı olmak istiyorum.
3: Futbolcu ve?
6: Aşçı.
3: Aşçı. Peki hangisine daha yakınsın? Futbolcu.
6: Futbol.
3: Belki ben hep şey söylüyorum, böyle iki meslek arasında kararsız kaldığınızda arkadaşlar, belki çok iyi yemek yapan bir futbolcu olursun. Değil mi? Teşekkür ediyoruz sana da, başarılar. Ve Defne'ciğim hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Ben Defne Yılmaz. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, dans etmek ya da mutfakta pasta süslemeyi de çok seviyorum.
3: Harikasın.
7: Ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum.
3: Çocukları çok mu seviyorsun Defne'ciğim?
7: Yani evet.
3: Değil mi? Ana sınıf öğretmeni olmaya nasıl karar verdin?
7: Annem ana sınıf öğretmeniydi.
3: Çok güzel.
7: Ben de çocukları sevdiğim için ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum.
3: Teşekkür ederim. O zaman başlayalım mı arkadaşlar?
8: Başlayalım.
3: Başlayalım. Çınar'la başlayacağız ama ben Çınar'a önce teşekkür de etmek istiyorum. Çınar, bugün bana annenin kitabını getirmişsin. Hamilelikle ilgili bir kitabı vardı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ailelerimiz, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler tekrar. Ve bir de bana bu kolyeyi getirmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Uğur getirsin programımıza. Tam bir ekip olalım bugün. Olur mu arkadaşlar?
8: Olur.
3: Olur. Olur. O zaman Çınar için geliyor harf tablomuz. Hangisi o?
4: Türkiye'nin T'si.
3: Türkiye'nin T'si 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Uzun güçlü kolları ve kısa bacakları olan bir maymun türüdür. Süremiz başladı.
4: Orangutan.

0: Güzel bir
1: gerçekten
0: görsel
1: harika.
0: Seçmiş. Teşekkür ediyoruz onlara da. TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Anne orangutan ve yavrusu özellikle ilk 2 yıl sürekli beraberdir. Yavru annesinin vücuduna sıkıca sarılır ve annesi nereye giderse onunla gider. Bu 2 yıllık sürenin ardından anne orangutan yaklaşık 6 yıl daha yavrusunun bakımıyla ilgilenir. Yani anne orangutanlar yavrularına oldukça uzun bir süre boyunca bakarlarmış. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Zehra Nur'la devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Otomobil, kamyon gibi kara taşıtlarına takılan numara levhasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Defne'den cevap gelir mi?
2: Plaka.
0: Plaka mı doğru cevabımız? Harikasınız. Ekip çalışması olmaya başladı bile. Kartalcığım hazırsan senin için geliyor Arif ablamız.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz.
2: Evet.
0: Gerçek kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Gerçek kelimesinin eş anlamlısı. Hadi bir ekip çalışması. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Bir kutu açalım. Düşünelim, daha süremiz var. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Gerçek.
1: Hakikat.
0: Hakikat mı görelim doğru cevabımız? Şahanesiniz. Ve Defne'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ejderhanın E'si.
0: Ejderhanın E'si 80 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Görüntülerin filme alınmasını sağlayan, çekim yapan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
2: Kameraman.
0: Cevabımız doğruysa eğer, Defne kumbaraya 80 puan ekler mi görelim? Bravo Defne. Burada bizi de kim çekiyor arkadaşlar? Kameraman abilerimiz var değil mi? Onlara da teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi 4 sorumuz geride kaldı ısınma turunda. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 230 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 2270. Daha yolun başındayız. Bir şahane ekip. Bence ödüle gider. Çınar'la devam ediyoruz.
1: Annem Alev'in ağası.
0: Alev Hanım'ın ağası 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kandaki şeker düzeyinin normal değerlerin dışında olmasıyla beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması Defne?
1: Tansiyon.
0: Tansiyon mu doğru cevabımız, görelim. Hadi güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Şimdi herkes bakıyor bana. Bir kutu açalım. Kandaki şeker düzeyinin normal değerlerin dışında olmasıyla beliren bir hastalık. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.

0: Çınar?
1: Diyabet.
0: Diyabet mi doğru cevabımız? Harikasınız. Zehra Nur için geliyor Arif ablamız.
2: Annem Hülya'nın H'si.
0: Hülya Hanım'ın H'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan ilimizdir. Süremiz başladı.
2: Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan.
0: Hadi ekip çalışması. Gezmeyi seviyor mu bu ekip? Gezmeyi seviyor musunuz arkadaşlar?
2: Evet, çok seviyorum.
0: O zaman düşünelim, acaba Türkiye'de Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan bir ilimiz neresi olabilir? Haritada bir böyle canlandıralım gözümüzde, neresi olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha
1: Eskişehir.
0: Derken...
1: Eskişehir.
0: Zehra Nur, sen de böyle bir butona gittin. Sende de
2: evet,
0: var mıydı cevap?
2: Yok, Şanlıurfa diyecektim de olmamış.
0: Şanlıurfa, Kartal cevap var mıydı? Güzel bir ekip çalışması olmuyor mu Defne?
2: Düşünüyordum, aklımdan Eskişehir geçiyordu.
0: Geçiyordu Kartal'ın da Defne.
3: Ben de geçtim.
0: O zaman Kartal ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Buradan Eskişehir'e de sevgilerimizi gönderelim arkadaşlar ve Kartal'la devam edelim.
2: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 70 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Çarşamba ile cuma arasındaki günün doğru yazımıdır. Perşembe, perşembe, perşembe. Süremiz başladı.
2: Perşembe.
0: Bir mi, iki mi, üç mü?
2: İki.
0: Kartal iki dedi. Kartal'ın bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz? Bravo, harika gidiyorsunuz. Şahanesiniz arkadaşlar. Defne'cim, senin için geliyor Arif ablamız.
3: Salının sesi.
0: Salının sesi 50 puan değerinde ve denizcilikten geliyor sorumuz. Deniz taşıtlarının yanaştığı yerdir. Süremiz başladı.
3: İskele.
0: Cevap doğruysa Defne kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar?
1: Çok iyi.
0: Çok
1: güzel.
0: İyi. O
1: Bana
0: zaman
1: eğlenceli.
0: Çınar için geliyor Arif ablamız.
1: Matematiğin M'si.
0: Matematiğin M'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mankenlerin giysileri sergilemek için çıktığı seyircilere doğru uzayan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.
2: Podyum.
0: Çınar'dan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar kaldı 3 soru. Zehra Nur için gelsin kategoriler.
2: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. El eker, dil biçer bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
2: Kazı.
0: Kazı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışması. El eker, dil biçer. Bir kutu açalım. Zehra Nur.
2: Yazı.
0: Yazı mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Harikasınız. Kartal'cığım, ısınma turu için kaldı 2 sorumuz. Görelim Harita ablamızı.
2: Necip'in N'si.
0: Necip'in N'si 50 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz.

0: Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümdür. Süremiz başladı. Futbolcumuz. Seyirciler stadyumda nerede oturuyor? Düşünelim. Kartal futbolcu olduğunda biz gidip onu nereden izleyeceğiz?
1: Yani...
0: Bir kutu açalım.
1: Baca? Hayır, baca olmaz.
0: Başka? Bir kutu daha açalım.
1: Tribün.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Kartal. Ve geldik ısınma turumuzun son sorusuna ve son harfine. Defne için geliyor.
1: Ramazan'ın R'si.
0: 50 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesidir. Süremiz başladı.
1: Konser.
0: Cevabımız doğruysa 50 puanı da kumbaramıza atıp ikinci tura gider miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şahanesiniz. Şimdi kumbaraya bakalım mı önce?
1: Evet.
0: Kumbaramızda kaç puan birikti? Ben çok merak ediyorum. Çınar'cığım tahmin bulun.
2: 550-600 arası falandır.
0: 550-600 Zehra Nur.
3: Bilmiyorum aslında. Bir aklımdan 512 ya da 540 geçiyor.
0: 512-540 Kartal?
1: 550.
0: 550 Defne?
1: 530.
0: Görelim bakalım bu şahane çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirmiş? 600. Ya sen Çınar'cığım 600...
2: Aa 600 demiştin. 550-600 arası.
0: Evet tuttu. Çınar'cığım kutluyorum ve 1900 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Hepiniz çok yaklaştınız.
2: Çok iyi.
0: Hazırsak eğer ikinci tura gidelim mi?
1: Gidelim.
2: Gidelim evet.
0: Gidelim.
2: Gidelim.
0: Tamam tamam harikasınız. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve ben bu şahane ekibe inanıyorum. Hazırsınız ikinci tura değil mi arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Çınar için gelsin. Harf tablomuz.
1: Nadide'nin N'si.
0: Nadide'nin N'si 120 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların yan yana dizilip sözcüğü fısıldayarak birbirine aktardığı zincirleme iletişim oyunudur. Süremiz başladı.
2: Kulaktan kulağa.
0: Çınar böyle heyecanla bekliyordu ki hadi hadi bir
2: bizim serviste sürekli oynanan oyun.
0: Serviste oynuyorsunuz.
2: Evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. 120 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Zehra Nur'la devam ediyoruz.
3: Dedem Abdullah'ın ağası.
0: Abdullah Bey'e sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. 90 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Taş, mermer, kil gibi malzemelerle sanat eseri ortaya çıkaran kimsedir. Süremiz başladı.
3: Heykelci.
0: Heykel. Bir şey geldi Zehra Nur'dan Çınar.
2: Heykeltıraş.
0: Zehra Nur ne diyorsun?
3: Bence de heykeltıraş.
0: Bence de heykeltıraş dedi Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Şahanesiniz. Bravo. Birbirinizi kutlamayı ihmal etmiyorsunuz. Harikasınız arkadaşlar ve Kartal'la devam ediyoruz.
1: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Tamir araç gereçlerini düzenli şekilde saklamaya ve kolayca taşımaya yarayan kutudur. Süremiz başladı.

0: Alet çantası.
1: Alet çantası mı doğru cevabımız? 90 puanı ekledik, bravo. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Kübra'nın kes.
1: Kübra Hanım'ın kesi 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. AVM olarak kısaltılan çok sayıda mağazanın bulunduğu yerdir. Süremiz başladı.
2: Alışveriş merkezi.
1: Bir daha söyle.
2: Alışveriş merkezi.
1: Alışveriş merkezi mi doğru cevabımız? Defne 140 puanı ekledi kumbaramızla. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Şimdi bir kumbaraya gidelim hemen. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1040 puanımız birikmiş.
0: Oo
1: alkış. Bir de herkes birbirini kutlasın hadi. Herkes de birbirini nasıl kutluyordu. Bir nasıl çak yapıyorduk birbirimize. Şahanesiniz. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Çınar'la devam ediyoruz.
0: Denizli'nin D'si.
1: Denizli'nin D'si 140 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İrili ufaklı taşların döşenmesiyle oluşturulan yürüme alanlarına verilen addır. Süremiz başladı. İrili ufaklı taşların döşenmesi oluşturulan yürüme alanlarına verilen ad ne olabilir? Döşemesi ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Düşünelim biraz. İrili ufaklı taşların döşenmesiyle oluşturulan yürüme alanlarına verilen ad. Bir kutu açalım. Var daha süremiz. Düşünelim. Bir kutu daha açalım. Var mı tahmini olan?
0: Sanki ikinci kelimeyi buldum da birinci kelime zor.
1: Hadi bir ekip çalışması o zaman. Ne olabilir ikinci kelime acaba
2: Çınar'cığım? Hiçbir şey bulamadım.
1: Zehra şimdi Çınar sanki bir şeyler buldu. Hadi bir yardım et.
0: İkinci kelimeyi buldum da.
1: Neymiş o ikinci kelime?
0: Kaldırıcı diye düşündüm.
1: Kaldırıcı diye düşünüyor. O zaman biz bir kutu daha açalım.
0: Yok. İkinci kelimeyi buldum. Kaldırımı.
1: Ne diyoruz arkadaşlar şimdi? Çok güzel bir ekip çalışması başladı. En sevdiğim kısım. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha.
0: Arnavit kaldırımı.
1: Arnavit kaldırımı.
0: Arnavit kaldırımı. Arnavit kaldırımı.
1: Süremiz bitti arkadaşlar. Bakalım cevabımız neydi görelim. Arnavit değil de Arnavut'muş arkadaşlar.
0: Ne?
1: Hani böyle küçük ya, küçük kare
0: evet,
1: kare.
0: Evet biliyorum. Hı? Onu ne olduğunu biliyorum da ismini bilmiyordum. Evet.
1: Tarihi yerlerde de olur. Eski sokaklarda
0: evet,
1: çok olur.
0: Evet işte onları ben görmüştüm. Evet. Adını hiç bilmiyorum.
1: İşte o Arnavut kaldırımı. Öğrenmiş
0: gitti.
1: Olduk. Zehra Nur'la devam edelim.
2: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz.
2: Neylerden?
1: Deyimlerden. Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmektir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmek. Ne olabilir?
1: Evet.
0: Ekip çalışıyor şu anda.
1: Ya birinci kelimeden yine emin değilim.
0: Tamam, bir kutu açalım.
1: Ya.
2: Gönlünü aramak olamaz. Ya.
0: Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: İki.
2: İkinci kelime sanırım yaramak.
3: Yardıma.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Yürümek. Yürümek. İkinci kelime yürümek.
0: Şimdi bir ekip çalışması başladı
2: şu an. Biri bulmuştum, unuttum. İzinde yürümek.
1: Evet.
0: Ay, bir bakalım tam mı? Tam mı? Bir düşün. İzinde.
2: Yok, olmuyor.
0: İzinde yürümek mi görelim?
2: Buldum. İzinde.
1: İzinden yürümek.
0: Katılıyor muyuz Zehra Nur?
2: Bence de.
0: Ekip arkadaşların katılıyor mu?
1: Evet.
0: O zaman Defne Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zehra Nur seni kutlamak istiyor Çınar'cığım. Şahanesiniz arkadaşlar. Kartal'la devam ediyoruz.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Birinden yardım görmektir. Süremiz başladı.

0: Yardımlaşmak.
1: Yardımlaşmak mı doğru cevabımız? Görelim. Zehra Nur.
2: Ya bu belki olmayabilir ama yardımlanmak.
1: Yardımlanmak mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı.
0: Yardım almak.
1: Yardım almak mı? Görelim. Birinden yardım görmektir. Biri size yardım ettiğinde nasıl hissedersiniz arkadaşlar? Ne hissedersiniz? Bir kutu daha açalım. Daha süremiz var. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
0: Destekleşmek.
1: Destekleşmek mi? Görelim cevabımız. Yaklaştık sanki Çınar, onu söyleyebilirim.
0: Tamam, desteklenmek mi?
1: Görelim doğru mu? Harikasınız.
2: O şeyde bir takıldım ben, ne olabilir dedim.
1: Çok güzel gidiyor arkadaşlar, Defne ile devam ediyoruz.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 130 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Atık maddeleri ve sıvıyı idrar yoluyla vücuttan atan yapılar bütünüdür. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Zehra Hanım.
1: Boşaltım sistemi.
0: Doğru mu görelim? Sen seviyordun değil mi? Fen bilgisi, matematik dedim. Fen bilgisini seviyorsun.
1: Bir kitaptan öğrenmiştim.
0: Bir kitaptan öğrenmiştim. Bak burada faydalı oldu. Ne kadar güzel ve Çınar'la devam edeceğiz. Ama önce bir kumbaraya gitsek mi acaba?
1: Evet.
0: Evet, herkes kumbaraya gitmek istiyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 1260 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1240. Şahanesiniz.
1: Çoğunluğunu aldık.
0: Çoğunluğunu aldık diyor Çınar. Şahanesiniz. Çınar'la devam ediyoruz.
1: Sevginin sesi.
0: Sevginin sesi 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişi başkasının kendinden daha iyi olabileceğini bilmelidir anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı.
1: El elden üstündür.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Bu atasözünü biliyordun.
1: Evet.
0: Peki doğru mu cevap? Görelim. Bravo, 130 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz ve Zehra Nur'la devam ediyoruz. Kaldı 3 soru.
1: Çiçeğin çeyesi.
0: Çiçeğin çeyesi 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Büyük okyanusta yer alan, dünyanın en derin noktası olarak bilinen yerdir. Süremiz başladı.
1: İkinci kelime çukuru.
0: Bir fikir var mı?
1: Adrenalin çukuru olabilir mi?
0: Ne olabilir?
1: Adrenalin çukuru.
0: Doğru mu görelim?
1: Mariana çukuru.
0: Doğru mu cevabımız? Çınar 110 puanı Zehra Nur'la birlikte kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasınız. Çınar seni kutlamak istedi Zehra'cığım. Harikasınız. Harika bir ortak çalışmaydı.
1: Bunu daha önce bir videoda görmüştüm.
0: Sen videoda görmüştün.
1: Ben,
0: zaten çukur aklına geldi Zehra Nur'cığım.
1: Ben bununla ilgili bir videoya bakmıştım. Böyle Mariana çukurunun derinliğine kadar neler var, hangi hayvanlar var?
0: O zaman size bilgi vermemi ister misiniz?
1: Evet.
0: Evet, hemen evet. Size Mariana çukuru ile ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Kartal'la devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 100 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: ikinci kelimeyi buldum.
1: Yanlışlıkla bastım,
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet, kazara bastım, elim çarptı.
1: Tamam, ne ikinci? Olmadı ama şimdi bir ikinci kelimeye belki arkadaşlarına yardım edebilirsin.
0: Kapı. Yani kapağından eminim.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Ama o zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Demek ki.
0: Tabağı.
2: Evet, tabağı.
1: Tamam, düşünelim. Şimdi basmayalım, zaman... bir düşünelim aklınıza geldiğinde, olur mu? Şimdi hadi bakalım ne olabilir? Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyası bu. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
2: Servis tabağı.
1: Sinan, sende de vardı, evet, galiba cevap. Kızlar katılıyor muyuz?
0: Evet.
1: O zaman Defne, Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zehra Nur, şahanesiniz arkadaşlar ve son harfimiz Defne için geliyor.
0: Veli'nin V'si.
1: Veli'nin V'si 90 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dalları ile ilgili araştırmaların yapıldığı özel donanımlı yerdir. Süremiz başladı. Defne'ye geldi cevap da.
0: Laboratuvar.
1: Katılıyor musun Defne? Herkes evet. Katılıyor. Kartal'la Zehra Nur da katılıyor. O zaman evet. Görelim bakalım bu harika ekip ikinci turda. Son sorumuzda kumbaramıza 90 puan ekler mi? Şahanesiniz. Laboratuvar demek biraz zor oldu değil mi Defne'ciğim? Geldi cevap, geldi.
0: Bir şey diyeyim, benim aklımdan geçiyordu.
2: Ben Kartal, aslında... Laboratuvar ilk önce birazcık uzun bir kelime olduğu için birazcık karıştırdım. Sana laboratuvar olduğunu hatırlayıp Çınar'dan sonra basmaya çalıştım.
1: Zaten Defne'den de geldi.
2: Ben de tam basacağım.
1: Vallahi
2: ben
1: bunu... Kartal da tam basacaktı. O yüzden ben anladım arkadaşlar. Cevap hepinize vardı. Ortak cevap kabul evet. ettim. Peki arkadaşlar, acaba kumbaramızda kaç puan birikti Çınar?
0: Şeye 1800'lere gelmişizdir.
1: 1800'lere gelmişizdir diyorsun Zehra Nur.
2: 1500-2000 arası.
1: 1500-2000 arası. Kartal?
2: 2030.
1: 2030. Defne?
0: 1604.
1: 1604'ü de var. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Defne'cim çok yaklaştın. 1660 puanımız var ve 840 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
0: 5 soru bilmeliyiz.
1: Hemen söyledi Çınar. Finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca şimdi biz nereye gidiyoruz?
0: Finale.
2: 3. tura.
1: Finale gidiyoruz dedi Defne. Hazır mıyız final için?
0: Hazırız.
1: Şahanesiniz. O zaman biz finale gidiyoruz.
3: 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
4: Senaryoyu yazan sensin.
3: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
5: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
6: Tamam anne, bir dakika.
5: Film mi çekiyor o?
4: Evet.
3: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
7: Tabii abi, buluruz.
8: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
4: Gördüğünüz gibi.
5: Ne zaman geliyorsun ha?
4: Bilmiyorum. Ve bu size anlatmadı mı durum?
9: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
10: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
11: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
12: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
13: Gece Yolculuğu bugün 16.15'te TV4'te.
14: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım

ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Ama ne otel?
13: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
4: 5G. Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuk mu, Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
9: yıldır hep seninle.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu şahane ekip final için hazır, değil mi arkadaşlar?
1: Evet!
0: Harikasınız. O zaman hızlıca Çınar için gelsin kategorilerimiz. Bitkiler, coğrafya, genel kültür ve hijyen. Hangisi olsun?
2: Coğrafya, Gülay'ın G'si.
0: Coğrafya, Giray'ın değil mi?
2: Gülay.
0: Gülay. Gülay'ın G'si, sorumuzu görelim. Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintidir. Süremiz başladı.
2: Rüzgar.
0: Çınar'dan hızlı bir cevap geldi. Cevabımız doğruysa 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo! Zehra'nın çok şaşırdım. Şimdi kategorilerimiz senin için geliyor.
3: Tekte ikiz.
0: Görelim.
3: Genel kültür Osmaniye'nin O'su.
0: Genel kültür Osmaniye'nin O'su. Sorumuzu görelim. At yarışları yapılan alana verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. At yarışları. Nerede yapılır arkadaşlar? O alana ne denir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bitmez, endişe etme. Bir kutu daha açalım. Defne, var mı cevap? Var gibi. Bir kutu daha açalım derken Zehra Nur.
1: Hipodrom. Hipodrom mu? Hipodrom.
0: Heyecanla cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasın. Şahanesiniz arkadaşlar. Kartal için gelsin kategoriler.
2: Genel kültür Erzurum'un E'si.
0: Genel kültür Erzurum'un E'si. Sorumuzu görelim. ...15 dakikalık zaman dilimi...

0: Çeyrek.
1: Şunay, sende de cevap vardı.
0: Evet.
1: Doğru mu bilmiyorum. Defne ve Kartal. Sizde de var cevap değil mi? Herkes katılıyor mu Zehra'nda?
0: Evet. Evet.
1: Bir ekip çalışması oldu mu? Görelim 200 puanı. Kumbaramızı ekliyor muyuz? Evet. Şahanesiniz ekip. Zehra, seni kutlamak istiyorum Çınar'cı. Ay Çağat, çok tatlısınız. Defne için geliyor kategoriler.
2: Hijyen Zeynep ablamın Z'si.
1: Hijyen Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Kimyasal maddelerle ve buharla giysilere uygulanan hijyen amaçlı işlemdir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Harika bir final oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışması yapıyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Bence çok güzel bir final turu oluyor. Tamam, çok uzun, haklısınız. Ben şimdi sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
0: Çok gerildim ya.
1: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha açalım. Çınar?
0: Kuru temizleme.
3: Evet.
1: Herkes evet diyor.
0: Evet ya, ben de tam kuru temizleme diyecektim.
2: Tamre'ye çıkacağım.
1: Peki cevabımız doğru mu görelim? Herkes kuru temizleme dedi. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok heyecanlı, çok heyecanlı. Hadi bir kumbaraya gidelim, bir kumbaraya gidelim. Bakalım şu kumbaramızı bir görelim arkadaşlar, değil mi? Şahanesiniz.
3: Son soru.
1: Evet, son soru.
3: Son soru 40 puan.
1: Evet, 40 puan kaldı.
0: Hadi bu soruyu biliriz. Biliriz.
1: Biliriz, biliriz ama baskı yok arkadaşlar.
0: Tamam, yok baskı.
1: Bilemezsek de daha bir sürü sorumuz var.
0: Evet.
1: Değil mi? Tamam, Çınar için kategoriler geliyor.
0: Bitkiler Kahramanmaraş'ın K'si.
1: Bitkiler Kahramanmaraş'ın K'si, sorumuzu görelim. Taze ya da kuru olarak tüketilen içi taneli kabuklu bir bitkidir. Süremiz başladı. Yemeği yapılır. Şimdi bir ekip çalışması yapıp acaba ödüle gidiyor muyuz?
0: İnşallah gideriz.
1: O zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım.
0: Ya ilk harfi gelsin.
3: Ya bakla olabilir mi? Bakla.
1: Zehra Nur çok tatlı.
3: Evet.
1: Zehra Nur böyle basıyor. Acaba bu olabilir mi diyor.
2: Evet ya, ben değilim.
1: Evet diyor bütün ekip. Defne Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz görelim?
0: Gideriz.
1: Gideriz diyorlar, görelim. Şahanesiniz. Harikasın.
4: Süper kumbara.
1: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Zehra Nur. Bravo Zehra Nur. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Kartal. Bravo Kartal. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Şahanesiniz arkadaşlar. Zehra yerinde duramıyor. Bayağı eğlendim değil mi? Kimse yerinde duramıyor. Şahane bir ekip oldunuz. Böyle mutluluk dansı da yapmış oldunuz. Şimdi Çınar'cığım. Bitti mi dans arkadaşlar?
0: Bitti.
1: Tamam, Kıbrıs'ta yine devam edeceğiz dansı. Tamam. Çınar'cığım senin için nasıldı?
0: Gerçekten başlarda çok heyecanlıydım ama sonradan heyecanımı yendim. Arkadaşlarla beraber çok iyi yaptık bunu.
1: Şahane.
0: Ekip çalışmasıyla başardık.
1: İyi ki geldiniz Zehra Nur'cığım.
3: Başta heyecanlandım ve şimdi ödülü kazandığımız için heyecanlanıyorum. Bir ekip çalışmasıyla beraber bunu başardık. Birbirimizle ilk çalıştığımızdan beri ekip çalışması yapıyoruz.
1: Harikasın
3: çok
1: değil mi?
3: Çok güzel ve eğlenceliydi.
1: Burada ilk tanıştığınızdan beri şahane bir ekip oldunuz arkadaşlar. Bunun için de sizi kutluyorum, gurur duyuyorum hepinizle. Teşekkür ediyorum sana da Kartalcığım.
5: Bu ödüller için çok heyecanlıyım ve ihtiyacım olanı aldım. Güzel oynadık. Güzel ödüller kazandık.
1: Güzel bir ekip
5: ve oldunuz. Ödülün de ne olduğunu merak ediyorum.
1: Ödülün ne olduğunu merak mı ediyorsun? Bir ödül abla var. Sanki bir tablet abla var
6: arkadaşlar,
1: orada.
6: Arkadaşlar, ödül sayacım geliyor.
1: Defneciğim.
6: Pusula burayı gösteriyor, burada.
1: Gördüm burada. Ama Defneciğim senin için nasıl?
6: Arkadaşlar ödülü pusula.
1: Çınar'cığım Defne'yi de dinleyelim tatlım. Defneciğim.
2: Çok güzel bir program. Yine böyle buraya gelmek benim için çok keyif verici bir şeydi. Buradan bütün tanıdıklarıma selam gönderiyorum.
1: Biz de selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi tablet abla nerede?
6: Ödül sayacağım, orayı gösteriyorum.
1: Bu tarafta mı? Gelmiş yine. Hoş geldin Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Hemen aldım arkadaşlar. Ödüllerinizi ağır bayağı ödülleriniz. Geldim. Koşarak geliyorum size bakın. Defneciğim iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
1: Kartalcığım iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
1: Zehra Nur iyi ki geldin ve Çınar'cığım.
3: Bu tabletler gerçek.
6: Teşekkür ederim.
1: Tabii ki gerçek.
6: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman hadi el sallayalım beraber. Görüşmek üzere.
6: Görüşürüz. Gel.

Mis gibi bir Boğaz havası. Yeşillik. Daha ne olsun? Amacımız gezmek olsun. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Bebek'te 3-5 tur atmak için gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İzlemeye bakmaya doyamıyorum. Ne kadar güzel şehir İstanbul gerçekten. Evlerinize en güzel şekilde bulunduğumuz yerleri yansıtmaya çalışıyoruz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Gezmek olsun, bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Bebek sahildeyiz. Birazdan buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Nerede alışveriş yapabilirsiniz? Hepsinin bilgisini sizlere vereceğiz. Ama önce şu güzel boğaz havasını

evlerinize getirmek istedik açıkçası. Şu an Mithat muhteşem deniz manzarasını gösteriyor. Hemen yan tarafımızda bebek iskelesi var. Gerçekten sahil çok keyifli. Hele bir de yaz oldu mu? Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme sahilleri muhteşem oluyor. Özellikle hafta içi sabahın erken saatlerinde hafta

sahil havası bana çok iyi geldi. Sana Mithat? Süper diyor kameraman arkadaşımız Mithat. Buraya geldiğiniz zaman buradan tekne kiralayabilirsiniz. Diğer taraftan da tekne kiralayabilirsiniz Bebek sahilde. Onu belirtmek istiyorum. Bütçenize göre dilediğiniz tekneyi bulabiliyorsunuz. Buradan bazı insanlar tekne kiralayıp vakitten böyle kurtarmak isteyen insanlar, vakit nakittir diyen insanlar buradan tekne kiralayıp Anadolu yakasına öyle de geçebiliyorlar. Dediğim gibi ama hemen yan tarafta Bebek İskelesi var. Bebek İskelesi'nden de yine vapurla karşıya geçebilirsiniz ya da Arnavutköy, Beşiktaş, Ortaköy'e de gidebilirsiniz. Seferleri, saatleri hepsi mevcut. Onu da belirtmek istiyorum. Bebek sahile geldiğiniz zaman fazlasıyla evcil hayvanıyla gezen insanları görebilirsiniz sevgili seyirciler. Güzel dostlarımızı. Onlar için de bir kap su, bir kap mama demeyi unutmuyoruz ki orada görmüş olduğunuz gibi herkes köpeğini serbest bırakmış. Köpekler köpek arkadaşlarıyla iletişim kurup oynuyorlar. Değil mi Mithat? Sabah erken saatleri olmasına rağmen hafta içi gelmiş olmamıza rağmen kalabalık ki hafta sonunu düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum ki tatil zamanlarında da fazlasıyla kalabalık oluyor Bebek sahil. Şunu da belirtmek istiyorum. Dilerseniz burada denize de girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman yaz aylarında sahilde denize giren insanları da görebilirsiniz. Benden söylemesi. Şimdi Bebek iskele gidelim. Nereden nereye sefer vermiş onların bilgisini sizlerle paylaşalım. Sonrasında hemen Bebek Parkı'na geçelim ama biz de buraya gelmişken bu sahilin keyfini biraz çıkartalım.

Bebek iskelesi 1851 yılında inşa edilmiş sevgili seyirciler. Bu arada buradan yani Bebek iskelesinden Galata Port'a da geçebiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada deniz taksi uygulamasının da olduğunu sizlere yine belirtmek istiyorum. Hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri var. Buraya geldiğiniz zaman sefer saatlerine bakabilirsiniz. Ona göre rotanızı oluşturabilirsiniz. Yine eğer ki ben gelmeden öğrenmek istiyorum nereye nasıl gidebilirim, oraya nasıl gelebilirim yani bebeğe diye merak ediyorsanız internetten de yine bakabiliyorsunuz sefer saatlerini. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sefer saatleri var. İstinye Çengelköy ring hattı var. İşte Bebek Emirgan hattı var. Yine Emirgan Bebek hattı var. Eminönü Rumeli Kavağı hattı var. Yani burada Boğaz hattını görebiliyorsunuz. Yine internetten de bunu takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum mutlaka. Bebeğe vapurla da gelinebileceğini ve Bebek'ten yine Boğaz hattındaki bazı semtlere ve ilçelere vapurla da gidilebileceğini mutlaka belirtmek isterim sizlere.

0: Bebek sahilden İnşirah Caddesi'ne gidiyoruz. Hemen sahilin karşı tarafındaki cadde. Bebeğe gelmişken matcha çayı, son zamanların fazlasıyla moda çayı içmeden parkta yürüyüş yapmak istemedim açıkçası Mithat.
1: Her sabah öyle yapıyorsun.
0: Her sabah matcha çayımı mutlaka içerim. Burada yeni açılmış çok güzel bir mekan var. Sizi orayla tanıştırmak istiyorum sevgili seyirciler. Bebeğe geldiğiniz zaman favori yerlerinizden biri olabilir. Sessiz, sakin bir yer. Dekoru çok güzel bir yer gerçekten de. Güne orada matcha çayıyla başlayacağım. Sonrasında parkta yürüyüş yaparız, tatlımızı da yeriz, dondurmamızı da yeriz. Bebeğe kadar gelmişken zaten tatlı yememek de olmaz, dondurma yememek de olmaz. Güne bir matcha çayımızla başlayalım da sonrası güzellikle gelir diyelim ve İnşirah Caddesi'ne gidelim. Bebek sahilden, bebek parktan. Haydi!

0: İçmedim dedi kameraman arkadaşım Mithat. Son zamanlarda fazlasıyla popüler maça çayı bizim programımız ve biz neden geri kalalım bu maça çayından? Şimdi maça çayını içtiğiniz zaman ne işe yarıyor? Yıldızcığım diyebilirsiniz, enerji veriyor, kilo kontrolünü sağlıyor ve bir sürü faydası var. Bunu birazdan çayı içerken anlatacağım. Çayın yapımını da sizlere göstereceğiz. Önce bu güzel mekanı sizlere göstermek istedim açıkçası. Şöyle bir mekanın içinde izleyicilerimi gezdirir misin Mithat? Gerçekten çok güzel bir mekan burası. Şuraya oturduğunuzda bakın orada bilgisayar var, laptop. Oraya oturup böyle yoldan geleni geçeni izleyerek işinizi yapabilirsiniz, ödevinizi yapabilirsiniz. Sessiz, sakin bir şekilde burada oturabilirsiniz ki ben dekoruna bayıldım açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Bence de. Efendim? Arkada saklı bir bahçesi varmış Mithat. Daha önce geldin mi? Bebekten çıkmıyorsun herhalde. Niye güldün? Daha önce gelmiş Mithat buraya. Şimdi arkadaki bahçesini de size göstermek istiyorum. Dilerseniz burada oturabilirsiniz. Burası tekrar belirteyim. İnşirah Caddesi'nde. Dilerseniz de burada oturabilirsiniz. Ki burası da sessiz sakin, arkadaşlarınızla oturup çayınızı, kahvenizi, maça çayınızı, kahvaltınızı yapabileceğiniz bence çok güzel bir yer. Bir kere bu mekanın dekoru insanın içini açıyor. O kadar söylemek istiyorum size. Özellikle şu an Mithat'ın gösterdiği köşe adeta bir sosyal medyaya fotoğraf koyma köşesi ki bence burada her yer sosyal medya için fotoğraf koyma köşesi diyelim ve maça çayımızı sipariş verelim. Siz de ben siparişimi verirken maça çayının nasıl hazırlandığına bir göz atın ki çayla ilgili bilgileri de içerken sizlere söyleyeceğim. Biraz önce sahilde herkes maça çayı içiyordu. Bu arada mekana göz attınız değil mi? Çok güzel bir mekan gerçekten de. Mehmet Bey bize maça çayı yapacak. Nasılsınız Mehmet Bey?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Biz de güne bugün maça çayıyla başlayalım. Sonrasında parkta yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. ...82 derece su. Bu arada maça çayı...
1: Daha fazla olursa yanıyor.
0: Öyle mi? Bu arada maça çayı sıcak da soğuk da tüketilebiliyor, onu söyleyeyim size. Bu maça özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozuymuş sevgili seyirciler. Geleneksel olarak da klasik Japon çay seremonisinde kullanılıyormuş. Spordan önce de içilirse yağ yakımını hızlandırabiliyormuş. O yüzden insanlar genellikle spordan önce içmeyi tercih ediyorlarmış. Biz de birazdan parkta yürüyüş yapacağımız için yürüyüşten önce içelim dedik.
1: Yulaf suyuyla yapıyorum.
0: Maça çayını. Genellikle yulaf suyuyla mı yapılıyor?
1: Genelde en çok tercih edilen evet yulaf
0: suyu. Yulaf suyu. Bu kadar mı? Gerçekten mi? Şimdi karıştıracak mıyız, böyle mi duracak?
1: Bu şekilde servis ediliyor. İstiyorsanız karıştırabiliyorsunuz.
0: Bu şekilde servis ediliyormuş. İstersek de karıştırılabiliyormuş. Çok merak ettim. Ben hiç kullanmıyorum ama kullananlar için soralım yani. Şeker koymak isteyenler koyabiliyor mu?
1: Bazı şurup özleri var. Çilek, mango gibi. Onlarla tatlandırılabiliyor. Ha.
0: Benim damak tadım oydu. Evet. Ben yulafı sevdiğim için, normalde sütle de yulaf yemeyi tercih ettiğim için benim damak tadım oydu maça çayı. Şimdi maça çayı ile enerjimi yüklüyorum. Parka gidiyoruz sonrasında. Sen de denemek ister misin Mithat? Denerim birazdan dedi. Şimdi maça çayımla şöyle biraz bu mekandan sizi dışarıyı göstermek istiyorum. Şöyle buradan da görmüş olduğunuz gibi parkı görüyoruz. İnşirah Caddesi burası ve maça çayımızla beraber bu güzel mekandan çıkıp parkta yürüyüşümüzü yapmaya gidiyoruz. Spordan önce tüketiliyormuş ya, bebeğe gelmişken buraya ayak uyduralım dedik. Mekanı çok sevdim bu arada, aklımızda bulunsun. Matcha çayımı aldım ve Bebek Parkı'na giriş yaptım. Sahilde başlamıştık biliyorsunuz. Bebek semti aslında küçük bir semt değil. Fazlasıyla büyük bir semt, büyük bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman evet bir günde gezebilirsiniz ama arka sokakları, ara sokakları gerçekten gezmesi çok keyifli sokaklar. Alışveriş yapılması keyifli mağazalar, dükkanlar var. Bütçenize göre de her şeyin olduğunu belirtmek istiyorum. Gideceğiz birazdan. Bütün her yeri programda yansıtamayabiliriz. İlerleyen zamanlarda bir daha geliriz. Bir daha geliriz. Farklı açıdan bir daha gösteririz size. Şimdi Türkan Sabancı Bebek Parkı'ndayız. Buraya geldiğiniz zaman yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Evcil hayvanınızla gezebilirsiniz. Hemen ağaçların yan taraflarında bulunan yerlerde oturabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dediğim gibi hafta içi olmasına rağmen gerçekten bayağı kalabalık. Egzersiz yapan insanları görebilirsiniz. Kafa dinleyen insanları görebilirsiniz. Herkesin elinde matcha çayı görebilirsiniz benim gibi. Ben hafta içi gelinmesinin açıkçası buraya daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hafta sonu geldiğiniz zaman Mithat'ta kesinlikle diyerek bana eşlik etti. Hafta sonu geldiğiniz zaman burada oturacak yer bulamayabilirsiniz. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. Biraz önce sahildeki çöpün hemen yan tarafında lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız yazısı vardı. Her yerde çöp var. Ben de rica ediyorum lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hafta sonları buraya geldiğiniz zaman egzersiz yapan grupları görebilirsiniz. Sosyal medyadan da onları takip edip onların derslerine de katılabilirsiniz. Ya da buraya geldiğinizde de katılabilirsiniz. Bazı gruplar işte şu saatte Bebek Parkı'nda buluşalım yazıyorlar. Ya da oraya geldiğinizde bizim egzersizimize katılabilirsiniz diyorlar. Direkt olarak siz de katılabilirsiniz. Çocuklarımız için parkları gösteriyoruz her zaman. Şimdi de tüylü çocuklarımız için parkları gösteriyor Mithat size. Türkan Sabancı Bebek Parkı'na geldiğiniz zaman 150'ye yıla yakın ağaçları da görmeniz mümkün sevgili seyirciler. Hemen şöyle 142 yıllık ağacı göstersin Mithat size. Hidiv çınarı, Doğu çınar.

Buraya geldiğinizde sizler de benim gibi telefonunuza muhteşem kareler çekebilirsiniz. Kendinizi böyle fotoğraf çektirtip sosyal medyada paylaşabilirsiniz ki biz buraya sabah geldiğimizde hanımefendi, burada oturan bir hanımefendiden fotoğraflarını çekilsini istedi. Oturarak poz verdi, ayakta poz verdi, her şekilde poz verdi. Kendisine bebek hatırası kaldı. İyi gezmeler bu arada. Siz de benim gibi ya da hanımefendi gibi aynısını yapabilirsiniz diyelim ve şöyle bir kahve içelim değil mi maça çayından sonra? Bebeğe gelmişken şöyle bir sahilde kahve yudumlamadan da gitmek olmaz. Kahvemizi de içelim Mithat'cığım. Tabii ki ara ara yemeklerimize devam edeceğiz. Sahilden şimdi sahilin aslında bebeğin en meşhur yerine geldik sevgili seyirciler. Burası Bebek Kahvesi diye geçiyor. 42 yıldır burası var. Çok güzel bir kahve. Buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlayabilir. Çayınızı kahvenizi hemen bebeğin sahil kısmında yudumlayabilirsiniz. Bütün düşüncelerinizi denize bırakabilirsiniz. Haftanın 7 günü açık. Saat kaçtan kaça kadar açık olduğunu söyleyeceğim sizlere birazdan. Bebek Camii'nin hemen yan tarafında gerçekten çok keyifli bir yer. Benden söylemesi. Ben şimdi burada bir sade Türk kahvesi yudumlayacağım. Yüksek müsaadenizle. Buyurun. Buyurun.

0: Dışarıdaki anonsta söyledim, şimdi de söylemek istiyorum. Burası 42 yıllık bir yer. Son zamanlarda açılan öyle antin kuntin diyor genellikle yaşı büyük olan insanlar. Kafeler gibi değil. Burası gerçekten bir kahvehane gibi. Çok keyifli. Buraya geldiğiniz zaman güne sabah kahvaltısıyla başlayıp öyle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel sohbetlerinize Türk kahvesini ya da diğer kahve çeşitlerini eşlik ettirebilirsiniz. Tatlıları çok güzel. Hepsi burada yapılıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben çekim harici de buraya gelmekten fazlasıyla keyif aldığım için burada tatlı da yiyebilirsiniz. Hemen Bebek sahilde, Bebek Camii'nin hemen yan tarafında dışarıdan yiyecek içecek getirmenin yasak olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum burayla ilgili. Ben güne erken başlamayı sevenlerdenim. Bilmiyorum ekran karşısındaki siz sevgili seyircilerimde güne erken başlamayı sevenler var mı? Ya da seviyor musunuz? Ya da yok ben öğlen kalkarım sonrasında her istediğimi yaparım diyor musunuz? Ben de eskiden öğlene kadar yatmayı seviyordum. Sabah erkenden kalkmak ne ya falan diyordum ama güne erken başlamak gerçekten çok keyifli. Burada gün saat sabah 5.30'da başlıyor. Gelme imkanı olanlar bence saat 5.30'da ya da sabah 6'da buraya gelip bu sessizliğin, sakinliğin asıl keyfini o saatlerde sürebilir. Çünkü asıl keyif bence sabah 5.30-6 gibi oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yaz kış burası açık. Benim de imkanım olursa gerçekten de o saatlerde gelmeyi düşünüyorum. Çünkü o sabah saatlerindeki sessizlik, sakinlik ve dinginlik hiçbir şeye benzemiyor. Buranın da keyfi bence o zaman çıkıyor. Gece 12'ye kadar açık bir yer burası sevgili seyirciler. Fazlasıyla keyifli bir yer. Hoş bir yasemin kokusu eşliğinde kahvenizi yudumlayıp arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Burası sadece sabah saatlerinde tenha olabiliyor. Onun dışında günün her saatinde fazlasıyla kalabalık. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde mutlaka hayranı olduğunuz bir oyuncuyla ya da bir sunucuyla ya da bir yorumcuyla karşılaşabilirsiniz. O kadar popüler bir yer. Fiyatları normal dışarıya göre. Onu da belirtmek istiyorum. Bebek de çok pahalı falan diye düşünmeyin. Kahvehane dediğim gibi fiyatları gayet normal. Ben burada kahve içmeyi tercih ettim. Buranın her yeri keyifli. İlla sahilde oturmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi siz burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle de Bebek'e gelebilirsiniz. 40 Trabzon numaralı, 22 Rize Edirne numaralı belediye otobüsleriyle deniz ulaşımının yanı sıra tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz Bebek'e. Dilerseniz vale hizmeti veren yerler var. Aracınızı oraya verebilirsiniz. Dilerseniz de hemen sol tarafta park yeri var. Daha uygun fiyata tabii ki yol kenarlarında da park yerleri var. Daha uygun fiyata aracınızı oraya park edebilirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler ben Bebeği bir programda açıkçası bitirmek istemiyorum. Mithat'la aynı düşünceye sahibiz. İleri tarafa yani karakolun olduğu tarafa daha sonraki bölümlerde gelelim diye düşündüm açıkçası. Şimdi kahvemizi içtik. Bulunduğumuz yerden şöyle karşı tarafa gidelim. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Bebek Hamamı Sokağı orası da. Bebek Hamamı Sokağı'ndan yukarıya doğru gidelim. Bebeğin ara sokaklarında gezelim. Ne dersiniz?
1: Teşekkür
0: ederim. Ya iyi gezmeler olsun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Her semtte, her ilçede izleyicilerimle karşılaşabiliyorum. Bana şey birazcık garip geliyor. Fotoğraf çekebilir miyiz ya da çektirebilir miyiz? Utanıyorum. Niye öyle bakıyorsun? Utanıyorum. Mutlu mu oluyorsun sen de? Mithat'ı da tanıyorlar. Mithat'la da fotoğraf çektirmek istiyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de. Hani siz Mithat mısınız falan diyorlar Mithat'a. Benim çok hoşuma gidiyor. Neye garibime gidiyor biliyor musunuz? Evet fotoğraf çektirmek istemek çok normal. Aramızda bir cam parçası var sevgili seyirciler. O yüzden ne bileyim bana garip geliyor. Utanıyorum. Öyle işte.

de Bebek Hamamı Sokağı'na girelim. Orada birkaç mağazayı sizlere gösterelim. Daha sonrasında da eski evlerin arasında kaybolalım. Çünkü Bebek'in ara sokaklarında fazlasıyla güzel evler var. Hemen sol tarafında böyle bir mağaza var, alışveriş yapabileceğiniz Bebek Hamamı Sokağı'nda. Yukarıya doğru çıktığınız zaman eski, tarihi çok güzel evler var sevgili seyirciler. Mutlaka Bebek'e geldiğiniz zaman sadece sahil şeridinde değil, ben ara sokaklarda da gezmenizi tavsiye ediyorum. Fazlasıyla güzel bir tarih var açıkçası. Burası Bebek Hamamı Sokağı. Hemen sol tarafımda da İnşirah Caddesi'ne inen cadde var. İki sokakta da, Manolya Sokağı da dahil olmak üzere fazlasıyla güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Tarihi evlerin olduğunu. Bir tanesi karşımızda, iki tanesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani buraya geldiğinizde hafif bir kuzguncuk havası da bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Gittiğimiz semtlerde aslına baktığınız zaman, bu arada kameramıza araçların geliş gidişleri de yansıyabilir. Şu anda trafik bir anda yoğunlaştı. Gittiğiniz semtlerde gezerken aslında biraz bakış açınızı değiştirip gezerseniz fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Her zaman geldiğinizde ben eminim ki Bebek sahilde, parkta vakit geçiriyorsunuzdur. Bir dondurma yiyorsunuzdur ya da waffle yiyorsunuzdur ki Bebek'e çoğu insan geldiğinde mutlaka waffle'ını yer, işte sahilde oturur, bilindik şeyleri yapar. Ara sokaklara ne kadar giriyorsunuz soru işareti. Bence mutlaka ara sokaklarda dolaşıp bu tarihi evlerin havasını da almanız gerekiyor. Mutlaka cep telefonunuzun fotoğraf albümü kısmına buradaki tarihi evleri ölümsüzleştirmeniz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Biraz önce de dediğim gibi Kuzguncuk, Balat havası var bence buralarda. İnşirah Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz tarihi evlerin arasında. Şimdi sizi çok güzel bir terzi mağazasının içine sokacağım. Hiç terziye benzemiyor ama eski usul İtalyan ısmarlama terzi burası. İçeride şöyle vitrine baktığınız zaman fazlasıyla güzel ürünlerin olduğunu göreceksiniz. Aa Yıldız'cığım, belki fiyatları pahalıdır diyebilirsiniz. Hiç öyle düşünmeyin. Buraya girip buradaki güzel ürünlere bakmak, içerideki mis kokuyu içinize çekmek bile bir harika. Ama gelin içeride neler var neler yok, belki birçoğunuz buranın önünden geçiyor. Hep beraber göz atalım. İtalya ayağımıza gelmiş. Vize alıp, bilet alıp hiç gitmeye, oradan alışveriş yapmaya gerek yok sevgili beyler. Hanımlar için de bence alışveriş yapılacak bir yer diye düşünüyorum. Neden mi? Çantalar var, kartlık cüzdanlar var. Artık kadın erkeğe kalmadı bence alışverişin. Şimdi oversize modası olunca burada vitrinde birbirinden güzel çizgili gömlekler var. O gömlekleri alıp hanımefendiler kendi üstlerine göre de bir kemerle uydurabilirler diye düşünüyorum ki birazdan çantaları da göstereceğim. Dışarıda söylemiş olduğum gibi İnşirah Caddesi'nde senelerdir burada olan bir dükkan burası sevgili seyirciler. 20 seneden fazladır burada bu dükkan. Onu söyleyeyim size. Bebek'te. Ben Bebek'e gezmeye her geldiğimde bu dükkanın önünden geçiyordum ama girmek hiç kısmet olmamıştı. Programda izleyicilerime göstermek de kısmet olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Burada görmüş olduğunuz ki kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor şu an sizlere. Görmüş olduğunuz her şey el yapımı. Şemsiyenin kulbu dahil, Mithat'ın şu an gösterdiği her şey, eldivenler dahil, görmüş olduğunuz kartlıklar dahil, çantalar dahil, yani güneş gözlükleri dahil şöyle. Bakın bunlar bile el yapımı. Her şey el yapımı. Gerçekten İtalya ayağımıza gelmiş. Buradan birçok iş adamı kendi üstüne göre diktirip
alışveriş yapıyor. Birçok yabancı turist buradan alışveriş yapıyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Sizler de buraya gelip dilerseniz bütçenize göre alışverişinizi yaparsınız. Dilerseniz kolay gelsin. Şöyle bir mağazanızın içindeki mis kokuyu içimize çekmeye geldik diyebilirsiniz. Gerçekten o kadar keyifli bir mağaza burası. Tablolarından tutun şöyle çizimlere. Eski usul ısmarlama terzi. Şöyle terzi çizimleri var. Kravatlar. Her şey bence bir harika burada açıkçası. Şunu belirtmek istiyorum. Burası haftanın 6 günü açık sevgili seyirciler. Tam bir Avrupa usulü çalışılıyormuş burada. Hafta içi saat 10'dan 18'e kadar açık. Hafta sonu da yani sadece cumartesi günü açık. 11'den saat 16.30'a kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman ah Yıldız'cığım benim bütçem yetmeyebilir diyebilirsiniz. Güneş gözlüğüne birçoğumuz fazlasıyla para veriyoruz. Şöyle el yapımı son moda güneş gözlüklerini alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ya da kolay gelsin deyip gidebilirsiniz. Ben sizi mağazayla baş başa bırakmak istiyorum. Ben bu mağazaya gerçekten hayran kaldım. Kendimi resmen Avrupa'da hissettim. Sen Mithat? Mithat da o havada çekim yapıyor şu anda. İçeridekilere bakmaya da doyamadım. Şöyle ben sizi mağazayla baş başa bırakayım ve İnşirah Caddesi'ni gezmeye devam edeyim. Şöyle şu vitrinleri de sizlere çekip göstermeden buradan çıkmak istemiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayakkabı çekeceğine kadar hepsi el yapımı sevgili seyirciler. Şöyle kartlıklar, para tutacağı. Genellikle İstanbul beyefendileri yani eski İstanbul denilen beyefendiler hani böyle tam eski İstanbullular halen bu şekilde giyiniyorlar ve hani işte kol düğmelerini takıyorlar, şapkalarını, fötür şapkalarını takıyorlar, askılarını, gömlek askılarını takıyorlar ve giyimlerine özen gösteriyorlar. Ben o beyefendileri görünce keyifle böyle bakıyorum açıkçası. Beni izleyen hanımlar, kendiniz için bir şey yok mu sandınız? Şimdi şöyle bir mağazaya göz atın, çantaları da sizler için göstereceğim.

Ben bu güzel mağazayı Bebek İnşirat Caddesi'ne bırakarak gezmeye devam ediyorum sevgili seyirciler. Ben bu mağazaya bayıldım. Yalan yok, içeriden çıkmak istemiyorum. Mithat sen? Çok keyifli değil mi? Kesinlikle huzur verici. Şimdi ne yapıyoruz ama? Çıkmak zorundayız. Çıkıyoruz. Mutlaka buraya yolunuz düştüğünde uğrayın, tavsiye ediyorum. Biraz önce şemsiyenin kulbunun bile hani el yapımı olduğunu söyledim. Bakın şöyle göstereyim. Şunlar bile elde yapılıp buraya geliyor.

Bebeğe farklı bir açıdan bakmaya devam ediyoruz. Büyük Bebek Deresi sokağındayız şu anda. İnşirah Caddesi'nin hemen yan tarafında çok güzel bir sokak. Bembeyaz bir köşk. Şimdi köşkün içine gireceğiz Yıldız. Bu güzel köşkün içine biz de girebilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Kapıyı çaldığınızda tabii ki girebilirsiniz. Çünkü burası 20 senedir fazladır olan bir sanat galerisi ve içeride birbirinden güzel eserler var. Hadi gelin hep beraber bebeğe kadar gelmişken bu sanat galerisini gezelim. Ondan sonra gidelim.

0: 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
2: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
3: Tamam anne bir dakika. Film mi çekiyor o?
1: Evet.
0: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
4: Tabii abi buluruz.
5: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
1: Gördüğünüz gibi.
2: Ne zaman geliyorsun ha?
1: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
6: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
7: Bir sahnenin hazır.

0: Yalanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Donlar yerinde olurdu.
1: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
2: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
3: Gece yolculuğu birazdan TV4'te.

0: Borsan Süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku Süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı...

0: Çilenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev,
13: gol be gol.
12: Yemek sepeti.
14: 25 yıldır hep seninle.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je
4: prendrai
3: la
4: spécialité
3: du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Yaşanacaksa.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
21: Müzik.
1: Bembeyaz bir köşkün içine girdiğinizde sizi rengarenk bir dünya karşılıyor. Burada birbirinden güzel yağlı boya eserler var. Sanatçıların yağlı boya ile yaptıkları eserler var. İki ayda bir burada sergi oluyormuş sevgili seyirciler. Haftanın 5 günü açık burası. Pazar pazartesi günleri kapalı. Diğer günler 11-19 saatleri arasında açık. Biz giriş kattayız. Birazdan üst kata da çıkarız. Temsil ettikleri sanatçıların yapay zeka ile olan eserleri sergileniyor. Şu an görmüş olduğunuz eserler siz bu programı izlediğinizde ve buraya geldiğiniz zaman değişebilir. Fotoğraf yine temsil ettikleri fotoğraf sanatçısının eserleri burada sergileniyor. Onun dışında heykeltıraş temsil ettikleri heykeltıraşın eserleri yine burada sergileniyor. Gerçekten içerisi çok ferah. Eğer ki yağlı boya merakınız varsa herhangi bir ücret ödemeden buranın kapısını çalıp haftanın 5 günü bebeğe yolunuz düştüğünüzde Büyük Bebek Deresi sokağında burası. Hemen İnşirah Caddesi'nin yan tarafında sokak. Bembeyaz bir köşk. Sokağa girdiğinizde zaten köşkün ferahlığı dışarıdan içinizi açıyor. Biraz önce de dediğim gibi içeriye girdiğiniz zaman rengarenk bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi üst kata çıkacağız. Buraya geldiğiniz zaman eğer ki yağlı boya merakınız varsa ya da başka bir sanat eseri merakınız varsa değişebilir dediğim gibi. Buraya gelmiş olduğunuzda şu an görmüş olduğunuz eserler. Bunları zevkinize ve bütçenize göre de satın alabilirsiniz ya da sadece gezip fikir edinebilirsiniz.

Bu sanat galerisi içeriye girdiğimde de söylediğim gibi 20 seneden fazladır Bebek'te sevgili seyirciler. Siz de benim gibi buraya gelip bu güzel eserlere göz atabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden kapının ziline basıp içeriye giriyorsunuz ve sanatçıların birbirinden güzel eserlerine göz atıyorsunuz. İçerisi gerçekten çok güzel. Böyle bir tarihi köşkün içinde olmak hepsinden de güzel. Eserlerin güzelliğinin yanı sıra 2 ayda bir sergi olduğunu belirtmek istiyorum. Belki siz programı izlediğiniz zaman şu an görmüş olduğunuz eserler burada olmayabilir. Mutlaka buraya geldiğinizde bir sergiyle karşılaşabilirsiniz diyelim. Ve bu güzel köşkü arkamızda bırakarak Bebek'te gezmeye devam edelim.

İnşirah Caddesi bulunduğumuz yer hemen sağ tarafında Büyük Bebek Deresi Sokağı, Beyaz Köşk'te hemen sağ tarafımda. Şimdi ben İnşirah Caddesi'nden aşağı doğru Bebek sahile doğru yürüyeceğim. Yukarıya doğru çıktığınız zaman Etiler'e çıkmış oluyorsunuz sevgili seyirciler. Yine Etiler'den de aşağı yürüyerek gelebilirsiniz. Yani buraya çok kolay bir şekilde yürüyerek gelebilirsiniz. Bebek'ten de her yere aslında sahil şeridinde her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Bebek sahilden Ortaköy'e, Arnavutköy'e, Kuruçeşme'ye, Rumeli Hisarı'na yürümeyi seviyorsanız Beşiktaş'a yürüyerek gidebilirsiniz. Benden söylemez. Bebek İnşirah Caddesi'nde sizi şimdi yine çok güzel bir dükkanla tanıştıracağım. Burası 15 günlük bir dükkan. Hepsi el yapımı ve taze ürünlerin olduğu bir dükkan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcacık. Dilerseniz keyifli sohbetlerinize bir kahve eşlik edebilir yine burada da. Ya da bir güzel kek ya da bir sandviç hemen damak zevkinize göre. Dilerseniz de mercimek köftesi. Değil mi Mithat? Şimdi içeriye girelim. İçeride ne var ne yok sizlere gösterelim. Tabii ki bence dışarının keyfi bir başka güzel. Burada oturup geleni geçeni izlemek her zaman bana keyif verir. Sana? Bana da dedi Mithat. Hadi gelin içeriye girelim. Önce neler var neler yok sizlere gösterelim. Sonrasında da siparişimizi verelim ve İnşirah Caddesi'nde bu güzel enerji veren dükkanın önünde

0: hatırladım. Sevgili seyirciler, buraya sabah saatlerinde geldiğiniz zaman, ki burası haftanın 6 günü açık. Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman damak zevkinize göre burada taze taze sandviçinizi yaptırabilirsiniz ve oturup keyifle yiyebilirsiniz. Şimdi birazdan mekanın içini de göstereceğiz. Küçük, fazlasıyla samimi bir yer. Dilerseniz buraya geldiğinizde ders çalışabilirsiniz. Ya da bilgisayarda bir işinizi halledebilirsiniz. Ya da kitabınızı okuyabilirsiniz. Ya da kendinizle baş başa kalabilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Adeta bir ev konsepti var bence burada. Sen ne düşünüyorsun Mithat?
1: Evet, anneyle değmiş.
0: Aynen öyle, anneyle değmiş gibi. Buraya tadımını yapmanız için ürünleri de bırakmışlar. Bence de gerçek bir mahalle. Gerçekten tam bir mahalle dükkanı bence de burası. Şöyle tadımını yapmanız için ürünleri bırakmışlar. Biraz önce mercimek köftesi de yiyebilirsiniz dedim ya. Bakın mücver, mercimek köftesi. Onun dışında granola da var ama. Kruvasan da var. Değil mi Mithat? Yani damak zevkinize göre aradığınız her şey var. Bu güzel ve şirin dükkana, tam bir mahalle dükkanına gerçekten de şöyle bir göz atın ki ürünler sıcak sıcak fırından çıkıyor. Hepsi burada yapılıyor. Sonrasında sizleri siparişimle karşılayayım. Enerjisi çok güzel bence buranın. Buranın sahibi Ülkü Hanım'la sizi tanıştırmak istedim sevgili seyirciler. Birincisi, dükkanın enerjisi gerçekten çok güzel. İçeride biraz önce konuşurken söylediğim gibi, ikincisi de Ülkü Hanım'ın enerjisi teşekkür çok güzel. Ederim. Rica ederim. Tam bir bebekli kendisi. Burası da gerçekten diğer yeme içme dükkanlarının yanı sıra Çiğdem ablanın olduğu yeri geçiyorum. Tam bir gerçekten mahalle dükkanı ve farklı.
2: Çiğdem ablaların üstüne kuruldu çünkü bebek.
0: Evet. 42 seneden fazladır yani oradalar
2: sene,
0: yani.
2: Ben 20 sene.
0: Bebeklisiniz. Evet, helal olsun valla.
2: Yine mahallede burada başlamıştım. Tekrar yeni bir dükkanla, küçük bir dükkanla devam ediyorum aslında yolculuğa.
0: Valla bence küçük olması daha güzel olmuş. Daha sıcak ve daha samimi. Hem buraya gelen sizinle sohbet eder, çay kahve eşliğinde unutulmaz anılar biriktirirsiniz. Bence çok eğlenceli. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Mis gibi kek kokusu geliyor sevgili seyirciler. Bir yandan da biraz önce mahalleliyi selamlıyordu Ülkü Hanım. Dükkan gerçekten çok güzel. Dükkan diyorum, daha samimi geliyor
2: dükkan
0: bana açıkçası. Kruvasanın yanında mercimek köftesi, kadın budu köftesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mücver ve havuçlu kek. Buraya da tatmanız için bırakmışlar zaten.
2: Çünkü onu tadıp
0: zaten
2: da almadan giden yok.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Özellikle hiç şekersiz hurma özüyle yapılan çiğ karabuğday unlu bu kek. Dükkanın şu an bagel'larla, sandviçlerle yarışan öğesi.
0: Şimdi bunları alacağım. Ben dışarıda oturmayı tercih ediyorum ama siz şurada da oturabilirsiniz hemen. Mithat'ın arka tarafında. Şimdi Mithat birazdan size gösterecek. O zaman siparişlerimle sizleri kapı önünde karşılıyorum. Pazartesi hariç haftanın 6 günü buraya 10-19 saatleri arasında gelebilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel dükkanla baş başa bırakalım.

Havuçlu kek, hurma özlü söyle. Ki içeride kakaolu kek de vardı. Tam bir anne keki, tam bir anne dükkanı. Damak zevkimize göre söyle. Yeni, taze taze hazırlanmış sandviç. Kadın budu köftemiz, mücverimiz ve mercimek köftemiz. Ve yanında tabii ki çayımız. Bence hepsi birbirinden güzel görünüyor. Hangisinden başlayacağımı açıkçası bilmiyorum. Burası bebek fiyatlarından daha aşağıda olan bir dükkan. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. İnşirah Caddesi'nde tam bir mahalle dükkanı. Böyle işte oturdum. Şöyle geleni geçeni izliyorum. Ki bence en güzel şey. Çok severim ben. Sen? Gerçekten çok seviyorum. Burada oturup böyle oraya bakmaya, buraya bakmaya, gelene geçene bakmaya. Yani gerçekten bakmıyorsun ama hani böyle vakit geçiyor. Boş bakıyorsun ama vakit geçiyor. Burayı iyi ki keşfetmişiz sahile inerken Mithat. Ve bize ayrılan sürenin bu güzel enerjili dükkanla artık sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde bebeğe tekrar geleceğiz tabii ki. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Biraz bakış açımızı değiştirdik bu programda. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Enerjimiz sizlere de yansımıştır. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Ve her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun.

0: Kaç kilometre Ayvalık?
1: Ayvalık?
0: Ayvalık. Oraya gitmiyor muyuz? Ben bir şey daha içeceğim.

0: Bize 27 mekan gerekiyor. En önemlisi kadının evi ve çocuğun kalacağı pansiyon. Gizlice buluştukları yer nasıl olmalı sence?
1: Kahve var mı?
0: Sütlü mü, sütsüz mü?
1: Sevil niye gelmedi bizle?
0: Biz bize daha rahat ederiz diye düşündüm. Hem yeni evin dertleri de sürüyor. Yol müziğimiz. Nasıl kahve?
1: İyi.

0: Soğuk bir şey içtim ve ağrısı bıçak gibi saplanıyor beynime. Kürdan yok değil mi?
1: Sayide,
2: uzun uzaklara gitti. Çok uzaklara gitti. Ben oraları gelemem ki.
3: Karanlık şehir! Sayide bir geliver! Beton şehir! Sayide bir geliver!
0: Pek aradığımızı bulamadık. Ne yapalım?
4: Yola devam.
0: Hemen mi? Gece rahat kullanabiliriz.

0: Niye hatırladım biliyor musun?
1: Niye?
0: Böyle bir geceydi. Yol yapıyorduk gene. Filmimizin gösterimi vardı. Bir sendika gecesinde. 78 mi, 79 mu?
1: Ahmet de vardı.
0: Biliyorum. Soğuk, karlı bir geceydi. Gösterimi kardeşin ayarlamıştı zaten.
1: İkinci yılıydı öğretmen atananı.

0: Tavla oynar mısın?
1: Olur.
0: Tavla var mı? Tavla!
2: Yok abi.
0: Dura.

0: kadar söyledim şunu İstanbul hikayesi yapalım diye. 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen şey de... yok taşra öyküsü olsunmuş, yok kadın ezilmiş olsunmuş. Bu starlara da akıl sürermez ki.

0: Boş ver. Her yer birbirinin aynı. Daha ne kadar var?
1: 2 saat.
0: İyi. Hava kararmadan bir şeyler görebileceğiz. İnsanlar gidecekleri yere ışınlansalar ne iyi olurdu? Düğmeye bas, Paris. Bas, Rio. Olmadı, Japonya.
1: Bu konuda senaryo yaz.

0: Mart ayı burası tenhadır. Turistler Nisan'dan itibaren gelmeye başlar. Niye sordunuz abi?
1: Film çekimi için geleceğiz belki.
0: Film mi? Burada mı?
1: İstediğimiz gibi yerler bulursak.
0: Nasıl bir yer arıyorsunuz abi?
1: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
0: Tabii abi, buluruz.
1: Yarın sabah 8'de burada olabilirse.
0: Olur abi. TRT'den misiniz?
1: Yok, hayır. Yemek nerede yeriz? İyi bir yemek.
2: Bu yolculukların keyfi burada.
3: Yediğin ne?
2: Acılı. Ama çok güzel.
3: Yemesem daha iyi.
2: Ülserin geçmedi mi?
3: Belli olmuyor.
2: Kadınla doktorun arasındaki ilişki fazla mı rahat gelişiyor sence?
3: Nasıl rahat?
2: Yani ilişkileri çok mu kolay oluyor? Ne bileyim, çevre baskısını arttırmak gerekmiyor mu?
3: Kadına karşı mı?
2: Kadına, doktora.
3: Çatışma güçlendirilebilir.
2: Yazılmış şekliyle zayıf mı geliyor?
3: Emin değilim.
2: Ya, filmi başkası çekecekmiş gibi davranıyorsun. Hikayeyi sevmiyor musun?

0: istasyon. İyi akşamlar beyler.
1: İyi akşamlar.
0: Neredensiniz beyler?
1: İstanbul.
0: Ha, her derdin temelinde tansiyon vardır. Demek İstanbul'dansınız. Cennet İstanbul'dansınız. Yeni cami çarşısına bakıp geçtim karşısına. Ne hikmettir, bayılırım. Ben patlıcan turşusuna. Yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim gözüm toktur ama arkadaşım börek ister. Her şey normal.
1: Geceleri uyku tutmuyorum.
0: O zaman devam.
2: Sana hapireyim mi?
1: Ne hapı?
2: Uyku hapı. Ben alırım yolculuklarda. Evimin dışında hep yadırgarım kaldığım yerleri. İyi gelir. Yatmadan al.

0: This is very beautiful here.
1: Oh yes, very good.
0: This is a very beautiful city.
1: Swimming is cool.
0: It is hot, you will swim.
2: Yeğenlerim Tuncan ve Ercan. Size rehberlik yapacaklar.
3: Kadın bu evlerden birinde oturabilir. Bunları alıyorsun değil mi? Doktorun gece gizlice gelişi bu mekanda çok etkileyici olur değil mi?
0: Aşk filmi olacak.
3: Evet, evet.
1: İleride bir sokak daha var.
4: Ne tür film seviyorsunuz?
5: Disney, Rambo, Jack Norris.
1: Süpermen, televizyonda da gördük.
5: Rocky, Commando, videosu da var.
3: Burası çok iyi. Buradan bir geçişlerini görebiliriz. Kasabanın kıyı şeridi. Eski mahalle. Kadının evi. Kasaba meydanı. Doktor pansiyonu. Mekanların hemen hemen hepsini bulduk. Bütün filmi burada çıkarırız. Metruk bir mekan gerekiyor buluşmaları için. Issız bir yer biliyor musunuz?
0: Nasıl bir yer abi?
3: Boş bir ev. Bırakılmış bir yer. Ama etrafta kimse oturmuyor olacak.
0: Abi. Kasaba var öyle.
3: Kasaba mı?
0: Hemen yakın. 5-6 kilometre ileride. Kasaba bomboş. Hiç kimse oturmuyor.
3: Nasıl bomboş?
0: Bayağı boş. Sadece evler var.
1: Aşağısında da köy vardır. Babamız da orada okul müdürü.
3: Babanız orada mıdır şimdi?
1: Oradadır.
3: Köyde mi oturuyorsunuz?
0: Yok, Türkiye'de. Babam gider gelir.
1: Biz de öyle. Gidip geliriz.

0: Gel bak, burası ideal. Buluşma yerleri burası olur. Sahnesini de burada yaparız. Ha? Ne dersin?
1: Beğendiniz mi abi?
0: Çok, hem de çok. Hadi gidelim artık.
2: Ben biraz kalacağım.
0: Göreceğimizi gördük, tamamdır.
2: Sen çocuklarla in. Ben bulurum sizi.
0: İyi. Köyde içecek bir şey buluruz, değil mi?
1: Kahvesi var.

0: Merhaba. Orası ne?
1: Gözetleme kulesi.

0: Hoş geldiniz. Ben
1: Hoş
0: Aziz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne içersiniz?
1: Çay varsa içerim.
0: Çayları tazele.
2: Aziz Bey, bizim rehberlerin babası.
1: Anlamıştım.
0: Nasıl? Beğendiniz mi kasabamızı?
1: Çok.
2: 20.000 kişi yaşarmış. Düşünebiliyor musun?
0: Rum kasabasıydı. 23 mübadelesinde göç etmek zorunda kalmışlar. Bir gün mutlaka döneriz inancıyla. Evlerini olduğu gibi bırakmışlar. Eşyalarıyla.
1: Hiçbiri dönemedi mi?
0: Hayır. Onların yerine Selanik'ten mübadele edilen soydaşlarımız gelmiş kasabaya. Sonra onlar da daha elverişli yerleşim merkezlerine taşınmış.
2: Düşünsene, bir hayalet kasabası gibi.
0: Turizm Bakanlığı burayı turistik sit ilan etti. Evler restore olacak, tepeye kadar teleferik kurulacak.
2: Biz filmi çekelim, sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Hayır, hayır. Mekanların hepsi tamam. Hiçbir pürüz yok. Dediğim gibi senaryoda değişiklik yapmayacağız. Burada her şey düşündüğümüz gibi. Yarın sabah dönüyoruz. Evet, burada. İçine sindi mi diye soruyor İrfan Bey. Çok memnun o da. Selamları var. Şeyda nasıl? Orada mı? Zamanında başlarız değil mi? Gazinosu falan yok yani. Ayarlandı her şey. Çok iyi. Hadi hoşça kalın. Tamam, dönünce görüşürüz. Bu iş de halloldu. Bir de Sevil'i arayayım.

0: Sevil. Ne haber? Ha? Etsene bir telefon, bir an önce getirsinler. Üstüne düşmezsen hayatında göremezsin sen mobilya takımı falan. Tamam, sen bir telefon et önce. Ben dönüşümde hallederim, meraklanma. Tamam, ver. Ver bir konuşalım. Ha. Canım. Nasılsın?
1: He. Dün gece yine aynı saatte gelmişti.
0: He. Sen babayı özledin mi bakalım? Hı? Şu işler bitsin, hemen geliyorum ben. Hiç yalan söyledim mi ben sana? Hayır. Sen derslerine çalışıyor musun? Anneyi de üzmüyorsun. Aferin benim kızıma. Tabii yavrum benim. Hadi güzelim, tamam. Bana anneyi ver bakalım şimdi. He? Tamam canım. He, Sevil.
2: Evet. Nasıl oldu? Ne yaptığını bilememek.
0: Evet.
2: Yokluğun. He? Bir boşluk gibi.
0: Seni toparladım.
2: Oysa seni hissedebiliyorum. Biliyorum. Sesini duyabiliyorum hala.
0: Tamam. Ben dönünce...
2: Seni kaçıran ben... korku. Tamam. Korkuyu göğüsleyememek mi yoksa? Daha ne kadar kaçabilirsin ki? Yalnızca senden geldiğini bildiğim bu sessiz telefonlar. Bir ses ver bana. Bir sözcük, bir fısıltı. Yeter ki bu korkunç boşluk sona ersin.
3: Ali? Kiminle görüşüyordun?

0: Ne oldu?
1: Yapamayacağım. Çekemeyeceğim bu filmi.
0: Senaryo mu? Sevmediğin şeyler varsa değiştiririz.
1: Senaryo ile ilgili olmadığını sen de biliyorsun. Bu filmi yapmak istemiyorum ben.
0: Ciddi bir hata yapıyorsun. Şu an belki bir sıkıntı geçiriyorsun. Ama filmden vazgeçmen için bir neden değil bu. Aksine çekmen gerekiyor. Biliyorsun, senin için önemli bir fırsat bu. Bunu bu kadar açık söylemek istemezdim ama yeri geldi. Seni artık istemiyorlar. Yatırdığın son filmler mi etkiledi, yoksa senin bu iletişimsizliğinden mi kestiremiyorum. Bildiğim bir şey var. O da yapımcıya ve Şeyda'ya seni kabul ettirebilmek için çok uğraştığım. Çevre bizi belirliyor. Buna ayak uydurmak zorundayız.
1: Biliyorum.

0: Bu işi artık böyle sürdüremem.
1: Başka şekli var mı? Ha? Varsa söyle. İyi bir film yapacağız. Önemli olan da bunu gerçekleştirmek. İyi bir film.
0: Kimin için iyi? Yapımcı için mi? Ününe ün katacak bir star için mi? Ne köy oluyor ne kasaba yaptığımız işler. Farkında değil misin? İnsan kendi duygularını, düşüncelerini açığa vuramıyor. Hep beklentilere hizmet ediliyor. Ortaya kişiliksiz işler çıkıyor. En korkunç işkence insanın kendini sınayamaması. Geç de olsa artık anladım.
1: Peki, ne yapmak istiyorsun?
0: Burada kalacağım bir süre. Kendi başıma düşünmek istiyorum.
1: İyi. Ben de kalırım. Acelemiz yok.
0: Yalnız olmam gerekiyor.
1: Yola çıktığımızdan beri ben yokmuşum gibi davrandın zaten.
0: Biliyorum. Kusura bakma. Esiyor burası.

0: Onca yıl birlikte yol aldık. Geçmişi düşününce öğrencilik dönemi, sinema tek. Her şey ne çabuk geçiyor.
1: Lütfen dikkat. Saat 15.30'da İstanbul istikametine gidecek olan Pamukkale turistlerin...
2: Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Sen onlara durumu anlatırsın. Kameranın bende kaldığını söylersin.
2: Filmi çektiğini söylerim. Sen yine de bir düşün, kesin kararını vermeden.
0: Allah.

0: yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: radyosu. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Idol Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. 25 yıldır hep yemek sepeti
10: seninle. 25 yıldır hep. Gol be gol. Yemek
1: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
11: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
12: Siz ne iş yapacaksınız?
13: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
14: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek.
15: Ne kadar kaldın Almanya'da?
13: 15 yıl.
15: Dile kolay be.
13: Almanya'da da el öpmüştünüz.
14: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
13: Takımı kuracağız kız. Hayırlısı olsun.
14: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
16: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
13: İyileşmez mi yani?
16: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
13: Cefakarım.
14: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
17: Yavrularım, bugün 18'de TV4'te.
18: Buraların redlisiyim.
19: Nerelerin mi?
18: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
18: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
18: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu Perşembe A101'de aldın.
19: Tursan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
20: İkinci Kosova Savaşları. İkinci Burak Padişahlığı 14 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bıraktı. Kendi dinlenmek istedi. Avrupa devletleri bu kadar küçük bir çocuğun başa geçmesinden yararlanmak istediler. Büyük bir Haçlı ordusu kurdular. Böylece büyük bir tehlike belirmiştir. İkinci Murat oğlunu ve büyük vezirin söylemesiyle tekrar başa geldi. Ve ordunun başına geçti. Kosova Varna Savaşı yine Türkler...
21: Hoş geldiniz. Hayrola?
22: Sizden bir şey öğrenmek istemiştim de.
21: Buyurun.
22: Bu size belki biraz garip gelebilir. Kasabada kalmak istiyorum.
21: Nasıl yani? Film çekmek için mi?
22: Hayır. Ben kalacağım.
21: Kalmak için?
22: Evet. Bir süre.
21: Nasıl olur? Evlerin damı yok. Hiçbir şey yok.
22: Küçük kilise de var. Ayrıca orasını kalınır şekle sokacağım. Kendim için.
21: Ciddi misiniz?
22: Ciddiyim. Bir sakıncası olmaz sanırım.
21: Yok, ne sakıncası olur?
22: Peki, çok teşekkür ederim.
21: İyi günler.

0: Benim mi çekiyor o?
1: Evet. Video kamerası. Merak mı ediyoruz? Şuraya gözünü daya. Çekin mi daya gözünü? Görüyor musun?
0: Evet.
1: Evin nerede? Evini görüyor musun?
0: Türbin gibi.
1: Ne gördüysen hepsini çektin.
0: Çıktı mı şimdi?
1: Evet, hepsi çıktı.
0: Evim de çıktı o zaman.
1: Tabii.
0: Onları da çekebilir miyim? Hı-hı.

0: Vay. Burada film mi çekeceksiniz?
1: Evet.
0: Bununla mı?
1: Hayır, daha büyük bir kamerayla. Oyuncular gelecek, teknik adamlar gelecek.
0: Ben de seyredebilecek miyim?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Tamam.
1: Hadi, eyvallah.
0: Aşağıki damda mı kalacaksın?

0: Yusuf! Sabah okula gelmedin. Orada olduğunu biliyorum. Yarın seni sınıfta göreceğim.
1: Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye'de bugün birçok demokratik ülkede kağıt üzerinde...

0: kalan
1: Ali Bey.
0: Örneklerin rahatça kullanıldığını belirterek, durum böyleyken...
1: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Buyurun. Hoş geldiniz.
1: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
2: Gördüğünüz gibi. Otursanıza.
1: Bunu size getirdim. Köyden yolladılar. Meyve filan.
2: Sağ olun. Alır mısınız?
1: Sağ olun. Unutmuşum burasını. İnsan çevresindeki güzelliklerin farkına varmıyor nedense. Aslında sizin burada kalmanız köyde üzüntüye neden oldu.
2: Niye?
1: Konuğumuzu köyde ağırlayabilirdik diyorlar. Daha rahat ederdiniz. Dilimin döndüğü kadarıyla durumunuzu onlara anlatmaya çalıştım. Film çekecek, araştırma yapması gerek diye. Tanıması, hissetmesi için kalıyor. Pek ikna ettim diyemem.
2: Başınıza dert oldu.
1: Yok canım. Ne ilgisi var? İstediğiniz gibi davranın. Yavuz Bey gitti mi?
2: İstanbul'da işleri vardı.
1: Biliyor musunuz? İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı. Oysa eşimin akrabaları var orada. Ama olmadı. Buralara alışınca zor oluyor. İnsan tembelleşiyor galiba.
2: Aslen buralı mısınız?
1: Evet. Eşim de ben de. Buralardan kopamadık. Ama çocuklar başka. Onları zapt edebileceğimi hiç sanmıyorum. Neyse. Yeterince zamanınızı çaldım. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: Kardeşiniz mi?
1: Göğsünde iki kurşun. Okul çıkışında. 27 yaşındaydı daha. Nereye gittiğimi bilmeden yürüdükçe. O ıssız sokaklarla yürüdükçe. Yaşanmakta olan kargaşa üstüme çöküyordu. Bir karabasan gibi.

0: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
1: Tamam anne, bir dakika.
0: Sabahtan beri o saatle uğraşıyorsun. İflah olmaz o. At gitsin.
2: Biraz sabır olacak.
0: Teyzeniz ayıp olacak ama.
1: Baba, bu gece Ali benim televizyonda film oynuyor.
3: Soluk anılar.
2: İyi, izleriz.
1: Amansız bir hastalığa yakalanmış ünlü bir tiyatrocu kadınla... ...yıllar önce onu çok sevmiş bir doktorun ilişkisi konu ediliyor.

0: Merhaba.
1: Sen de onlardan mısın? Bakanlıktan mısın? Mühendis filan?
0: Hayır.
1: İyi. Buranın içine edecekler çünkü. Seni onlardan sandım. Elindeki aletten. Ölçüm yapanlardansın diye düşündüm. Şurası Aleko'nun eviydi. Hekimdi. Bu civarda herkese bakardı. Türk-Rum ayrımı yapmadan. Yorgiadislerin evleri. Üç kardeştiler. Sokrat, yani Podromos. Bodas derdik ona. Biri bakkaldı. Diğeri marangoz. Bodos serseriydi ama elinden her iş gelirdi. Bakanlık bunları bilebilir mi? Burada neler yaşanmış. Teleferik çekeceklermiş aşağıdan deniz yamacına. Evler restore olacakmış turistler kalsın diye. Turistler. Ne anlayacaklar buradan? Stella vardı. Şu yamaçtaki, en uçtaki evde otururdu. Kumral, yeşil gözlü, peri gibi bir kadındı Stella. Bütün köy erkekleri ona aşık. Gece lambası yanardı. Hangi talihli onunla birlikte diye hayal ederdi. Sonra ışığı sönerdi. Stella. Neyse, dönmeliyim artık. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Filmciyim.
1: Filmci?
0: Hayır, filmciyim. Ha. Sizi daha önce görmüştüm ben.
1: Nerede?
0: Ormanın içinde, mezarlıkta dolaşıyordunuz.
1: Doğrudur. Stella! Stella! Elevo tolenafe, please!

Stella. Adı Stella'ydı. Kumraldı. Gözleri yeşildi. Peri gibiydi.

0: Evin nasıldı? Duvarlarında resim mi vardı? Pencere ne görürdü?
1: Bak yeni aldım. Güzel mi?

0: Yusuf!
1: Sizi İstanbul'dan aramışlar.
0: İstanbul'dan mı?
1: Evet, çok önemliymiş.
2: I told him that I would never follow him. That I could not. But after he had gone...
3: Ne diyor?
2: My loneliness was so deep.
4: O gittiğinde
2: I felt I would drown in it.
4: Yalnızlığım içinde boğulacağım kadar derindi.
2: I followed him.
3: Bu bakışları tutturayım diyorum ha. Ne dersin?
4: Aslında uygun. Tipine oturabilir.
3: Değil mi? Hep titrek, tedirgin oynamış.
2: I insisted he be sent for.
5: Efendim, Ali? Ya neredesin be kardeşim? Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır. Senaryo da sansürden çıktı. Tamam mı? Hadi, sana Şeyda'yı veriyorum.
6: Konuş onunla.
3: Ali'cim canım, seni ne kadar özledim bilemezsin. Gözümde tütüyorsun vallahi. Senaryo şahane. Vallahi. Oya gibi işlendi. Turneyi iptal ettim. Gazinoyu. Çok rahatız şimdi. Ne zaman geliyorsun ha?
7: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durumu?
3: Bir şeyler anlattı. Bak Yavuz da burada, o da konuşacak seninle. Hadi öptüm canım.
0: Ahbap. Ne haber? Sıkılmadın mı daha oralardan?
8: Sinemayı sor.
0: Ha, Ali, senden bir ricamız var. Senaryoya bir sinema sahnesi ekledik. Bir bakıver, sinemanın durumu nedir orada? Bize bildirirsin, değil mi? Sen... iyi misin? Ali, ara bizi! Kesildi.
3: Ne diyor?
5: Başka bir yönetmen buluruz.
2: I could tell you,

0: Burada bir sinema varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Burası. Patron içeride, buyurun. Sinemayı sormuştum.
2: Burası, ne olacak ki? Bulunduğun yer salondu. 200 koltuklu, yukarısı balkon. Burası sahne. Bu da ekran.
0: Ne oldu ki?
2: Bütün sinemalara ne olduysa. Az talep meselesi.
0: Siz mi işletiyordunuz?
2: Bir zamanlar. Sinemayı ne edeceksiniz ki? Her yerde video var. İstediğiniz kaseti bulup seyredebilirsiniz.
0: Film çekimi için. Sinemada film çekecektik.
2: Ciddi mi söylüyorsun? Hala film çekiliyor mu? O çok eskiden değil miydi? Ne çekiyorsunuz? Yok, hiç söyleme. Çektiğin senedir hep aynı terane. Bu ne biliyor musun?

0: Pozometre.
1: Fransız malı. Etuay.
0: Filmcilikle ilginiz var mıydı?
1: Kameramandım. Buradan balkona çıkılırdı. 150 kişi alırdı. 20 yıl işlettim burasını. Çok güzel anılarımız var. Kullandığım pozometre. Bu da o zamanki lambalardan. Dev gibi. 3 kişi zor taşırdık. Genellikle gece resimlerinde kullanırdık. Işıklar yandı mı kimse bakamazdı. Kamera... O da gavur ölüsü gibi. Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu. Bununla bakılırdı ışıklara. Işık balansını tutturmak için. Geçmişi düşününce Jean'ler, Star'lar, Vamp'lar. Ama ben işimde iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların dışında iyi bir şey. Epey de direndim. Bir türlü istediğim olmuyordu. Şartlar mı, yetersizlik mi? Neyse, olamayacağını anlayınca bıraktım. 65'te. Aslen buralıydım. Sinemayı babam işletirdi o zaman. Ben devraldım. İnsan sinema işletince daha iyi farkına varıyor. Çıkmazları, imkanları... Seyirci izleyince nerede olursa olsun mutlaka ortak bir yanları var. Duygu. Bunu yakaladın mı? Ama işten davranmak kaydıyla. Hala film çekerim ben. Burada. Şu gördüğün yerde. Koltukları kanepelerin üzerinde. Işık yaparım. Mizansen veririm. Koltuklara isim takarım. Şu gördüğün koltuk var ya. Onun adı Greta Garbo'dur. Bazen gider onun kucağında oturur. Sinemanın şerefine. Ama gevezelik ettim be. Bu şimdi beni çekiyor mu? Vay deyuslar vay.

0: Kaçarak neyi çözüm dedin ki? Direnmeye hiç mi gücün yetmedi? Bu tedirginliği yaşamak.
1: Binlerce kişi dün akşam polisle çatıştı. Çatışmalarda 80'den fazla kişi yaralandı.

0: Sarhoş mu oldum acaba?
1: Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun artık. Gerçeklerle hesaplaşmanın zamanı geldi senin için.
0: Hayır. Henüz değil.
1: Yaşarmışçasına. Yaşadıklarını duymalısın. Tüm duygularını. Anılarını. Sen de bunun farkındasın.
0: Beni saran korkuyu yenebilsem.
1: Bunu ancak kendinle yüzleşerek halledebilirsin.
0: Biliyorum.
1: Yorgunsun. Gözlerini kapat. Bir şey düşünme artık.

İyi misiniz? Arabanızı görünce merak ettim de. Aküsü boşalmış. Dün gece içkiyi kaçırmışım. Olur böyle şeyler. Gelin minibüse, köye iniyoruz.

0: Yarın düğün var. Gelin evini hazırlamaya gidiyorlar. Bizde adettir. Önce damadın evinde başlar düğün. Sonraki günde gelin evinde devam eder.
1: Ne kadar sürüyor ki?
0: Devam edebildikleri kadar. Gelinin kardeşini tanıyorsunuz zaten.
1: Kim?
0: Tepedeki küçük çoban.
1: Yusuf mu?
0: Ablası evleniyor.
1: Yusuf öğrenciniz mi?
0: Tabii. Cin gibidir. Çok güzel kompozisyon yazar. Betimlemesi çok iyidir.
1: Okula gittiğini bilmiyordum. Hep otlakta gördüğüm için onu.
0: Babası öldü. Ailesi yoksuldur. Zorunlu olarak koyunlara o bakar. Okuldan da idare ediyoruz.
1: Anlıyorum.
0: Gecikiyorum. Çay için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Güzel dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi.
3: İnsanların arasında da yalnızlık duyulur.
2: Siz de mi okudunuz?
3: Evet. Hem de senin yaşlarındayken.
2: Ama unutmamışsınız.
1: Aradan uzun süre geçse de insan etkilendiği şeyleri unutmaz. Çok güzel kompozisyonlar yazıyormuşsun.
2: Aziz Bey mi söyledi?
1: Evet. Seni çok seviyorum.
2: Bana okumam için hep kitaplar verir, dergiler verir. Küçük Prens'i de o verdi.
1: Yazılarında neleri anlatıyorsun?
2: Kompozisyonlarımda mı?
1: Evet.
2: Evimi, köyümü, burasını.
1: Bildiğin şeyleri.
2: Bilmediğim şeyleri nasıl yazayım? Büyüyünce ben de öğretmen olacağım. Başka memleketlere gideceğim, gezeceğim.
1: Buraları özlersin o zaman.
2: O zaman büyük olacağım.

Birlikte okuyalım mı? Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın dedi. Parmak kadar kalınlığın var.

Gidiyorum artık. Nasıl bu duruma geldik? Niye böyle oldu anlamıyorum. Ama oldu işte. En acısı da aramızdaki sevginin ölmediğini bilmek. Ama hiçbir şeyini paylaşmaz oldun benimle. Bir şey anlamama, bilmeme fırsat vermedin. Sadece bir bakış, bir ilgi, insanca bir sıcaklık yetecekti benim için. Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor? Kendime sordum hep. Onun dünyasına ben mi uzak düştüm? Memur olmam, yaptığın işten uzak olmam. Oysa her şeyimle vermeye, anlamaya o kadar çalıştım ki. Niye kapattın kendini bana? Benden utanıyor musun yoksa? Neyse. Artık çok geç.

0: bayağı iyi resimlerle.
1: Sesler duyuyorum. Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum.

0: Düğüne gelmenizi istiyorlar.
1: Düğün için giysim yok ki. Böyle de gelirsem ayıp olmaz mı?
0: Ayıp olmaz.

0: Ne güzel çalıyor.
1: Müzik sever misin?
0: Hep dinler misiniz?
1: Dinlerim. Arkadaşlık ediyor bana.
0: Kitap gibi.
1: Benimle yemek yer misin?
0: Gitmem gerek. Hem yedim ben. Gelmeyecek misiniz?
1: Gelmezsem gücenmezsin değil mi?
0: Gücenmem.
1: O zaman teşekkür ettiğimi söyle, mutluluklar dile.

Hayatın kıyısında yaşamın yolculuk daha ne kadar sürecek?

0: Ben çok güzelim.
1: Hep vardı. Unutuyoruz. Bitiriyor musun?
0: Bilmem.
1: Bence bitiyor.

0: Bu gece çok sessiz.
1: Geçmek bilmediği için.
0: Müzik yok mu?
1: Bu saatte bir şey yoktur artık.
0: Mutlaka vardır.

Ali? Ali! Ne yapıyorsun orada küçük maskara? Bak kardeşin uyandı. Hadi koş eve.

0: Siz ne iş yapacaksınız?
1: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
2: Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek.
3: Ne kadar kaldın Almanya'da?
1: 15 yıl.
3: Dile kolay be.
1: Almanya'da da el öpmüştünüz.
2: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında. Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
1: Takımı kuracağız kız. Hayırlısı olsun.
4: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
5: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
6: İyileşmez mi yani?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Karının en fazla 3 aylık ömrü kalmış.
1: Cefakarım.
2: Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam.
7: Yavrularım birazdan TV4'te.

0: İşlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

25 yıldır hep seninle.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpap 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
13: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.

0: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
1: Tamam, hallederim.
0: Anladım, gecikiyorum.
2: Karım
0: kamera açın, tamam mı?
2: Levent'i de amorti oynattırıyor.
0: Buyurun Şeyda Hanım, başlama noktasına. Gel. Bak şimdi beni izle. Gel. Bir adım daha çık. Gördün mü?
1: Tamam.
0: Hadi. Evet, başlama noktasına çekiyoruz. Kamera, başlayın.

0: Haberinizi ulaştırdılar. Hemen geldim, hoş geldiniz.
1: Geldiğinize sevindim. Hemen gidebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun.
2: Stop! Olmadı. Levent, yine çok yavaş yürüyorsun.
1: Burayı hiç görmemiştim.
0: İyi gezmemişsiniz. Hiçbir şeye dokunmadı.
1: Farkındayım.

0: Epeydir ortada yok demiştiniz.
1: Tam bilemiyoruz. Köyde düğünümüz vardı, en son o zaman gördük.
0: Ben eşyalarını toparlayayım. Belki bir şey çıkar.

0: Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum. Zaman durmuş gibi. Tüm varlığımı sarıyor. Ve buna alışıyorum artık.
1: İyi misin? Ali mi?
2: Evet.
1: Hiç haber yok değil mi?
2: Yok.
1: Kendini bu konuda suçlaman yersiz. Bir seçim yaptı o. Bir şey yapamazdı.
2: Biliyorum. Benim düşündüğüm kendi seçimim.
1: Hiçbir şey fark ettirmez. Seni düşündüren bu olmamalı. Yapmakta olduğumuz işi düşün. Başarılı bir senaryocusun Yavuz. Hedefin bu olmalı. Seçim yapmanın bizler için artık hiçbir önemi yok.
2: Durum bizim için iyice umutsuz desene.
1: Hiç de değil. Bu işte bir yere gelmek isteyen oyunu kuralına göre oynar. Ben gitsem iyi olacak. Yoksa aramızda bir şey var sanacaklar.

Tanıyoruz. Ölüm yüklü kaşını gözünü. Ya gündüz? Gündüz nerede bulacaksın öyleyse canavar suratını? Saklayacak kadar karanlık bir mağara. Boşuna arama ey ihanet. Sakla kendini güler yüz tatlı sözler arkasında. Yoksa en derin gayya kuyuları bile saklayamaz seni kuşkulum gözlerini.

0: Merhaba.
1: Ali abinin arkadaşısınız değil mi?
0: Evet. Onunla birlikte gelmiştik buraya.
1: Bunu o bıraktı bana.
0: Nerelerde dolaşırdı biliyor musun?
1: Denize doğru giderdi. Bazen benimle oturup kitap okurdu. En çok yazı yazardı.
0: Yazı mı yazardı?
1: Tak tak diye makinesinin sesi gelirdi.
0: Daktilo sesi mi?
1: Hı-hı.

0: Sayın seyirciler, burası E5 karayolu. Almanya'dan kesin dönüş yapan ailelerle röportajlarımıza devam ediyoruz.
1: Hadi içeri dedim. Hadi hadi çabuk ol.
0: Cemal Kara ve ailesi. Sayın Cemal Kara, kesin dönüş yapmanızın nedenlerini kısaca açıklar mısınız?
2: Vallahi 15 yıl önce bizi davul zurnayla karşılayan Almanlar, posamızı çıkarttıktan sonra bizi istemez oldular. Biz de istenmediğimiz yerde niçin yaşayalım?
0: Almanya'da ne iş yapardınız?
2: Kablo fabrikasında çalışıyorum.
0: İşten mi çıkarıldınız?
2: Öyle sayılır. Sol kolumda romatizma var. Zaman zaman çok ağrı yapıyor, çalışmamı engelliyor.
0: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
0: Sayın Cemal Kara, gündemde olan bir konu var. Uyumsuzluk konusu. Yeni bir nesil yetiştiği halde gereken uyum sağlanamadığı istatistiksel raporlarla iddia ediliyor. Almanlar onlarla uyum sağlayamadığınız için sizlere istemez olmuşlar. Bu doğru mu?
2: Şimdi mi akıllarına gelmiş? Biz ilk gittiğimizde nasıl yaşadıysak şimdi de öyle yaşıyorum.
0: Biraz açıklar mısınız?
2: Yani biz zaten kendi çevremizi oluşturmuştuk. Komşularımızı, esnafımızı hep Türklerden seçmiştik. Almanlar Türkiye'de yaşasalar aynı şeyi yapmazlar mı?
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi de eşinizin bu konudaki düşüncelerini öğrenmek isteriz. Adınız lütfen?
1: Seher. Seher Kara. Vatanıma dönmekten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum işte, görüyorsunuz değil mi?
0: Kaç çocuğunuz var?
1: 5. 3 kız, 2 erkek. Bir de beklediğimiz var.
0: Öyle anlaşılıyor ki Almanya'nın nüfus planlamasına karşı tavır takınmışsınız.
1: Yok, hayır.

0: konuda devamlı uyarıldık ama ben yani biz çocukları çok severiz.
1: Fazla çocuk sahibi oluşunuzda çocuk zammının bir etkisi var mı?
0: Hayır. Çocuk zammı doğan çocuğun masrafını karşılamaya yetmez ki. Zaten ben de çalışmak zorunda kaldım.
1: Ne iş yapardınız?
0: Japon balıkları üretim çiftliğinde çalışıyorum.
1: İlginç bir iş.
0: Evet, burada da işimi devam ettireceğim.
1: Kesin dönüş yaparken işinizi de beraberinizle getirmiş sayılırsınız. Ya siz, siz ne iş yapacaksınız?
2: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Hı-hı. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
1: Sizlere teşekkür ederken sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.
2: Sağ olun, biz de teşekkür ederiz.

0: Ekmekle oynama.
1: Kız oldu karıcığım.
2: Oynamıyorum ki.
0: Ya ne yapıyorsun?
2: Anjin sana yemek yapıyor.
0: Anjin sen de kim?
2: Hani büyük Japon balığı var ya, Ahmet ona isim takmış, Anjin San.
3: Anjin San ha? Şu dizi filmdeki kahraman öyle mi?
2: İşte o baba, bir de Tornado vardı reis olan.
0: İyi öyleyse, öteki büyük balığa da Tornado deriz.
3: Beyazgül'ü bir daha getir bana.
2: Peki babacığım.
0: Aa, ne olur, sabah işe başlayacaksın.
3: Su niyetine içiyorum karıcığım, kafa yakmıyor ki. Alışkanlık işte. Kapıyı örtsene.
0: Açık kalsın.
3: Çocuklar uyudu öyleyse. Ben uyumadım. Seni bekledim.
0: Oh, bana hiç dokunma. Bugün çok yorgunum.
3: Tamam, üşüyeceksin. Hadi gel.
0: Sanki tabanlarımdan ateş fışkırıyor.
3: Kaç gündür hiç oturmadım.
0: Ev işi biter mi?
3: Bir de çocukların yükü.
0: Hiç yük olur mu? Ne kadar fazla çocuk olursa o kadar ana oluyor insan.
3: Bir ana daha olacaksın yakında. Ben hesabı şaşırdım. Ne kadar var?
0: 1,5 ay. Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek. Hadi, Allah rahatlık versin.
3: Sana da karıcığım.
4: Teşekkür ederim. 3 yılda biz çalıştık Almanya'da.
0: Hangi şehirdeydiniz?
4: Şu çukurla bak, Günzburg.
0: Adını duydum ama gitmemiş.
4: Kocam inşaatlarda çalışırdı. İşi zordu.
0: Şşt, sus şimdi. Şimdi de aynı işi mi yapıyor?
4: Sizlere ömür. Onu kaybettim. Kaza.
0: Başın sağ olsun kardeşim.
4: Siz sağ olun.
5: Oh, vakit çok geç olmuş. Benim çocuklar neredeyse okuldan dönerler.
4: Bize de bekleriz.
0: Hep beraber ayaklandınız ayol.
6: Yalnızlık. Ben o yoldan geçtim Cuma, dehşet vericidir inan. Ve oracıkta çömelirsin, çömelirsin ve zihninin et gibi çürüdüğünü hissedersin. Sonra da bir insan...
0: Peki ilacı aspirin, sen ihmal ediyorsun.
3: Ne demek istiyor, kalp çarpıntısı yapıyor.
6: İnsanım. Cuma, beni terk et.
3: Sağlam tarafın mı kaldı kız?
0: Hadi oradan, aslan gibisin. Kendine iyi bak, ben bunları babasız büyütemem.
3: Bir koca daha alırsın.
0: Sus.
7: Buradayım sahip.
0: Allah senin acını bana göstermesin.
3: Hemen köpürme güzelim, şaka yaptım.
0: Böyle şaka yapma, ne olur.
3: Olur, yapma.
0: Aycan, televizyonu kapa.
6: Balık avlar, ateş yakar ve diğer bütün işleri yaparsan...
2: Anneciğim, en heyecanlı yeri.
0: Hadi bakayım, hepiniz yataklarınıza. Erken yatıp erken kalkmaya alışın. Yakında okula gideceksiniz.
3: İyi geceler. Okul işini hallettin mi?
0: Yarın gideceğim, Safiye akıl verdi.
3: Safiye de kim?
0: Komşumuz. 2 yıl önce Almanya'dan kesin dönüş yapmışlar. Hı. Çocuklar için uyum kursları açılmış. İzin alabilirsen sen git.
3: İzin alamam ki. İş gene sana düştü güzel karıcığım.

0: Kim derdi ki buluşup kafaları çekeceğiz diye? Ne kadar kaldın Almanya'da?
1: 15 yıl.
0: Dile kolay be. O zamanlar çok kişi karı kız davasına gidermiş Almanya'ya.
1: Onun için gidenler de oldu tabii.
0: Doğru söyle Cemal, hiç kaçak et kestin mi?
1: Boş ver ya.
2: Ne yapacağım seni şimdi?
3: Boğazını sıkıyorsun.
2: Pes mi?
4: Hadi çocuklar, babanız geliyor. Ellerinizi yıkayın, sofraya oturacağız.
2: Babam geliyormuş.
5: Hoş bulduk.
4: Hoş geldin.
5: Eski arkadaşlarla buluştuk. Takıldık biraz.
4: Almanya'da da takılırdınız.
5: Kızdın mı?
4: Yo.
5: Daha yemek yemediniz mi?
4: Sen gelmeden hiç yemek yedik mi? Tok musun yoksa?
5: Biraz şişirdi ama senin yemeklerine bayılırım.
4: Vallahi patatesten başka yemek yok. Hmm. Bu akşam böyle.
5: Kızlar nerede? Yattılar mı yoksa?
4: Hiç yatarlar mı? Seni beklediler. Hey, Aycan, Gülcan! Yaz geliyor, hadi gelin artık! Üçü de yarın okula başlayacaklar.
5: Almanya'da da el öpmüştünüz.
4: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say, öz vatanlarında.

0: Babanıza doğru bakın. Tamam, doğrudur.
1: Hap yapma lan.
0: Oğlum, burnunda yara çıkacak.
1: Şöyle biraz sıkışın, sıkışın. Biraz daha, hah, tamam. Yahu bunun otomatiği nasıldı?
0: Ooo, makine eskidi, sen hala öğrenemedin be Cemal.
1: Gel, hadi göster.
0: Tamam, geç şöyle. Hadi geç, ben ayarlarım.

0: Tamam, hazır olun. Ahmet, çek elini burnundan!
1: Seher! Ne oldu? Gözün aydın karıcığım.
0: Oğlan olsaydı üç üç olurdu.
1: Takı mı kuracağız kız? Hayırlısı olsun. Adını koydun mu?
0: Ebru. Beğendin mi?
1: Ha, pek güzel. Karıcığım, yarım düzineyi tamamladık.
0: Allah'ın hikmeti. Sanki ilk doğum gibi heyecanlandım.
1: İlk doğumu son doğumun her neyse. Ama hala genç kız gibi güzelsin sen. Ha bak. Bak ne kadar şirinsin.
0: Ağzındaki lokmayı bitir.
1: Ali, aç güzel bakayım yavrum abi.
0: Al bunu da.
1: Yazgül sen de şunu ye
0: bak.
1: Hadi.
2: Öbürü de çok güzel.
1: Seher.
0: Karnı acıkmıştır.
1: İyi mi çekmişsin? Yesene.
0: Ah, gözünün yaşını sevsinler seni. Nazlı bebeğim benim. Allah senin açıklığı versin hepinize.
1: Hadi bakalım. Hoşça kal canım.
0: İşten sonra akvaryumcuya uğramayı
1: unutma. Ebru ne yapıyor? Hoşça kal.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor.
0: Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
3: Akmasa damlar fena mı?
4: Ayşin, sana satmayacaksın değil mi?
0: Satmayacağım yavrum.
3: Kim alıyor bunları?
0: Akvaryumcular. Satıldıkça paramızı alıyoruz.
4: Bana da ver.
3: Çok beceriklisin Seher. Ev işleri, bu kadar çocuk, iyi yetişiyorsun vallahi.
0: Allah sağlık versin yeter.
3: Doğru, Allah sağlık versin.
0: Aycan, Gülcan, hadi film başladı.
4: Geldim anne, geldim.
0: Ablan ders mi çalışıyor?
4: Ablam ağlıyor anne.
0: Aycan, neyin var kızım, niçin ağlıyorsun?
4: İstemiyorum anne, istemiyorum. Niye böyle oldu, istemiyorum.
0: Ne istemiyorsun kız?
4: İstemiyorum, istemiyorum.
0: Kız yüreğimi kaldırma, neyin
4: anne,
0: var?
4: Anne, galiba senin dediğin oldu.
0: Ne oldu?
4: Kan, kan var.
0: Ağlayacağına sevin, büyüdün artık.
4: Çok fena.
0: Oh, fena mena değil, olacak bu. Genç kızla adım attın bugün. Hadi benim güzel yavrum, ağlama artık. Sırası gelince Gülcan da Yazgül'ü de senin gibi olacaklar.
4: Ne yapacağım şimdi?
0: Önce temiz çamaşır çıkart. Hadi benim güzel yavrum, ben de... Hay Allah, boş bulundum, hazırlıklı olmalıydım. Benim işte genç kız olmuş.
1: Ne oldu? Aycan'ın bir şey mi var?
0: Bir şey yok, yok bir şey.
4: Ablam ağlıyor.
0: Ebru'yu emzirirken de acıyor, sanki bıçak saplanıyor.
1: Niye daha önce söylemedin?
0: Geçer dedim ama sancı artıyor.
1: Tamam, yarın izin alırım, doktora götürürüm seni.
0: Sen de bir fiş alıp doktora görünseydin ya.
1: Aman benimki belli, romatizma. Almanya'da doktorlar baktı da ne oldu? Yaşlandım be Seher.
0: Ben bilirim yaşlanıp yaşlanmadığını.
5: 67!
0: Bu benim numaram.
6: Bir uğur mevcut. Nasıl fark etmedin kızım?
0: Her gebeliğimde gözlerim anormal şişerdi doktor bey.
6: Doğal bir şişkinlik değil bu. Habis olup olmadığını anlamamız gerek. Onkoloji servisine gideceksin. Biyopsi yapılacak. Yani bir parça alacaklar göğsünden.
0: Hemen mi doktor bey?
6: Hemen. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Raporu bana getireceksin.

0: Canım fena yandı. Kolay mı? Etimden et
1: koptu. Ne zaman verecekler raporu?
0: 4 gün sonra, pazartesi.
1: Bir şey çıkmayacak, göreceksin. Sağlam kadınsın sen, dayanıklısın. Demek ki 4 gün yanına sokulmayacağım.
0: Hala aklın nerede?
1: Ne demişler? Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynarmış.
0: Seni bilmez miyim? Zengin de olsan gene benle oynarsın.
1: Hem de bayıla bayıla.
2: Kız yeter artık, beni de uyutacaksın.
3: Ne yapayım, alıştı kardeşimiz. Mandolin sesi ninni gibi geliyor.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ne tembih etmiştim, çamaşırları toplamamışsınız.
2: Dersin bitmedi ki anne.
3: Ben de Ebru'yu uyuttum.
0: Ah sizi, hemen de bahane hazır. Huysuzluk etti mi Ebru?
3: Biraz ağladı, sonra da sustu.
0: Ah, altın temizlemek lazım.
1: Anneniz bir gün bıraktı evden dini.
0: Hemen toparlarım.
1: Ben de ayak altında dolaşmayayım bari
0: ha? Ah, hadi hadi. Öyle mi? Fazla geç kalma.
1: Kalmam.
2: Anne, doktor ne dedi? Neyin varmış?
0: Bir şeyim yok, iyiyim yavrum.
1: Bu da alışkanlık ha, iç iç sonra git işe.
4: Almanlar su içmezmiş, doğru mu?
1: Bu doğru, sadece içerler. Sarhoşlukları da ha.
4: Yengenin durumu belli mi?
1: Daha belli değil, raporları alınca anlaşılacak.
4: İnşallah hiçbir şey yoktur. Neden şüpheleniyorlar?
1: Allah korusun, kanserden.
5: Maalesef Uğur habis çıkmış, işin kötüsü geçte kalınmış.
0: Kanser mi yani?
5: Kanser, ilaçla şu aile tedavi bir netice vermez artık.
0: İyileşmez mi?
5: Öyle demedim kızım, ameliyat şart, Uğur'un hemen alınması lazım.
0: Doktor bey, kundakta bebeğim var. Biraz eve gelsin, öyle ameliyat olayım.
5: Bebek nasıl sabıyor kızım? Ama senin hastalığın ihmale gelmez, ameliyat olmalısın.
1: Doktorun ne diye Allah kelamı mı? Yanılmış olamaz mı?
0: Rapor var ya.
1: Olsun, başka doktorlara gideriz. El elden üstündür.
0: Ameliyat şartmış. Olayım mı?
1: Şartsız olacaksın tabii. Hem niye bana soruyorsun? Olma desem olmayacak mısın?
0: Olmam.
1: Neden?
0: Mememi alacaklar.
6: En kolay ameliyat, hiç tehlikesi yok, korkma.
0: Bıçak altına yatmak kolay mı? Bir de şu bebecik var, doyasıya emziremedim. Mecburen keseceğim memeden.
6: Bunu dert etme, öyle mamalar var ki ana sütünden baskın. Kısmetse ne zaman yatacaksın?
0: Yarın, sana yük olacak ama gözüm çocuklarımın üstünde olsun.
6: Laf mı seninki? Her gün uğrarım. Ebru'yu bana bırak istersen ha?
0: Yok, kızlar bakar, sen uğra yeter. Ebru uyuyor, duymadı beni.
2: En üste geceliğini koydum anne.
0: Kapat öyleyse.
1: Geç kalıyoruz Seher.
0: Tamam, hazırım. Aman çocuklar, dediklerimi unutmayın. Tavukları, balıkları ihmal etmeyin. Hı hı. Bunu da içeri alın. Safiye ablanız siz okuldan dönünceye kadar Ebru'ya bakacak.
3: Ben kardeşime bakarım anne.
2: Ben de bakarım kardeşime, ne olmuş yani?
0: Hadi artık, biz gidiyoruz. Akıllı uslu durun. Ne alıyorsun kız? Sulu gözlü kızım benim.

0: Niye ağlıyorsun güzelim?
1: Güzelmiş. Tahta gibi gözlü bir karım var artık.
0: Kadın milleti işte. Saatini değil güzelliğini düşünür. Bugüne kadar yettin bana karıcığım. Ne demiştin ha? Ne demiştin sen?
1: Ne demiştim?
0: Her çocukla bir ana oluyor insan demiştin. 6 çocukla 6 ana. Bana da 6 karı. Yetersin de artarsın yavrum.
1: Ömürsün sen vallahi. Çocukları anlatsana.
0: Hepsi iyiler. Aycan teşekkür mektubu getirdi okuldan.
1: Ebru ne yapıyor?
0: Keyfi yerinde. Sağ olsun Safiye Hanım her gün uğruyormuş. Kadını görüp de bir teşekkür bile edemedim.
1: Allah razı olsun. Pazara çocukları da getir.
0: Başımın etini yiyorlar zaten. Getirmez miyim?
1: Hadi sen git artık. Laf etmesinler. Çocukları benim için.

0: Onlar da öyle söyledi. Üstümde kalmasın.
1: Temizlendi, bir güzel uyur şimdi.
2: Ben mandolin çalmazsam uyumaz.
1: Sen de çalıver yavrum.
2: Ben acıktım.
1: Şimdi bir şeyler hazırlarım.
0: Gelin bakayım.
2: Safiye abla yemeklerimizi yaptı baba.
0: Sağ olsun. Ben de görsen de teşekkür etsem.
1: Ben ne yaptım ki? Seher nasıl?
0: Çok iyi, toparlandı. 10 güne kalmaz taburcu olur. Selamı var. Seni öz kardeşi gibi seviyor bacım.
1: Ben de onu. Öyle kaynaştık ki Seher'le.
0: Otursana bacım.
2: Yemeğe kalsana abla.
0: Ya çok iyi olur.
1: Prova'ya müşterim gelecek başka zaman. Şimdilik hoşçakalın.
0: Güle güle. Tekrar teşekkür ederim. Gürcan, yaz gülü.
3: Ayı, mızmızlar mı yemeğini?
4: Doydum baba.
3: Sevmedin mi yemeğini?
4: Belki de annemin yemeğini arıyordur.
3: Yakında kavuşacaksınız ananızın yemeğine.
4: Televizyonu açayım baba, müzik programı var.
3: Hayır, sabahın köründe kalkıp hastaneye gideceğiz. Herkes erken yatacak bugün.
4: Çiçekler sende mi?
5: Ahmet! Ahmet nerede? Aycan tut şunu!
6: Hey! Dur! Dur! Dur diyorum! Dur! Dur!
3: Çocuklar, annen zahmeti otobüste unuttuğunuzu söylemeyin ha! Canımızı okur sonra!
7: Ebru'yu Safiye'ye mi bıraktınız?
2: Yo, getirdik. İçeri bebek almıyorlar. Bahçede babamla kaldı.
7: Ah, bir uzaktan göreyim bari. Cemal! Cemal! Bu taraftayız. Şöyle yakına getir de yüzünü göreyim bari. Canım, güzelim benim.
8: Kızı gönder de ben geleyim.
2: Geliyorum baba.
8: Hadi.
7: Evin hali nasıl?
4: Bıraktığın gibi anne.
7: Balıklar, çiçekler. İhmal etmiyorsunuz.
4: Yok,
7: değil
4: hayır
7: mi?
4: Her gün yemliyoruz.
2: Ayşin sonla torun adayı anne.
0: Seher, iyi gördüm seni.
7: İyiyim, iyiyim. Doktor bir iki güne kadar taburcu ederim dedi.
0: İnşallah. Evin direği erkektir derler ya, palavra. Tadımız tuzumuz kalmadı.
7: Ben de sizi çok özledim. Allah kimseyi evinden ayırmasın.
0: Seni de bizden karıcığım.
2: Çocuklar
0: ara sıra Ebru'ya da bakın, olur mu? Sen nasıl hissediyorsun canım?
7: Çok mutluyum.
0: Ağrın yok değil mi?
7: Hayır.

0: Öbür verdiklerimiz satılmamış daha.
1: Olsun, çeşit olursa daha çok satılır.
0: Şu balıklar yense daha kolay satılırdı.
1: Bugüne kadar iyi para kazandık ama. Şimdi daha çok paraya ihtiyacımız var.
0: Ayca'nın okulu için değil mi?
1: Okulu için. En birinci koleji kazandı yavrucuğum.
0: Allah biliyor ya, kazandı diye sevinemedim. Elimiz darda çünkü.
1: Allah büyük be Cemal.
0: Allah büyük de tekne küçük.
1: Yaz Güllü, ne dedim ben sana? Kardeşinle biraz meşgul olsana.
2: Yeni bir şarkıyı çıkartıyordum anne.
1: Sonra çıkarırsın. Al kardeşin de bahçede dolaştır biraz.
3: Binlerce fidanın bu şekilde dikilmiş olması... ...diken kişi üreticilerini zor duruma düşürebilir. Evet, hastalık ve zararlarla, bulaşık fidanlarla kurulacak bahçeler... ...birkaç yıl sonra onca emeğin ve masrafın boşa gitmesine sebep oluyor. Değil mi efendim?
4: Evet efendim.
3: Değerli dinleyiciler... Meyve bahçesi tesis

0: hızlı ve kaliteli fidanlarla bahçe tesisleri için.
1: Hemen kötüye yorma, üşüttün herhalde.
2: Eskisinden çok kötü bir sancıydı Safiye.
1: Bir şeyin yok kız. Bir doktora görünsen iyi olur ama.
2: Röntgen çektirdim. Cemal alıp doktora götürecek. Adama da acıyorum. Kaç parça oluyor zavallı.
3: Fena. Çok fena.
4: Ameliyat olmuştu. Göğsü alınmıştı.
3: Biliyorum. Ne yazık ki illet göğüs kafesini sarmış, ilerlemiş.
4: Gene mi ameliyat?
3: Ameliyat yapılmaz artık. Çocuğunuz vardı değil mi?
4: 6 tane.
3: Akraba falan.
4: Nasıl yani?
3: Yani karınıza bir şey olursa çocuklarınıza bakacak kimse var mı?
4: Yok. Kimsemiz yok. Ne demek istediniz?
3: Söylemek zorundayım oğlum. Ne yazık ki çocukların annesiz kalacak.
4: İyileşmez mi yani?
3: Allah'tan ümit kesilmez. Ama benim gördüğüm kadarıyla karınım en fazla 3 aylık ömrü kalmış.

0: Merak ettim.
1: Bırakmadı arkadaşlar. Çocuklar uyudu mu?
0: Çoktan. Doktora uğradın mı bugün?
1: Uğradım. Bir anladığı yok.
0: Hiç böyle olmazdı.
1: İşte gibi içersen böyle olur işte.
0: Ne dedi?
1: Kim?
0: Doktor canım.
1: Ne diyecek? Palavra. Bir anladığı yok.
0: Benim neyim varmış Cemal?
1: Neyin var? Hiç. Grip gibi bir şey. Zaten ilk gününden gözüm tutmamıştı o herifi.
0: Kimi?
1: Doktoru. Başka doktor mu yok be? Doktor var ölüyü diriltir. Doktor var diriyi öldürür. Profesörünü bulacağım sana. Yok mu? Var. Bulamaz mıyım? Bulurum. Kafam atarsa ne yaparım? Koyarım seni uçağa, Avrupa'ya götürürüm.
0: Olur, tamam. Tamam.
1: Hadi Seher, sen de gel yanıma canım, gel.
0: Sabah nasıl kalkacaksın?
1: Kalkarım. Yanıma gel. Gel yanıma. Yanıma gel be Seher. Yarın iş olmasa da yatsak be. Sarılıp sarılıp yatsak ha. Hiç çıkmasak yataktan. Güzel karıcığım benim. Cefakarım. Bir tane.

0: Kayıtlar başladı baba. İlk taksit 35 bin liraymış.
1: Benim de kurslarım açıldı. Pahalı değil, aylık 6 bin lira.
2: Oh, ne âlâ! Bedavaymış be! Değirmenin suyunun nereden geldiğini soran yok.
3: Çocuklar bir şey demedi ki Cemal.
2: Bırak Allah aşkına Seher! Boncuk bulacağız sanki.
3: Tamam, tamam Cemal. Senin sinirlerin bozuk bu sabah.
2: Şu videonun kutusu nerede, attınız mı?
3: Atar mıyım? İçine bir şeyler koymuş.
2: Boşalt da getir.
3: Nesi var videonun, bozuk değil ki.
2: Satacağım!
0: Benim taksidim içinse satma baba. Okula gitmem, ne yapayım?
2: Hep kendinizi düşünün. Anana doktor lazım, ilaç lazım. Hala Almanya'dan aldığı pardüsüyü giyiyor. Ayakkabısı ters dönmüş. Hiç düşündünüz mü?
3: Cemal, ne oluyor sabah sabah?
2: Hiç üstüme gelme Seher. Bana sen lazımsın. Getirin şu kutuyu.
3: Getir kızım, divanın altında.
2: Allah kahretsin. Şu kolumu kesip atsalar... Oh diyeceğim. Gümrük kağıdını ver Seher. Gidip hemen satacağım şu mereti.

0: Allah Allah. Nerede kaldı bu kız?
1: Kim?
0: Kim olacak? Fatma.
1: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
2: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
3: Biliyor.
4: Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
3: Sakin ol Osman. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
1: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
3: Evinize bırakayım isterseniz.
1: Hayır, teşekkür ederim.
5: Adam ölünce soluğu yukarıda, Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
3: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
6: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
1: Hayır, yanılıyorsun.
7: Haydar Çavuş!
8: Mustafa! O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
3: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
9: Şoför yarın 18'de TV4'te.
10: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
10: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
14: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Abi, ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuk mu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuş.

0: sala. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ne demiş doktor?
2: Söylemedi ki. Ağzında geveleyip durdu. Akşam bir tuhaftı. İlk defa sarhoş geldi eve. Sabah da çocuklara sardı.
1: Doktora sen gitseydin keşke.
2: Alman hastanesine gidiyorum. Alman doktora röntgenlerimi göstereceğim.
1: Daha mı iyidir onlar?
2: Yok canım. Türk doktoru hastasını acır, üzülür. Gerçeği söylemez. Ama Alman doktoru neyin varsa söyler. Yüzüne karşı öleceğini bile söyler.
1: Senin neyin var ki canım?
2: Öğreneceğim. Akşam çocuklara bir uğrar mısın? Ay can erken uyutsun onları. Ne sinirle döneceğim belli değil. Hırpalamayayım.
3: Frau Seher, es gibt sehr viele Vorteile, dass man die Wahrheit erfasst. Die Behandlung Ihrer Krankheit ist nicht reparabel. Krebs ist im Thorax vorgeschritten. Die Schmerzen werden bald beginnen. Sie haben wenig Zeit, das muss ich leider sagen.
2: Herr Doktor, wie lange Zeit habe ich?
3: Ich kann nicht genau sagen, vielleicht 2 oder 3 Monate.

0: sehr viele Vorteile, dass man die Wahrheit erfasst. Die Behandlung ihrer Krankheit ist nicht reparabel. Krebs ist im Thorax fortgeschritten. Die Schmerzen werden bald beginnen. Sie haben wenig Zeit. Das muss ich leider sagen. Ich kann nicht genau sagen. Vielleicht 2 oder 3 Monate. 2 oder 3 Monate. 2 oder 3 Monate.
1: Neler diyorsun Seher?
2: Ben demiyorum. Doktor diyor. En fazla 3 ay yaşarsın dedi.
1: Tövbe tövbe, Allah mı, o nasıl bilecekmiş ki?
2: Benim gibi kaç hasta geçmiştir elinden. Hem raporlar var elinde. Kesin konuştu. Önemli bir işim varsa tamamla dedi.
1: İş mi düşünebilirmiş insan, manyak mı ne?
2: Keşke gitmeseydim Safiye. Keşke öğrenmeseydim. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben? Kocam, çocuklarım.
3: Babam evde anne.
2: Erken mi çıktın işten?
4: İzin aldım. İşlerimi hallettim. Bak, ordinarius profesör Kamil Başak. Adam büyüklerin doktoru. Önümüzdeki ayın 12'sine randevu aldım. Ona gideceğiz.
2: Gündüzden başlamışsın.
4: Bozma keyfimi. Kuzaycan, göstersene annene.
3: Babam mantı almış anne. Çok güzel ama.
4: Giysene bir göreyim.
2: Sonra giyerim.
4: Göreyim dedim kız. Ayakkabılarını da getir Aycan. Tam geldi mi ayakkabılar?
2: Tam geldi. Manto da tam oturdu.
4: Güle güle kullan. Çok yakıştı. Benim karım güzeldir be. Denk geldi, videoyu hemen sattım. En az 6 ay paraya sıkışmayız. Dünya hali bu, bakarsın hiç belli olmaz.
2: Cemal.
4: Neyin var karıcığım, ha? İçkime mi kızdın?
2: Niye kızayım?
4: Videoyu sattım diye mi?
2: Yok.
4: Zaten parayı senin hesabına yatırdım. Ben 6 ay dedim ya, sen daha fazla idare edersin.
2: Cemal, ben bu sabah Alman hastanesine gittim. Doktor her şeyi söyledi bana.
4: Neyin var ki söylesin?
2: Hastayım ben Cemal. Mantomu giyemeyeceğim. Ayakkabılarımı eskitemeyeceğim. Öleceğim ben. Öleceğim.

0: içinden sadece tav pudrası çıktı.
1: Aman Allah'ım!
2: Nasıl atladın peki?
0: Anlaşmıştık. Ceketi alacaktım.
3: Lady Rebecca atlatılmaya hiç gelemez. Şimdi fitili aldı. Neler düşünüyor merak ediyorum.
4: 1 milyonluk malın nasıl uçtuğunu düşünüyordur.
3: O herifin yerinde olmak istemezdim.

0: Yemek yersin değil mi?
1: Yerim, içim kazınıyor.
2: Baba! Ay, düştü! Bir daha düştü!
0: Yemeği getiriver.
1: Yarın ayın 12'si Seher.
0: Evet. 12'si.
1: Doktorla randevumuz var.
0: Biliyorum.
2: Kayıtlar bir hafta sonra kapanıyor baba. Taksiti yatırmadık.
1: Yatırmazsak ne olur yani? Dünya mı batar? Parasız okula gidersin sen.
2: İmtihanları kazandım ama baba.
1: Büyük iş yaptın. Paran var mı diye sormuyoruz.
2: İçkin için buluyorsun ama.
1: Gebertirim kız seni! Gebertirim! Hadi, hadi siz de yediyseniz yemeğinizi kalkın, doğru yat, hadi!
2: Babamı sevmiyorum anne, sevmiyorum!
0: Bu lafı bir daha duymayayım.
2: Ne yaptım şimdi ben? Neden vurdu?
0: O laf söylenir mi?
2: Neden? Artık hiç ayık geldiği olmuyor eve. Paramız yok madem, niçin içiyor?
0: Sen babana karışamazsın.
2: Tamam, tamam anne. Lütfen tartışmayalım.
0: Bana bak. Dilin çok uzadı senin. Kaç parça olsun adam? Zaten çok yıpranıyor. İyi düşünsen, babana acırsın biraz.
2: Anneciğim, ben sana acıyorum. Hastasın, biliyorum. Belki de babamın üzüntüsünden hasta oldun.
0: Hayır. Baban hiç üzmedi beni. Allah sana da öyle koca nasip etsin. Siz yavrularım bir yana, o bir yana. O adamı ezdirmem size. Tamam mı? Ezdirmem.
2: Peki anneciğim, niçin ağlıyorsun böyle?
0: Ağlamıyorum.
2: Ağlıyorsun işte.
0: Analar ağlar. Üzüntüden ağlar. Sevinçten ağlar. Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam. Ama hep yanınızda olsam.
2: Hep yanımda olacaksın anne. Ben gelin olsam da, evlensem de yanımda olacaksın.
0: Ben yanınızda olmayacağım anca.
2: Ne demek o?
0: Ben hastayım Aycan. Sen büyüksün. Kardeşlerinin en akıllısısın. Yanınızda yaşayacağım ömür öyle kısa ki. Sizlere doyamayacağım.
2: Anne!
0: Sus. Sakın kardeşlerine de bir şey söyleme. Babanı da daha çok sev. Hem belli mi olur? Yaz günü ilk bestesini yapsın. Sevinçten her şey değişebilir. İyileşebilirim.
3: Yönetim kurulumuz sizin durumunuzu görüştü Seher Hanım.
0: İlaç yardımı yapabilecek misiniz?
3: Çocuklarınızın okul masrafları için bir kampanya açabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Keşke sizin için daha fazla şeyler yapabilseydik.
0: Çocuklarımın okul masrafları karşılanırsa çok sevinirim.

0: Deli misin sen? Çocuklarını kimseye verme.
1: Yavaş konuş, çocuklar duymasın. Ben ölünce ne olacak Cemal?
0: Sen ölmeyeceksin.
1: Öleceğimi sen de biliyorsun. Kim bakacak çocuklarımıza? Kim sevecek?
0: Ben severim. Annesin, seviyorsun. Ben neyim? Babayım. Ben sevmiyor muyum çocuklarımı?
1: Seviyorsun elbette. Ama olmaz. Yetmez Cemal.
0: Yeter.
2: Hem ne oluyor biliyor musun? Korkulu bir rüyadan uyanıp sevinir ya insan. Öyle oluyor işte. Uyandım sanıyorum. Korkma lan diyorum kendi kendime. Rüyaydı. Seher hasta değil. Uyandın işte. Bitti gitti diyorum. Seher hasta değil. Çocuklarının başında diyorum. Sonra tekrar bir daha uyanıyorum. Küfretmek geliyor içimden. Bula bula bizi mi buldun diyorum.
1: Tövbe de. Uyu artık. Sabah konuşuruz.
0: Konuştuk bitti. Ölürüm çocuklarımı kimseye vermem.
1: Onlara bir ana gerek.
0: Onların anası sensin.
1: Onlara bir ana gerek. Sana da bir kadın.

0: Bugün çok iyi gördüm seni.
1: İlaçlar iyi geldi biraz. Sancım da azaldı.
0: İnşallah hiçbir şeyin kalmayacak. Çocuklar nasıl?
1: Safiye, bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Kaç yıldır dulsun?
0: 3 yılı geçti.
1: Gençsin, güzelsin. Niçin evlenmiyorsun?
2: Bir iki kısmet çıktı ama bu benim kızım
0: istemedi. Benim istediğim de beni istemedi.
1: Erkeksizlik zor değil mi?
0: Zor tabii. Aman Seher!
1: Ne var utanacak, dertleşiyoruz. Bu akşam yemeğe bize gelsene. Televizyonda da güzel bir film varmış, seyrederiz.
2: Git, ben otururum evde.

0: ağlama yavrum. Babanın resim takımlarını, sehpasını ben aldım. Büyük bavulla beraber Ayaspaşa'ya yolladım. Param olsa daha nelerini kurtarırdım.
1: Teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Ah, o nasıl söz yavrum? Ben vazifemi yapıyorum. Sen biraz da benim çocuğum sayılırsın. Sil bakayım gözyaşlarımı.
2: Acıklı filmmiş, az kalsın ağlıyordum.
3: Niye ayaklandın?
2: Saat kaç oldu?
4: Safiye gidiyor Cemal. Lütfen sen götürüver. Genç kadın, yalnız gitmesin bu saatte.
2: Yok, Allah aşkına zahmet etmesin.
4: Ant verme kız, yalnız gidemezsin bu saatte. Hadi Cemal.
2: İyi geceler çocuklar.
5: İyi geceler.
2: İyi geceler. Yanında soramadım, o büyük doktor ne dedi?
6: Aynı şeyleri. Aklım almıyor, deli olacağım.

0: Gözümün önünde damla damla eriyor, bir şey yapamıyorum. Gidiyor Seher, gidiyor bacım.
1: Allah sabır versin, kendini unuttu, sizleri düşünüyor hep. Sağ ol, Allah rahatlık versin.
0: Sana da bacım.

0: Ne çabuk döndün?
1: Yol ne kadar ki?
0: Kapısına kadar götürmedin
1: Götürdüm.
0: Mi? Ah, ben de sandım ki...
1: Ne sandın?
0: Cemal.
1: Efendim?
0: Ben Safiye'yi çok beğeniyorum. Çok güzel kadın. Namuslu.
1: Hı hı. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi yok ki. Dul. Çocuklarıma ne iyi bir anne olurdu.

0: Anlaşıldı. Pekala. Tut ki çocuklara iyi bir ana oldu. Bana da kadın. Bana da kadın ha? Koynuma aldım, bir güzel yatıyorum. Senden başka bir kadın ha? Ben hayvan mıyım?
1: Cemal sus, bağırma.
0: Sen de bağırtma, diriltme beni.
1: Ama ben öleceğim Cemal. Hem de çok yakında. Seni, çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Söylesene, kim bakacak benim çocuklarıma? Kim sevecek onları?
0: Ne olursun sus.
2: Çocuklarının yaşları evlatlık verilmeye müsait. Ayrıca hiç para talep etmemen bir kolaylık getirecektir.
1: Ben çocuklarımı satmıyorum. Onları sevecek, bakacak aileler arıyorum.
2: Bu aileleri bulacağız. İşbirliği yaptığımız sosyal derneklerle yurt çapında bir araştırma yapacağız. Yasal sorunları avukatlarımız çözümleyecektir. Tekrar söylüyorum, kocanın da kabul etmesi şart.
1: Kocamı razı edeceğim. Bir şey sorabilir miyim? Benim yerimde siz olsaydınız, ne yapardınız?
2: Bilemiyorum. Her şeyden önce senin kadar cesur olmaya çalışırdım.
1: Ölmeden önce çocuklarınızı verir miydiniz?
2: Bilemiyorum. Çok az kalan ömrümü çocuklarımla paylaşmak isteyebilirim.
1: Çocuğunuz var mı?
2: Hayır.
1: Ana olmadığınız için benim gibi düşünemezsiniz.
2: Haklısın. Sen kendini değil çocuklarını düşünüyorsun. Doğru olan da senin yaptığın.

0: Ali ile Ahmet nerede çocuklar?
1: Yandaki çayırdalar anne.
0: Aşk olsun Aycan. Bahçeye çıkarmayın demedin mi?
1: Beni dinliyorlar mı anne? Ahmet çok ağladı.
0: Neden ağladı?
1: Ancinsan öldü anne. Ahmet de mezar yapacağım diye tutturdu.
0: Gelin bakalım şunlara.

0: Başınız sağ olsun çocuklar.
1: O ne demek anne?
0: Sevdiklerini kaybedenlere böyle söylenir oğlum.
1: Onun için sana çok seviyordum anne. Suyun içinde takla atıyordum.
0: Bundan sonra Anjinsan'ın çocuklarını seversin oğlum. Onlar da takla atar. Büyüsünler tıpkı babaları gibi olacak.
1: Ben Anjinsan'ı istiyorum.
0: Anjinsan öldü çocuklar. Gelemeyeceği, akvaryumuna dönemeyeceği bir yere gitti. Yavrularını size bıraktı gitti. Artık yavrularını besleyip seveceksiniz. Yakında ben de gideceğim.
1: Anne!
0: Hayır Aycan, kardeşlerim de bilsin artık. Evet çocuklar. Yakında ben de gideceğim.
1: Nereye gideceksin anne?
0: Anjinsan'ın gittiği yere.
1: Ama Anjinsan gelemeyecek.
0: Ben de gelmeyeceğim.
1: Öyleyse gitme.
0: Sırası gelen gidecek yavrum. Allah böyle istiyor.
1: Ama ben istemiyorum.
0: Sus Aycan. Anjinsan gitti. Yavrularına siz bakacaksınız. Ben gittikten sonra size kim bakacak? Babanız da hasta. Çaresiz. Zaten çocuklara analar bakar. Babalar da yardımcı olur. Oysa babanız yardım da edemez size artık.
1: Neden?
0: Çünkü o ben gittikten sonra daha da hasta olacak. Hepinizi sevecek, koruyacak aileler bulacağım. İyi yürekli anneler, babalar. Gözüm arkada kalmayacak. Bileceğim ki çocuklarım sıcacık bir yuvadalar. Karınları tok, yarınları güvenli. Hepsi okuyorlar, mutlu oluyorlar.
1: Ben mutlu olamam anne. Ne olursunuz, dayanamıyorum.
0: Ağlama Aycan. Güzel kızım benim. Bana yardımcı ol. Ablo ol. Küçük bir anne ol onlara.
1: Bizim annemiz sensin. Ne olur ölme anneciğim.
0: Ağlama. Bir gün başın sağ olsun diyecekler. O zaman ağlarsın. Bak, Ebru uyandı.

0: Hiç değilse bu bakımdan şanslısın Seher. Yeteri kadar aile bulabildik. Özenle tetkik ederek seçtik bu aileleri, öyle değil mi?
1: Evet, tabii.
2: Sağ olun. Bir mesele var yalnız. Çocuklarıma uygun aileleri nasıl seçeceğim? Yani hangi çocuğumu hangi aileye vereceğim?
0: Sanırım bu soruna sağlıklı bir çözüm bulabiliriz. Niçin onları tanıştırmıyoruz?
2: Nasıl?
0: Bir toplantı tertipleriz. Çocukların ve aileler birbirlerini görürler, tanırlar. En azından bir yakınlık doğar aralarında.
2: Haklısınız.
0: Şimdi tek bir sorunumuz kaldı Seher. Kocanı razı edebilecek misin?
2: Edeceğim.

0: Hayrola?
1: Hiç, canım sıkıldı evde. Beni götürsene.
0: İçki dokunmaz mı?
1: Aman, 40 yılın başında canım çekti işte.
0: Gel öyleyse.
1: Nereye götüreceksin beni?
0: Sen gel benimle. Çocuklar nerede?
1: Onlar evde mi?
0: Yavaş biraz. Birden içersen sarhoş olursun kız.
1: Korkma, boynuna sarılmam.
0: Ah, nerede o günler? İnadın tuttu mu yanına sokmazsın.
1: İnat değil, naz o. Naz.
0: Naz ha? Naz ha?
1: Meryem Plas'ta da öpmüştüm beni. Herkesin içinde.
0: Hatırlamaz mıyım? Sen Aycan'a hamileydin.
1: 2 aylıktı.
0: Ne gündü? Baktım herkes öpüşüyor. Azanlar bile vardı. Bizim canımız yok mu dedim, öptün. O koca meydanda senden güzeli yoktu.
1: Yalancı.
0: Vallahi. Fıstık gibiydin. Gene de öylesin. Bir gün götürürüm seni. İşçi gibi değil, turist gibi gideriz. Marian Platz'ta dolaşırız. Matizer'de içeriz. Hani o koca koca bardaklarla. Götürmez miyim yani?
1: Götürürsün Cemal'im. Sözünde hep durdun. Gözümü sende açtım. Her şeyi sende gördüm. Marian Plaza'da götürürsün.

0: Çocuklarımız için aileler hazır Cemal. İyi yaşasınlar, sevilsinler istiyorum.
1: Ne biçim anasın sen? Bu kadar seviyorsan nasıl vereceksin?
0: Ne yapayım ya? Benim yanımda kalsınlar, seveyim, sarılayım. Benden sonra da ne olurlarsa olsunlar mı diyeyim? Bu mu analık yani?
1: Ben bakamaz mıyım çocuklarıma? İçkim için söylüyorsan bırakırım.
0: Neden içtiğini biliyorum. Hadi artık eve gidelim. Bak havuzlara. Balıklarımız da yok artık. Hepsi öldüler. Canımın derdine düştüm, bakamadım onlara. Sardunyalarımız, hepsini ne kadar severdin. Ya şimdi? Çocuklarımızı da çiçek say Cemal. Solsunlar mı, kurusunlar mı?
1: Ben bakarım Seher.
0: Nasıl bakarsın? Hastasın, kolun sakat. Her şey her gün daha kötüye gidiyor. Bir de parasızlık. Beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Yokluğuma zor alışacaksın.
1: Alışamam, sus Seher.
0: İşte o bunalımlı günlerinde bir de çocuklar. Onlar benim acımı çabuk unutsunlar. Yarınlarını düşünsünler istiyorum.
1: Seher, bir çaresi olmalı.
0: Bir çaresi yok bunun Cemal.
1: Seni mi buldu, bizi mi buldu? Neden sen, neden sen be Seher?

0: Nasılsınız Cemal Bey?
1: Sağ olun.
0: Aslında size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama siz gerçekten çocuklarını seven bir anne babasınız. Karınız çok yürekli bir kadın. Siz de.
1: Ben neler olduğunu bir anlayabilsem.
0: Çocuklarınız çok mutlu olacaklar Cemal Bey. İnanın.

0: anne?
1: Ebru gidiyor Cemal.

0: Beni gönderme anne. Yanında kalayım. Sana bakayım ne olur.
1: Valizin en altına bir zarf koydum. Kardeşlerinin adresi ve telefon numaraları yazılı. Onlarla sakın irtibatını kesme. Ayrı ayrı aileleriniz de olsa sen kardeşlerin bir bütünsünüz. İleride babanın da size ihtiyacı olacak.
0: Anne!
1: Sen küçük annesin ya. Hadi, bekliyorlar. Hadi güzel kızım benim. Aycan vedalaşacak babası.
2: Şimdi mi gidiyor?
0: Evet baba. Sizin işin önemli değil. Okul masrafım da yok artık. Daha çok içersiniz.
3: Aycan, dur diyorum sana. Babanın elini öpeceksin.
0: Öpmem anne. Görmedin mi nasıl sarhoş?
1: Benim hatırım için öp Aycan. İnan ki kahrından içiyor. Kolay mı evladından ayrılmak? Bak, hepinizin birer ailesi var. Babanın hiç kimsesi yok. Tek başına, yapayalnız. Hastalansa çorba yapacak kimsesi yok. Benim hatırım için Aycan.
0: Hatırın için senden ayrılıyorum anne. Yetmez mi? Allah'a ısmarladım.

En son sen mutlu olacaksın yavrum. Hepsinden büyüksün çünkü. Ama yine de mutlu olmalısın.

0: bunu istemiyorum anne.
1: Neden yavrum?
0: Sen hastayken mandolin çalamam.
1: Oyalanırsın. Müziğe kabiliyetin var. Seni konservatuvara gönderecekler. Hem Ebru bebekken onu sen uyutmaz mıydın? Ninni gibi gelirdi mandolin çalışın. Bir gün anne olacaksın kuzucuğum. Bebeğini mandolin çalıp uyutursun.
0: Ben anne olunca çocuğumu kimseye vermeyeceğim.
1: Derdi misin yoksa bana? İster miyim yavrum seni vermeyi? Yüreğim kaç parça biliyor musun? Dargın ayrılırsak çok üzülürüm sonra. Çok ağlarım bir tanem.
0: Ağlama anneciğim. Dargın değiliz. Seni çok çok seviyorum ben.

0: Seher.
1: Çok özledim onları.
0: Hep böyle oluyor. Olmuyor gördün mü? Alıp geleyim çocuklarımızı Seher.
1: Sakın ha. Ne kıymeti kalır o zaman. Ne güzel alışmışlardır şimdi.
0: Biz alıştık mı Seher? Alışabilecek miyiz onların yokluğuna?
1: Alışacağız. Sen de alışacaksın.
2: Sayın üyeler, yılın annesini huzurlarınızda açıklıyorum.
3: Bunu diyorum size!
4: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
5: Ne istiyorsun?
4: İş arıyorum.
6: Aklımızda vur emri çıkmış.
4: Hedefe iki gözünle bak.
6: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
5: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
4: Ben sadece görevimi yaptım.
7: Tanrı muradımı korusun.
4: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
8: Arap Muharrem'in vitrinhanesinde bulursun.
4: Götürün bu herifi hadi çabuk.
9: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
10: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
11: Karateci Kız, yarın 16.15'te TV4'te.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
13: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Festiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
4: Bravo! Bravo!
2: Italiano.
3: Festi.
4: E festi.
5: Festi, festi.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Buz gibi eşsiz kahve

Kendini yemeğiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine
3: gelsin Yemek Sepeti. Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
5: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
12: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Adaylar arasından Seher Kara, oy çoğunluğuyla yılın annesi seçildi. Seher Kara bu ödüle fazlasıyla layıktı. Yaşarken çocuklarını evlatlık olarak vermesi tepkilere yol açmıştı. Onun yüce sevgisini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü Seher Kara dün gece vefat etti.
17: İnan ki kahrından içiyor. Kolay mı evladından ayrılmak? Hepinizin birer ailesi var. Babanın hiç kimsesi yok. Tek başına, yapayalnız.
12: Biraz bekler misiniz? Babamla konuşacağım.
18: Tabii yavrum.
19: Başın sağ olsun kızım.
12: Senin de baba.
19: Şey diyecektim. Kardeşlerinle irtibatını koparma. En büyükleri sensin.
12: Küçük anneleriyim onların.
19: Ne güzel laf.
12: Annemin lafıydı.
19: Yılın annesi seçmişler. Talihsizim bilemedi. Göremedi. İyi kadındı senin annen. Temizdi. Ev kadınıydı. Ama her şey bir yana, anaydı. Allah rahmet eylesin.
12: Sizi çok severdi annem.
19: Severdi.
12: Ben de baba. Ben de çok seviyorum seni. Çok seviyorum.
19: Bak Aycan, sana ne göstereceğim. Belki saklamak istersin bunu.

0: Kaç kilometre Ayvalık?
1: Ayvalık?
0: Ayvalık. Oraya gitmiyor muyuz? Ben bir şey daha içeceğim.

0: Bize 27 mekan gerekiyor.
1: En önemlisi kadının evi ve çocuğun kalacağı pansiyon. Gizlice buluştukları yer nasıl olmalı sence?
2: Kahve var mı?
0: Sütlü mü, sütsüz mü?
2: Sevil niye gelmedi bizle?
0: Biz bize daha rahat ederiz diye düşündüm. Hem yeni evin dertleri de sürüyor. Yol müziğimiz. Nasıl kahve?

0: kaçtı.
1: Ne?
0: İşim. Bisiklet kaçtı.
1: Çürük mü?
0: Uyruk. Kaç zamandır yaptıracağım. Dolgu düştü. Soğuk bir şey içtim ve ağrısı bıçak gibi saplanıyor beynime. Kürdan yok değil mi?
2: Saide, neden uzaklara gitti? Çok uzaklara gitti. Ben oralara gelemem ki.
3: Karanlık şehir! Saide bir geliver! Ben de o şehir! Saide bir geliver!
0: Pek aradığımızı bulamadık. Ne yapalım?
1: Yola devam.
0: Hemen mi? Gece rahat kullanabilir misin?

0: Niye hatırladın biliyor musun?
1: Niye?
0: Böyle bir geceydi. Yol yapıyorduk gene. Filmimizin gösterimi vardı. Bir sendika gecesinde. 78 mi, 79 mu?
1: Ahmet de vardı.
0: Biliyorum. Soğuk, karlı bir geceydi. Gösterimi kardeşin ayarlamıştı zaten.
1: İkinci yılıydı öğretmen atanalı.

0: Hotel, sir. Tavla oynar mısın?
1: Olur.
0: Tavla var mı? Tavla!
1: Yok abi.
0: Dura.

0: Daha göreceğimiz yerler var, sen dalga geçiyorsun. Bu gidişle hiçbir şey bulamayacağız. O kadar söyledim şunu, İstanbul hikayesi yapalım diye. 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen şey de... Yok taşra öyküsü olsunmuş, yok kadın ezilmiş olsunmuş. Bu starlara da akıl sürermez ki.

0: Boş ver. Her yer birbirinin aynı.
1: Daha ne kadar var?
2: 2 saat.
0: İyi. Hava kararmadan bir şeyler görebileceğiz. İnsanlar gidecekleri yere ışınlansalar ne iyi olurdu? Düğmeye bas, Paris. Bas, Rio. Olmadı, Japonya.
2: Bu konuda senaryo yaz.

0: Mart ayı burası tenhadır. Turistler Nisan'dan itibaren gelmeye başlar. Niye sordunuz abi?
1: Film çekimi için geleceğiz belki.
0: Film mi? Burada mı?
1: İstediğimiz gibi yerler bulursak.
0: Nasıl bir yer arıyorsunuz abi?
1: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
0: Tabii abi, buluruz.
1: Yarın sabah 8'de burada olabilirse.
0: Olur abi. TRT'den misiniz?
1: Yok, hayır. Yemek nerede yeriz? İyi bir yemek.
2: Bu yolculukların keyfi burada.
3: Yediğin ne?
2: Acılı. Ama çok güzel.
3: Yemesem daha iyi.
2: Ülserin geçmedi mi?
3: Belli olmuyor.
2: Kadınla doktorun arasındaki ilişki fazla mı rahat gelişiyor sence?
3: Nasıl rahat?
2: Yani ilişkileri çok mu kolay oluyor? Ne bileyim, çevre baskısını arttırmak gerekmiyor mu?
3: Kadına karşı mı?
2: Kadına, doktora.
3: Çatışma güçlendirilebilir.
2: Yazılmış şekliyle zayıf mı geliyor?
3: Emin değilim.
2: Ya, filmi başkası çekecekmiş gibi davranıyorsun. Hikayeyi sevmiyor musun?

hikayeye karşı değilim. İyi bir şeyler çıkabilir. Önemli değil.

0: Tansiyon. İyi akşamlar beyler.
1: İyi akşamlar.
0: Neredensiniz beyler?
1: İstanbul.
0: Ha, her derdin temelinde tansiyon vardır. Demek İstanbul'dansınız. Cennet İstanbul'dansınız. Yeni cami çarşısına bakıp geçtim karşısına. Ne hikmettir, bayılırım. Ben patlıcan turşusuna. Yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim gözüm toktur ama arkadaşım börek ister. Her şey normal.
1: Geceleri uyku tutmuyorum.
0: O zaman devam.
2: Sana hap vereyim mi?
1: Ne hapı?
2: Uyku hapı. Ben alırım yolculuklarda. Evimin dışında hep yadırgarım kaldığım yerleri. İyi gelir. Yatmadan al.

0: Bunları alıyorsun değil mi? Doktorun gece gizlice gelişi bu mekanda çok etkileyici olur değil mi?
1: Aşk filmi olacak.
0: Evet, evet.
1: İleride bir sokak daha var.
2: Ne tür film seviyorsunuz?
3: Biz mi? Rambo, Jack Norris.
1: Süpermen, televizyonda da gördük.
3: Rocky, Commando, videosu da var.
1: Ne?
0: Burası çok iyi. Buradan bir geçişlerini görebiliriz.
4: Kasabanın kıyı şeridi. Eski mahalle. Kadının evi. Kasaba meydanı. Doktor pansiyonu. Mekanların hemen hemen hepsini bulduk. Bütün filmi burada çıkarırız. Metruk bir mekan gerekiyor buluşmaları için. Issız bir yer biliyor musunuz?
1: Nasıl bir yer abi?
4: Boş bir ev. Bırakılmış bir yer. Ama etrafta kimse oturmuyor olacak.
1: Abi. Kasaba var öyle.
4: Kasaba mı?
1: Hemen yakın. 5-6 kilometre ileride. Kasaba bomboş. Hiç kimse oturmuyor.
2: Nasıl bomboş?
1: Bayağı boş. Sadece evler var.
5: Aşağısında da köy vardır. Babamız da orada okul müdürü.
4: Babanız orada mıdır şimdi?
5: Oradadır.
4: Köyde mi oturuyorsunuz?
1: Yok, Türkiye'de. Babam gider gelir.
5: Biz de öyle. Gidip geliriz.

0: Gel bak, burası ideal. Buluşma yerleri burası olur. Tanesini de burada yaparız. Ha? Ne dersin?
1: Beğendiniz mi abi?
0: Çok, hem de çok. Hadi gidelim artık.
2: Ben biraz kalacağım.
0: Göreceğimizi gördük, tamamdır.
2: Sen çocuklarla in. Ben bulurum sizi.
0: İyi. Köyde içecek bir şey buluruz, değil mi?
1: Kahvesi var.

0: Merhaba. Orası ne?
1: Gözetleme kulesi.

0: Hoş geldiniz. Ben
1: Hoş
0: Aziz.
1: bulduk.
0: Ne içersiniz?
1: Çay varsa içerim.
0: Çayları tazele.
2: Aziz Bey, bizim rehberlerin babası.
1: Anlamıştım.
0: Nasıl? Beğendiniz mi kasabamızı?
1: Çok.
2: 20.000 kişi yaşarmış. Düşünebiliyor musun?
0: Rum kasabasıydı. 23 mübadelesinde göç etmek zorunda kalmışlar. Bir gün mutlaka döneriz inancıyla evlerini olduğu gibi bırakmışlar. Eşyalarıyla.
1: Hiçbiri dönemedi mi?
0: Hayır. Onların yerine Selanik'ten mübadele edilen soydaşlarımız gelmiş kasabaya. Sonra onlar da daha elverişli yerleşim merkezlerine taşınmış.
2: Düşünsene, bir hayalet kasabası gibi.
0: Turizm Bakanlığı burayı turistik site ilan etti. Evler restore olacak, tepeye kadar teleferik kurulacak.
2: Biz filmi çekelim, sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Hayır, hayır. Mekanların hepsi tamam. Hiçbir pürüz yok. Dediğim gibi senaryoda değişiklik yapmayacağız. Burada her şey düşündüğümüz gibi. Yarın sabah dönüyoruz. Evet, burada. İçine sindi mi diye soruyor İrfan Bey. Çok memnun o da. Selamları var. Şeyda nasıl? Orada mı? Zamanında başlarız değil mi? Gazinosu falan yok yani. Ayarlandı her şey. Çok iyi. Hadi hoşça kalın. Tamam, dönünce görüşürüz. Bu iş de halloldu. Bir de Sevil'i arayayım.

0: Sevil. Ne haber? Ha? Etsene bir telefon, bir an önce getirsinler. Üstüne düşmezsen hayatında göremezsin sen mobilya takımı falan. Tamam, sen bir telefon et önce. Ben dönüşümde hallederim, meraklanma. Tamam, ver. Ver bir konuşalım. Ha. Canım. Nasılsın?
1: He. Dün gece yine aynı saatte gelmişti.
0: He. Sen babayı özledin mi bakalım? Hı? Şu işler bitsin, hemen geliyorum ben. Hiç yalan söyledim mi ben sana? Hayır. Sen derslerine çalışıyor musun? Anneyi de üzmüyorsun. Aferin benim kızıma. Tabii yavrum benim. Hadi güzelim, tamam. Bana anneyi ver bakalım şimdi. He? Tamam canım. He, Sevil.
2: Evet. Nasıl oldu? Ne yaptığını bilememek.
0: Evet.
2: Yokluğun. He? Bir boşluk gibi.
0: Seni toparladım.
2: Oysa seni hissedebiliyorum. Biliyorum. Sesini duyabiliyorum hala.
0: Tamam. Ben dönünce...
2: Seni kaçıran ben... korku. Tamam. Korkuyu göğüsleyememek mi yoksa? Daha ne kadar kaçabilirsin ki? Yalnızca senden geldiğini bildiğim bu sessiz telefonlar. Bir ses ver bana. Bir sözcük, bir fısıltı. Yeter ki bu korkunç boşluk sona ersin.
3: Ali? Kiminle görüşüyordun?

0: Ne oldu?
1: Yapamayacağım. Çekemeyeceğim bu filmi.
0: Senaryo mu? Sevmediğin şeyler varsa değiştiririz.
1: Senaryo ile ilgili olmadığını sen de biliyorsun. Bu filmi yapmak istemiyorum ben.
0: Ciddi bir hata yapıyorsun. Şu an belki bir sıkıntı geçiriyorsun. Ama filmden vazgeçmen için bir neden değil bu. Aksine çekmen gerekiyor. Biliyorsun, senin için önemli bir fırsat bu. Bunu bu kadar açık söylemek istemezdim ama yeri geldi. Seni artık istemiyorlar. Yatırdığın son filmler mi etkiledi, yoksa senin bu iletişimsizliğinden mi kestiremiyorum. Bildiğim bir şey var. O da yapımcıya ve Şeyda'ya seni kabul ettirebilmek için çok uğraştığım. Çevre bizi belirliyor. Buna ayak uydurmak zorundayız.
1: Biliyorum.

0: Bu işi artık böyle sürdüremem.
1: Başka şekli var mı? Ha? Varsa söyle. İyi bir film yapacağız. Önemli olan da bunu gerçekleştirmek. İyi bir film.
0: Kimin için iyi? Yapımcı için mi? Ününe ün katacak bir star için mi? Ne köy oluyor ne kasaba yaptığımız işler. Farkında değil misin? İnsan kendi duygularını, düşüncelerini açığa vuramıyor. Hep beklentilere hizmet ediliyor. Ortaya kişiliksiz işler çıkıyor. En korkunç işkence insanın kendini sınayamaması. Geç de olsa artık anladım.
1: Peki, ne yapmak istiyorsun?
0: Burada kalacağım bir süre. Kendi başıma düşünmek istiyorum.
1: İyi. Ben de kalırım. Acelemiz yok.
0: Yalnız olmam gerekiyor.
1: Yola çıktığımızdan beri ben yokmuşum gibi davrandın zaten.
0: Biliyorum. Kusura bakma. Esiyor burası.

0: Onca yıl birlikte yol aldık. Geçmişi düşününce öğrencilik dönemi, sinema tek. Her şey ne çabuk geçiyor.
1: Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Sen onlara durumu anlatırsın. Kameranın bende kaldığını söylersin.
1: Filmi çektiğini söylerim. Sen yine de bir düşün, kesin kararını vermeden.
0: Allah.

0: İkinci Kosova Savaşları. İkinci Murat Padişahlığı 14 yaşındaki oğlu İkinci Mehmet'e bıraktı. Kendi dinlenmek istedi. Avrupa devletleri bu kadar küçük bir çocuğun başa geçmesinden yararlanmak istediler. Büyük bir Haçlı ordusu kurdular. Böylece büyük bir tehlike belirmişti. İkinci Murat oğlunu ve büyük vezirin söylemesiyle tekrar başa geldi. Ve ordunun başına geçti. Kosova Varna Savaşı yine Türkler...
1: Hoş geldiniz. Hayrola?
2: Sizden bir şey öğrenmek istemiştim de.
1: Buyurun.
2: Bu size belki biraz garip gelebilir. Kasabada kalmak istiyordum.
1: Nasıl yani? Film çekmek için mi?
2: Hayır. Ben kalacağım.
1: Kalmak için?
2: Evet. Bir süre.
1: Nasıl olur? Evlerin damı yok. Hiçbir şey yok.
2: Küçük kilise de var. Ayrıca orasını kalınır şekli sokacağım. Kendim için.
1: Ciddi misiniz?
2: Ciddiyim. Bir sakıncası olmaz sanırım.
1: Yo, ne sakıncası olur?
2: Peki, çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.

0: Film mi çekiyorum?
1: Evet. Video kamerası. Merak mı ediyorsun? Şuraya gözünü daya. Çekin mi daya gözünü? Görüyor musun?
0: Evet.
1: Evin nerede? Evini görüyor musun?
0: Türbün gibi.
1: Ne gördüysen hepsini çektin.
0: Çıktı mı şimdi?
1: Evet, hepsi çıktı.
0: Evim de çıktı o zaman.
1: Tabii.
0: Onları da çekebilir miyim? Hı.

0: Vai. Burada film mi çekeceksiniz?
1: Evet.
0: Bununla mı?
1: Hayır, daha büyük bir kamerayla. Oyuncular gelecek, teknik adamlar gelecek.
0: Ben de seyredebilecek mi?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Tamam.
1: Hadi, eyvallah.
0: Aşağıdaki damda mı kalacaksın?

0: Yusuf! Sabah okula gelmedin. Orada olduğunu biliyorum. Yarın seni sınıfta göreceğim.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: üzerinden 200 TL indirimli söyle.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
11: Orijinal çamlıca gazoz.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Sevince. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla,

tercihini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

25 yıldır hep seninle.

0: Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye'de bugün birçok demokratik ülkede kağıt üzerinde kalan
1: özgürlüklerin
0: rahatça kullanıldığını belirterek, durum böyleyken...
1: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Buyurun. Hoş geldiniz.
1: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
2: Gördüğünüz gibi. Otursanıza.
1: Bunu size getirdim. Köyden yolladılar. Meyve filan.
2: Sağ olun. Alır mısınız?
1: Sağ olun. Unutmuşum burasını. İnsan çevresindeki güzelliklerin farkına varmıyor nedense. Aslında sizin burada kalmanız köyde üzüntüye neden oldu.
2: Niye?
1: Konuğumuzu köyde ağırlayabilirdik diyorlar. Daha rahat ederdiniz. Dilimin döndüğü kadarıyla durumunuzu onlara anlatmaya çalıştım. Film çekecek, araştırma yapması gerek diye. Tanıması, hissetmesi için kalıyor. Pek ikna ettim diyemem.
2: Başınıza dert oldu.
1: Yok canım. Ne ilgisi var? İstediğiniz gibi davranın. Yavuz Bey gitti mi?
2: İstanbul'da işleri vardı.
1: Biliyor musunuz? İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı. Oysa eşimin akrabaları var orada. Ama olmadı. Buralara alışınca zor oluyor. İnsan tembelleşiyor galiba.
2: Aslen buralı mısınız?
1: Evet. Eşim de ben de. Buralardan kopamadık. Ama çocuklar başka. Onları zapt edebileceğimi hiç sanmıyorum. Neyse. Yeterince zamanınızı çaldım. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: kardeşiniz mi?
1: Göğsünde iki kurşun. Okul çıkışında. 27 yaşındaydı daha. Nereye gittiğimi bilmeden yürüdükçe. O ıssız sokaklarla yürüdükçe. Yaşanmakta olan kargaşa üstüme çöküyordu. Bir karabasan gibi.

Seni hep hatırlıyorum. Çocukken. Mahzun yüzünü. Buruk gülümseyişini. İnsanlara duyduğun sevgi beni yorardı bazen. Son buluşmamızda ya da sondan önceydi. Nesrini sormuştun bana. Ne zaman evleniyorsunuz diye. Oysa onu hiç tanımamıştım.

0: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
1: Tamam anne, bir dakika.
0: Sabahtan beri o saatle uğraşıyorsun. İflah olmaz o. At gitsin.
2: Biraz sabır olacak.
0: Teyzenize ayıp olacak ama.
1: Baba, bu gece Ali benim televizyonda film oynuyor.
3: Soluk anılar.
2: İyi, izleriz.
1: Amansız bir hastalığa yakalanmış ünlü bir tiyatrocu kadınla yıllar önce onu çok sevmiş bir doktorun ilişkisi konu ediliyor.

0: Merhaba.
1: Sen de onlardan mısın? Bakanlıktan mısın? Mühendis filan?
0: Hayır.
1: İyi. Buranın içine edecekler çünkü. Seni onlardan sandım. Elindeki aletten. Ölçüm yapanlardansın diye düşündüm. Şurası Aleko'nun eviydi. Hekimdi. Bu civarda herkese bakardı. Türk-Rum ayrımı yapmadan. Yorgiadis'lerin evleri. 3 kardeştiler. Sokrat, yani Podromos. Bodas derdik ona. Biri bakkaldı. Diğeri marangoz. Bodos serseriydi ama elinden her iş gelirdi. Bakanlık bunları bilebilir mi? Burada neler yaşanmış. Teleferik çekeceklermiş aşağıdan deniz yamacına. Evler restore olacakmış turistler kalsın diye. Turistler. Ne anlayacaklar buradan? Stella vardı. Şu yamaçtaki, en uçtaki evde otururdu. Kumral, yeşil gözlü, peri gibi bir kadındı Stella. Bütün köy erkekleri ona aşık. Gece lambası yanardı. Hangi tarihli onunla birlikte diye hayal ederdi. Sonra ışık sönerdi. Stella. Neyse, dönmeliyim artık. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Filmciyim.
1: Filmci?
0: Hayır, filmciyim. Hı. Sizi daha önce görmüştüm ben.
1: Nerede?
0: Ormanın içinde, mezarlıkta dolaşıyordunuz.
1: Doğrudur. Stella! Stella! Elevo tolenafe, please!

Stella. Adı Stella'ydı. Kumraldı. Gözleri yeşildi. Biri gibiydi.

0: Evin nasıldı? Duvarlarında resim mi vardı? Pencere ne görürdü?
1: Bak yeni aldım. Güzel mi?

0: Yusuf!
1: Sizi İstanbul'dan aramışlar.
0: İstanbul'dan mı?
1: Evet, çok önemliymiş.
2: I told him that I would never follow him. That I could not. But after he had gone...
3: Ne diyor?
2: My loneliness was so deep.
4: O gittiğinde
2: I felt I would drown in it.
4: Yalnızlığım içinde boğulacağım kadar derindi.

0: neredesin be kardeşim? Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır. Senaryo da sansürden çıktı. Tamam mı? Hadi sana şey dahi veriyorum.
1: Konuş onunla.
2: Ali'cim canım. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Gözümde tütüyorsun vallahi. Senaryo şahane. Vallahi oya gibi işlendi. Turneyi iptal ettim. Gazinoyu. Çok rahatız şimdi. Ne zaman geliyorsun ha?
3: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durumu?
2: Bir şeyler anlattı. Bak Yavuz da burada, o da konuşacak seninle. Hadi öptüm canım.
4: Ahbap, ne haber? Sıkılmadın mı daha oralardan?
5: Sinemayı sor.
4: Ha, Ali, senden bir ricamız var. Senaryoya bir sinema sahnesi ekledik. Bir bakıver, sinemanın durumu nedir orada? Bize bildirirsin, değil mi?
6: Sen iyi misin?
4: Ali, ara bizi. Kesildi.
2: Ne diyor?
5: Başka bir yönetmen buluruz.

0: Burada bir sinema varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Burası. Patron içeride, buyurun. Sinemayı sormuştum.
2: Burası. Ne olacak ki? Bulunduğun yer salondu. 200 koltuklu. Yukarısı balkon. Burası sahne. Bu da ekran.
0: Ne oldu ki?
2: Bütün sinemalara ne olduysa. Az talep meselesi.
0: Siz mi işletiyordunuz?
2: Bir zamanlar. Sinemayı ne edeceksiniz ki? Her yerde video var. İstediğiniz kaseti bulup seyredebilirsiniz.
0: Film çekimi için. Sinemada film çekecektik.
2: Ciddi mi söylüyorsun? Hala film çekiliyor mu? O çok eskiden değil miydi? Ne çekiyorsunuz? Yok, hiç söyleme. Çektiğin senedir hep aynı terane. Bu ne biliyor musun?

0: Pozometre.
1: Fransız malı. Etuay.
0: Filmcilikle ilginiz var mıydı?
1: Kameramandım. Buradan balkona çıkılırdı. 150 kişi alırdı. 20 yıl işlettim burasını.

Güzel anılarımız var. Kullandığım pozometre. Bu da o zamanki lambalardan. Dev gibi. 3 kişi zor taşırdık. Genellikle gece resimlerinde kullanırdık. Işıklar yandı mı kimse bakamazdı. Kamera... O da gavur ölüsü gibi. Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu. Bununla bakılırdı ışıklara. Işık balansını tutturmak için. Geçmişi düşününce Jean'ler, Star'lar, Vamp'lar. Ama ben işimde iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların dışında iyi bir şey. Hep hide direndim. Bir türlü istediğim olmuyordu. Şartlar mı, yetersizlik mi? Neyse, olamayacağını anlayınca bıraktım. 65'te. Aslen buralıydım. Sinemayı babam işletirdi o zaman. Ben devraldım. İnsan sinema işletince daha iyi farkına varıyor. Çıkmazları, imkanları... Seyirci izleyince nerede olursa olsun mutlaka ortak bir yanları var. Duygu. Bunu yakaladın mı? Ama işten davranmak kaydıyla. Hala film çekerim ben. Burada. Şu gördüğün yerde. Koltukları kanepelerin üzerinde. Işık yaparım. Mizan sen veririm. Koltuklara isim takarım. Şu gördüğün koltuk var ya. Onun adı Greta Garbo'dur. Bazen gider onun kucağında oturur. Sinemanın şerefine. Ama gevezelik ettim be. Bu şimdi beni çekiyor mu? Vay deyuslar vay.

0: Kaçarak neyi çözüm dedin ki? Direnmeye hiç mi gücün yetmedi? Bu tedirginliği yaşamak.
1: Binlerce kişi dün akşam polisle çatıştı. Çatışmalarda 80'den fazla kişi yaralandı.

0: Sarhoş mu oldum acaba?
1: Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun artık. Gerçeklerle hesaplaşmanın zamanı geldi senin için.
0: Hayır. Henüz değil.
1: Yaşarmışçasına. Yaşadıklarını duymalısın. Tüm duygularını. Anılarını. Sen de bunun farkındasın.
0: Beni saran korkuyu yenebilsem.
1: Bunu ancak kendinle yüzleşerek halledebilirsin.
0: Biliyorum.
1: Yorgunsun. Gözlerini kapat.

0: İyi misiniz? Arabanızı görünce merak ettim de.
1: Aküsü boşalmış. Dün gece içkiyi kaçırmışım.
0: Olur böyle şeyler. Gelin bunu bize, köye iniyoruz.

0: Yarın düğün var. Gelin evini hazırlamaya gidiyorlar. Bizde adettir. Önce damadın evinde başlar düğün. Sonraki günde gelin evinde devam eder.
1: Ne kadar sürüyor ki?
0: Devam edebildikleri kadar. Gelinin kardeşini tanıyorsunuz zaten.
1: Kim?
0: Tepedeki küçük çoban.
1: Yusuf mu?
0: Ablası evleniyor.
1: Yusuf öğrenciniz mi?
0: Tabii. Cin gibidir. Çok güzel kompozisyon yazar. Betimlemesi çok iyidir.
1: Okula gittiğini bilmiyordum. Hep otlakta gördüğüm için onu.
0: Babası öldü. Ailesi yoksuldur. Zorunlu olarak koyunlara o bakar. Okuldan da idare ediyoruz.
1: Anlıyorum.
0: Gecikiyorum. Çay için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Güzel dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi.
3: İnsanların arasında da yalnızlık duyulur.
2: Siz de mi okudunuz?
3: Evet. Hem de senin yaşlarındayken.
2: Ama unutmamışsınız.
1: Aradan uzun süre geçse de insan etkilendiği şeyleri unutmaz. Çok güzel kompozisyonlar yazıyormuşsun.
2: Aziz Bey mi söyledi?
1: Evet. Seni çok seviyorum.
2: Bana okumam için hep kitaplar verir, dergiler verir. Küçük Prens'i de o verdi.
1: Yazılarında neleri anlatıyorsun?
2: Kompozisyonlarımda mı?
1: Evet.
2: Evimi, köyümü, burasını.
1: Bildiğin şeyleri.
2: Bilmediğim şeyleri nasıl yazayım? Büyüyünce ben de öğretmen olacağım. Başka memleketlere gideceğim, gezeceğim.
1: Buraları özlersin o zaman.
2: O zaman büyük olacağım.

Hı. Birlikte okuyalım mı? Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın dedi. Parmak kadar kalınlığın var.

Gidiyorum artık. Nasıl bu duruma geldik? Niye böyle oldu anlamıyorum. Ama oldu işte. En acısı da aramızdaki sevginin ölmediğini bilmek. Ama hiçbir şeyini paylaşmaz oldun benimle. Bir şey anlamama, bilmeme fırsat vermedin. Sadece bir bakış, bir ilgi, insanca bir sıcaklık yetecekti benim için. Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor? Kendime sordum hep. Onun dünyasına ben mi uzak düştüm? Memur olmam, yaptığın işten uzak olmam. Oysa her şeyimle vermeye, anlamaya o kadar çalıştım ki. Niye kapattın kendini bana? Benden utanıyor musun yoksa? Neyse. Artık çok geç.

0: fire here is forever.
1: Sesler duyuyorum. Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum.

0: Düğüne gelmenizi istiyorlar.
1: Düğün için giysim yok ki. Böyle de gelirsem ayıp olmaz mı?
0: Ayıp olmaz.

0: Ne güzel çalıyor.
1: Müzik sever misin?
0: Hep dinler misiniz?
1: Dinlerim. Arkadaşlık ediyor bana.
0: Kitap gibi.
1: Benimle yemek yer misin?
0: Gitmem gerek. Hem yedim ben. Gelmeyecek misiniz?
1: Gelmezsem gücenmezsin değil mi?
0: Gücenmem.
1: O zaman teşekkür ettiğimi söyle, mutluluklar dile.

Hayatın kıyısında yaşanır mı? Yolculuk daha ne kadar sürecek?

0: Hep vardı. Unutuyoruz. Bitiriyor musun?
1: Bilmem.
0: Bence bitiyor.

0: Bu gece çok sessiz.
1: Geçmek bilmediği için.
0: Müzik yok mu?
1: Bu saatte bir şey yoktur artık.

0: olacak.
1: Geriye dönemezsin artık. Bunu biliyorsun değil mi?
0: Gitme daha.
1: Uyu artık.
0: Gitme daha. Tango çalıyor.

0: Ali. Ali. Ne yapıyorsun orada küçük maskara? Bak kardeşin uyandı. Hadi koş eve. Hadi.
1: Hadi koş eve.

0: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
1: Tamam, hallederim.
2: Anladım, gecikiyorum.
3: Karım
0: kamera için tamam mı?
3: Levent'i de amort oynattırıyor.
0: Buyurun Şeyda Hanım, başlama noktasına. Gel. Bak şimdi beni izle. Gel. Bir adım daha çık. Gördün mü?
2: Tamam.
0: Hadi. Evet, başlama noktasına çekiyoruz. Kamera, başlayın.

0: Haberinizi ulaştırdılar. Hemen geldim, hoş geldiniz.
1: Geldiğinize sevindim. Hemen gidebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun.
2: Stop! Olmadı! Levent, yine çok yavaş yürüyorsun.
1: Burayı hiç görmemiştim.
0: İyi gezmemişsiniz. Hiçbir şeye dokunmadı.
1: Farkındayım. Epeydir ortada yok demiştiniz.
0: Tam bilemiyoruz. Köyde düğünümüz vardı, en son o zaman gördük.
1: Ben eşyalarını toparlayayım. Belki bir şey çıkar.

0: Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum. Zaman durmuş gibi. Tüm varlığımı sarıyor. Ve buna alışıyorum artık.
1: İyi misin? Ali mi?

0: Hiç haber yok değil mi?
1: Yok.
0: Kendini bu konuda suçlaman yersiz. Bir seçim yaptı o. Bir şey yapamaz.
1: Biliyorum. Benim düşündüğüm... kendi seçimim.
0: Hiçbir şey fark ettirmez. Seni düşündüren bu olmamalı. Yapmakta olduğumuz işi düşün. Başarılı bir senaryocusun Yavuz. Hedefin bu olmalı. Seçim yapmanın bizler için artık hiçbir önemi yok.
1: Durum bizim için iyice umutsuz desene.
0: Hiç de değil. Bu işte bir yere gelmek isteyen oyunu kuralına göre oynar. Ben gitsem iyi olacak. Yoksa aramızda bir şey var sanacaklar.

karşılık gözünü. Ya gündüz? Gündüz nerede bulacaksın öylese canavar suratını? Saklayacak kadar karanlık bir mağara. Boşuna arama ey ihanet. Sakla kendini güler yüz tatlı sözler arkasında. Yoksa en derin gayya kuyuları bile saklayamaz seni kuşkulum gözlerini.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Tatlı yiyelim.
8: Tatlı konuşalım.
9: Nesildi festi?
7: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurdu.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal
9: Çamlıca gazoz. Festçiler geldi.
10: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
9: Lezzeti de.
10: Ha?
11: Bravo! Bravo!
9: Italiano.
10: Festi.
11: En festi.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şu Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.

0: Nesil defesti?
1: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Düğünü banla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: Allah Allah. Nerede kaldı bu kız?
1: Kim?
0: Kim olacak? Fatma.
1: Nerede olduğunu tahmin ediyorum.
2: Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar.
3: Biliyorum.
4: Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun?
3: Sakin ol Osman. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim.
1: Seni öldürecek birini mutlaka bulacağım.
3: Evinize bırakayım isterseniz.
1: Hayır, teşekkür ederim. Adam ölünce soluğu yukarıda Beyoğlu'nda aldı. Dansız olmuş diyorlar.
3: Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım.
5: Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak.
1: Hayır, yanılıyorsun.
6: Haydar Çavuş!
5: Mustafa! O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi.
3: Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar.
7: Şoför yarın 18'de TV4'te.

0: Merhaba.
1: Ali abinin arkadaşısınız değil mi?
0: Evet. Onunla birlikte gelmiştik buraya.
1: Bunu o bıraktı bana.
0: Nerelerde dolaşırdı biliyor musun?
1: Denize doğru giderdi. Bazen benimle oturup kitap okurdu. En çok yazı yazardı.
0: Yazı mı yazardı?
1: Tak tak diye makinesinin sesi gelirdi.
0: Daktilo sesi mi?
1: Hı-hı.

0: Sayın seyirciler, burası E5 karayolu. Almanya'dan kesin dönüş yapan ailelerle röportajlarımıza devam ediyoruz.
1: Hadi içeri dedim. Hadi hadi çabuk ol.
0: Cemal Kara ve ailesi. Sayın Cemal Kara, kesin dönüş yapmanızın nedenlerini kısaca açıklar mısınız?
2: Vallahi 15 yıl önce bizi davul zurnayla karşılayan Almanlar, posamızı çıkarttıktan sonra bizi istemez oldular. Biz de istenmediğimiz yerde niçin yaşayalım?
0: Almanya'da ne iş yapardınız?
2: Kablo fabrikasında çalışıyorum.
0: İşten mi çıkarıldınız?
2: Öyle sayılır. Sol kolumda romatizma var. Zaman zaman çok ağrı yapıyor, çalışmamı engelliyor.
0: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
0: Sayın Cemal Kara, gündemde olan bir konu var. Uyumsuzluk konusu. Yeni bir nesil yetiştiği halde gereken uyum sağlanamadığı istatistiksel raporlarla iddia ediliyor. Almanlar onlarla uyum sağlayamadığınız için sizlere istemez olmuşlar. Bu doğru mu?
2: Şimdi mi akıllarına gelmiş? Biz ilk gittiğimizde nasıl yaşadıysak şimdi de öyle yaşıyorum.
0: Biraz açıklar mısınız?
2: Yani biz zaten kendi çevremizi oluşturmuştuk. Komşularımızı, esnafımızı hep Türklerden seçmiştik. Almanlar Türkiye'de yaşasalar aynı şeyi yapmazlar mı?
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi de eşinizin bu konudaki düşüncelerini öğrenmek isteriz. Adınız lütfen?
1: Seher. Seher Kara. Vatanıma dönmekten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum işte, görüyorsunuz değil mi?
0: Kaç çocuğunuz var?
1: 5. 3 kız, 2 erkek. Bir de beklediğimiz var.
0: Öyle anlaşılıyor ki Almanya'nın nüfus planlamasına karşı tavır takınmışsınız.
1: Yok, hayır. Bu konuda devamlı uyarıldık ama ben yani biz çocukları çok severiz.
0: Fazla çocuk sahibi oluşunuzda çocuk zammının bir etkisi var mı?
1: Hayır. Çocuk zammı doğan çocuğun masrafını karşılamaya yetmez ki. Zaten ben de çalışmak zorunda kaldım.
0: Ne iş yapardınız?
1: Japon balıkları üretim çiftliğinde çalışıyorum.
0: İlginç bir iş.
1: Evet, burada da işimi devam ettireceğim.
0: Kesin dönüş yaparken işinizi de beraberinizle getirmiş sayılırsınız. Ya siz ne iş yapacaksınız?
2: Bir atölyede işim hazır. Ev sorunumuz da yok. Çok güzel bir evimiz var. Yani bize göre. Hı-hı. Karımla ben o evi ellerimizle yaptık sayılır. Tasarruflarımızla yaptık bu evi biz.
0: Sizlere teşekkür ederken sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.
2: Sağ olun, biz de teşekkür ederiz.

0: Ekmekle oynama.
1: Kız oldu hareket.
2: Oynamıyorum ki.
0: Ya ne yapıyorsun?
2: Anjin sana yemek yapıyor.
0: Anjin sen de kim?
2: Hani büyük Japon balığı var ya, Ahmet ona isim takmış, Anjin San.
3: Anjin San ha? Şu dizi filmdeki kahraman öyle mi?
2: İşte orada bak, bir de Tornaga vardı reis olan.
0: İyi öyleyse, öteki büyük balığa da Tornaga deriz.
3: Yazgül'ü bir daha getir karıcığım.
2: Peki babacığım.
0: Aa, ne oluyor? Sabah işe başlayacaksın.
3: Şu niyetine içiyorum karıcığım, kafa yakmıyor ki. Alışkanlık işte. Kapıyı örtsene.
0: Açık kalsın.
3: Çocuklar uyudu öyleyse. Ben uyumadım. Seni bekledim.
0: Oh, bana hiç dokunma. Bugün çok yorgunum.
3: Tamam, işleyeceksin. Hadi gel.
0: Sanki tabanlarımdan ateş fışkırıyor.
3: Kaç gündür hiç oturmadım.
0: Ev işi biter mi?
3: Bir de çocukların yükü.
0: Hiç yük olur mu? Ne kadar fazla çocuk olursa o kadar ana oluyor insan.
3: Bir ana daha olacaksın yakında. Ben hesabı şaşırdım. Ne kadar var?
0: 1,5 ay. Hayırlısıyla bu doğacak olan ötekilerden daha şanslı. Çünkü öz vatanında dünyaya gelecek. Hadi, Allah rahatlık versin.
3: Sana da karıcığım.
4: Teşekkür ederim. 3 yılda biz çalıştık Almanya'da.
0: Hangi şehirdeydin?
4: İşte çok kasaba, Günzburg.
0: Adını duydum ama gitmemiştim.
4: Kocam inşaatlarda çalışırdı. İşi zordu.
0: Şşş, şimdi. Şimdi de aynı işi mi yapıyor?
4: Sizlere ömür. Onu kaybettim. Kaza.
0: Başın sağ olsun kardeşim.
4: Siz sağ olun.
5: Oh, vakit çok geç olmuş. Benim çocuklar neredeyse okuldan dönerler.
4: Bize de bekleriz.
0: Hep beraber ayaklandınız ayol.
6: Yalnızlık. Ben o yoldan geçtim Cuma, dehşet vericidir inan. Ve oracıkta çömelirsin, çömelirsin ve zihninin et gibi çürüdüğünü hissedersin. Sonra da bir insan...
0: Tek ilacı aspirin. Sen ihmal ediyorsun.
3: Ne demek istiyor, kalp çarpıntısı yapıyor.
6: İnsanım. Cuma, beni terk et.
3: Sağlam tarafın mı kaldı kız?
0: Hadi oradan, aslan gibisin. Kendine iyi bak. Ben bunları babasız büyütemem.
3: Bir koca daha alırsın.
0: Sus.
7: Buradayım sahip.
0: Allah senin acını bana göstermesin.
3: Hemen köpürme güzelim, şaka yaptım.
0: Böyle şaka yapma, ne olur.
3: Olur. Yapma.
0: Aycan, televizyonu kapat.
6: Balık avlar, ateş yakar ve diğer bütün işleri yaparsan...
2: Anneciğim, en heyecanlıyım.
0: Hadi bakayım, hepiniz yataklarınıza. Erken yatıp erken kalkmaya alışın. Yakında okula gideceksiniz.
3: İyi geceler. Okul işini hallettin mi?
0: Yarın gideceğim, Safiye akıl verdi.
3: Safiye de kim?
0: Komşumuz. 2 yıl önce Almanya'dan kesin dönüş yapmışlar. Hı. Çocuklar için uyum kursları açılmış. İzin alabilirsen sen git.
3: İzin alamam ki. İş gene sana düştü güzel karıcığım.

0: Kim derdi ki buluşup kafaları çekeceğiz diye? Ne kadar kaldın Almanya'da?
1: 15 yıl.
0: Dile kolay be. O zamanlar çok kişi karı kız davasına gidermiş Almanya'ya.
1: Onun için gidenler de oldu tabii.
0: Doğru söyle Cemal. Hiç kaçak et kestin mi?
1: Boş ver ya.
2: Yiyeceğim seni şimdi.
3: Boğazını sıkıyorsun.
2: Pes mi?
4: Hadi çocuklar, babanız geliyor. Ellerinizi yıkayın, sofraya oturacağız.
2: Babam geliyormuş.
5: Hoş bulduk.
4: Hoş geldin.
5: Eski arkadaşlarla buluştuk. Takıldık biraz.
4: Almanya'da da takılırdınız.
5: Kızdın mı?
4: Yok.
5: Daha yemek yemediniz mi?
4: Sen gelmeden hiç yemek yedik mi? Tok musun yoksa?
5: Biraz şişirdi ama senin yemeklerine bayılırım.
4: Vallahi patatesten başka yemek yok. Hmm. Bu akşam böyle.
5: Kızlar nerede? Yattılar mı yoksa?
4: Hiç yatarlar mı? Seni beklediler. Hey, Aycan, Gülcan! Yaz geliyor, hadi gelin artık! Üçü de yarın okula başlayacaklar.
5: Almanya'da da el öpmüştünüz.
4: O sayılmaz. Şimdi okula başlıyorlar say. Öz vatanlarında.

0: Babanıza doğru bakın. Tamam, doğrudur.
1: Hap yapma lan.
0: Oğlum, burnunda yara çıkacak.
1: Şöyle biraz sıkışın, sıkışın. Biraz daha. Hah, tamam. Yahu bunun otomatiği nasıldı?
0: Oo, makine eskidi, sen hala öğrenemedin be Cemal.
1: Gel hadi, göster.
0: Tamam, geç şöyle. Hadi geç, gel. Geç, ben peki ayarlarım. Tamam, hazır olun. Ahmet, çek elini burnundan.
1: Seher! Ne oldu? Gözün aydın karıcığım.
0: Oğlan olsaydı 3-3 olurdu.
1: Takı mı kuracağız kız? Hayırlısı olsun. Adını koydun mu?
0: Ebru. Beğendin mi?
1: Ha, pek güzel. Karıcığım, yarım düzineyi tamamladık.
0: Allah'ın hikmeti. Sanki ilk doğum gibi heyecanlandım.
1: İlk doğumu son doğumun, her neyse. Ama hala genç kız gibi güzelsin Seher. Ha bak. Bak ne kadar şirinsin.
0: Ağzındaki lokmayı bitir.
1: Ali, aç güzel bakayım yavrum abi.
0: Al bunu da.
1: Yaz Gül, sen de şunu
0: al,
1: ye
0: bakayım. Bakayım.
1: Hadi.
2: Öbürü de çok güzel.
1: Seher.
0: Karnı acıkmıştır.
1: İyi mi çekmiş? Yesene.
0: Gözünün yaşını sevsinler seni. Nazlı bebeğim benim. Allah senin açıklığı versin hepinize.
1: Hoşça kal canım.
0: İşten sonra akvaryumcuya uğramayı unutma.
1: Ebru ne yapıyor? Hoşça kal.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Bunlar da çocuk gibi bakım istiyor.
0: Öyledir. Ama iyi para ediyorlar.
3: Akmasa damlar, fena mı?
2: Ayşin, sana satmayacaksın değil mi?
0: Satmayacağım yavrum.
3: Kim alıyor bunları?
0: Akvaryumcular. Satıldıkça paramızı alıyoruz.
2: Bana da ver.
3: Çok beceriklisin Seher. Ev işleri, bu kadar çocuk, iyi yetişiyorsun vallahi.
0: Allah sağlık versin yeter.
3: Doğru, Allah sağlık versin.
0: Aycan, Gülcan, hadi film başladı.
2: Geldim anne, geldim.
0: Ablan ders mi çalışıyor?
2: Ablam ağlıyor anne.
0: Aycan, neyin var kızım, niçin ağlıyorsun?
2: İstemiyorum anne, istemiyorum. Niye böyle oldu, istemiyorum.
0: Ne istemiyorsun kız?
2: İstemiyorum, istemiyorum.
0: Kız yüreğimi kaldırma, neyin var?
2: Anne, galiba senin dediğin oldu.
0: Ne oldu?
2: Kan, kan var.
0: Ağlayacağına sevin, yedin artık.
2: Çok fena.
0: Oh, fena mena değil, olacak bu. Genç kızla adım attın bugün. Hadi benim güzel yavrum, ağlama artık. Sırası gelince Gülcan da Yazgül'ü de senin gibi olacaklar.
2: Ne yapacağım şimdi?
0: Önce temiz çamaşır çıkart. Hadi benim güzel yavrum, ben de... Hay Allah, boş bulundum, hazırlıklı olmalıydım. Benim işte genç kız olmuş.
1: Ne oldu? Aycan'ın bir şey mi var?
0: Bir şey yok, yok bir şey.
2: Ablam ağlıyor.
0: Ebru'yu emzirirken de acıyor, sanki bıçak saplanıyor.
1: Niye daha önce söylemedin?
0: Geçer dedim ama sancı artıyor.
1: Tamam, yarın izin alırım, doktora götürürüm seni.
0: Sen de bir fiş alıp doktora görünseydin ya.
1: Aman, benimki belli, romatizma. Almanya'da doktorlar baktı da ne oldu? Yaşlandım be Seher.
0: Ben bilirim yaşlanıp yaşlanmadığını.
4: 67!
0: Bu benim numaram.
5: Bir uğur mevcut. Nasıl fark etmedin kızım?
0: Her gebeliğimde gözlerim anormal şişerdi doktor bey.
5: Doğal bir şişkinlik değil bu. Habis olup olmadığını anlamamız gerek. Onkoloji servisine gideceksin. Biyopsi yapılacak. Yani bir parça alacaklar göğsünden.
0: Hemen mi doktor bey?
5: Hemen. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Raporu bana getireceksin.

0: Canım fena yandı. Kolay mı? Etimden et
1: koptu. Ne zaman verecekler raporu?
0: 4 gün sonra, pazartesi.
1: Bir şey çıkmayacak, göreceksin. Sağlam kadınsın sen, dayanıklısın. Demek ki 4 gün yanına sokulmayacağım.
0: Hala aklın nerede?
1: Ne demişler? Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynarmış.
0: Seni bilmez miyim? Zengin de olsan gene benle oynarsın.
1: Hem de bayıla bayıla.
2: Kız yeter artık, beni de uyutacaksın.
3: Ne yapayım, alıştı kardeşimiz. Mandolin sesi ninni gibi geliyor.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ne tembih etmiştim, çamaşırları toplamamışsınız.
2: Dersin bitmedi ki anne.
3: Ben de Ebru'yu uyuttum.
0: Ah sizi, hemen de bahane hazır. Huysuzluk etti mi Ebru?
3: Biraz ağladı, sonra da sustu.
0: Ah, altın temizlemek lazım.
1: Anneniz bir gün bıraktı evden dini.
0: Hemen toparlarım.
1: Ben de ayak altında dolaşmayayım bari
0: ha? Ah, hadi hadi. Öyle mi? Fazla geç kalma.
1: Kalmam.
2: Anne, doktor ne dedi? Neyin varmış?
0: Bir şeyim yok. İyiyim yavrum.
1: Bu da alışkanlık ha. İç iç sonra git işe.
4: Almanlar su içmezmiş, doğru mu?
1: Bu doğru. Sadece içerler. Sarhoşlukları da...
4: Yengenin durumu belli mi?
1: Daha belli değil. Raporları alınca anlaşılacak.
4: İnşallah hiçbir şeyi yoktur. Neden şüpheleniyorlar?
1: Allah korusun, kanserden.
5: Maalesef Uğur habis çıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış.
0: Kanser mi yani?
5: Kanser. İlaçla şu aile tedavi bir netice vermez artık.
0: İyileşmez mi?
5: Öyle demedim kızım. Ameliyat şart. Uğur'un hemen alınması lazım.
0: Doktor bey, kundakta bebeğim var. Biraz ele gelsin, öyle ameliyat olayım.
5: Bebek nasılsa büyür kızım. Ama senin hastalığın ihmale gelmez, ameliyat olmalısın.
1: Doktorun dediği Allah kelamı mı? Yanılmış olamaz mı?
0: Rapor var ya.
1: Olsun. Başka doktorlara gideriz. El elden üstündür.
0: Ameliyat şartmış. Olayım mı?
1: Şartsız olacaksın tabii. Hem niye bana soruyorsun? Olma desem olmayacak mısın?
0: Olmam.
1: Neden?
0: Mememi alacaklar.
6: En kolay ameliyat, hiç tehlikesi yok, korkma.
0: Bıçak altına yatmak kolay mı? Bir de şu bebecik var, doyasıya emziremedim. Mecburen keseceğim memeden.
6: Bunu dert etme, öyle mamalar var ki ana sütünden baskın. Kısmetse ne zaman yatacaksın?
0: Yarın. Sana yük olacak ama gözün çocuklarımın üstünde olsun.
6: Laf mı seninki? Her gün uğrarım. Ebru'yu bana bırak istersen ha?
0: Yok, kızlar bakar. Sen uğra yeter. Ebru uyuyor, duymadı beni.
2: En üste geceliğini koydum anne.
0: Kapat öyleyse.
1: Geç kalıyoruz Seher.
0: Tamam, hazırım. Aman çocuklar, dediklerimi unutmayın. Tavukları, balıkları ihmal etmeyin. Hı hı. Bunu da içeri alın. Safiye ablanız siz okuldan dönünceye kadar Ebru'ya bakacak.
3: Ben kardeşime bakarım anne.
2: Ben de bakarım kardeşime, ne olmuş yani?
0: Hadi artık, biz gidiyoruz. Akıllı uslu durun. Ne alıyorsun kız? Sulu gözlü kızım benim.

0: Niye ağlıyorsun güzelim?
1: Güzelmiş. Tahta gibi göğsü bir karım var artık.
0: Kadın milleti işte. Saatini değil güzelliğini düşünür. Bugüne kadar yettin bana karıcığım. Ne demiştin ha? Ne demiştin sen?
1: Ne demiştim?
0: Her çocukla bir ana oluyor insan demiştin. 6 çocukla 6 ana. Bana da 6 karı. Yetersin de artarsın yavrum.
1: Ömürsün sen vallahi. Çocukları anlatsana.
0: Hepsi iyiler. Aycan teşekkür mektubu getirdi okuldan.
1: Ebru ne yapıyor?
0: Keyfi yerinde. Sağ olsun Safiye Hanım her gün uğruyormuş. Kadını görüp de bir teşekkür bile edemedim.
1: Allah razı olsun. Pazara çocukları da getir.
0: Başımın etini yiyorlar zaten. Getirmez miyim?
1: Hadi sen git artık. Laf etmesinler. Çocukları benim için öp.
0: Onlar da öyle söyledi. Üstümde kalmasın.
2: Temizlendi. Bir güzel uyur şimdi.
3: Ben mandolin çalmazsam uyumaz.
2: Sen de çalıver yavrum.
3: Ben acıktım.
2: Şimdi bir şeyler hazırlarım.
0: Gelin bakayım.
3: Safiye abla yemeklerimizi yaptı baba.
0: Sağ olsun. Ben de görsem de teşekkür etsem.
2: Ben ne yaptım ki? Seher nasıl?
0: Çok iyi. Toparlandı. 10 güne kalmaz taburcu olur. Selamı var. Seni öz kardeşi gibi seviyor bacım.
2: Ben de onu. Öyle kaynaştık ki Seher'le.
0: Otursana bacım.
3: Yemeğe kalsana abla.
0: Ya çok iyi olur.
2: Prova'ya müşterim gelecek başka zaman. Şimdilik hoşçakalın.
0: Güle güle. Tekrar teşekkür ederim. Gürcan, yaz gülü.
4: Hayır, mızmızlar mı yemeğini?
5: Doydum baba.
4: Sevmedin mi yemeğini?
5: Belki de annemin yemeğini arıyordur.
4: Yakında kavuşacaksınız ananızın yemeğine.
5: Televizyonu açayım baba, müzik programı var.
4: Hayır, sabahın köründe kalkıp hastaneye gideceğiz. Herkes erken yatacak bugün.
5: Çiçekler sende mi?
0: Ahmet, Ahmet nerede? Aycan tut şunu. Hey! Dur! Dur! Dur diyorum! Dur! Dur!
4: Hadi çocuklar, annen zahmeti otobüste unuttuğunuzu söylemeyin ha, canımızı okur sonra.
1: Safiye'ye mi bıraktınız?
5: Yo, getirdik. İçeri bebek almıyorlar. Bahçede babamla kaldı.
1: Ah, bir uzaktan göreyim bari. Cemal! Cemal! Bu taraftayız. Şöyle yakına getir de yüzünü göreyim bari. Canım, güzelim benim.
0: Kızı gönder de ben geleyim.
5: Geliyorum baba.
0: Hadi.
1: Evin hali nasıl?
5: Bıraktığın gibi anne.
1: Balıklar, çiçekler. İhmal etmiyorsunuz.
5: Yok hayır, her gün yemliyoruz.
3: Ayşin sana Toronaga da iyi anne.
0: Seher, iyi gördüm seni.
1: İyiyim, iyiyim. Doktor bir iki güne kadar taburcu ederim dedi.
0: İnşallah. Evin direği erkektir derler ya, palavra. Tadımız tuzumuz kalmadı.
1: Ben de sizi çok özledim. Allah kimseyi evinden ayırmasın.
0: Seni de bizden karıcığım.
6: Bir dakika, bir dakika!
0: Çocuklar ara sıra Ebru'ya da bakın, olur mu? Sen nasıl hissediyorsun canım kendini?
1: Çok mutluyum.
0: Ağrın yok değil mi?
1: Hayır, hayır.

0: Öbür verdiklerimiz satılmamış daha.
1: Olsun, çeşit olursa daha çok satılır.
0: Şu balıklar yense daha kolay satılırdı.
1: Bugüne kadar iyi para kazandık ama. Şimdi daha çok paraya ihtiyacımız var.
0: Ayca'nın okulu için değil mi?
1: Okulu için. En birinci koleji kazandı yavrucuğum.
0: Allah biliyor ya, kazandı diye sevinemedim. Elimiz darda çünkü.
1: Allah büyük be Cemal.
0: Allah büyük de tekne küçük.
1: Yaz Gülü, ne dedim ben sana? Kardeşinle biraz meşgul olsana.
2: Yeni bir şarkıyı çıkartıyordum anne.
1: Sonra çıkarırsın. Al kardeşin de bahçede dolaştır biraz.
3: Binlerce fidanın bu şekilde dikilmiş olması... ...diken kişiyi üreticilerini zor duruma düşürebilir. Evet, hastalık ve zararlarla, bulaşık fidanlarla kurulacak bahçeler... ...birkaç yıl sonra onca emeğin ve masrafın boşa gitmesine sebep oluyor. Değil mi efendim?
2: Evet.
3: Değerli dinleyiciler... ...meyve bahçesi tesis edecek kişilerimizin... ...sağlıklı ve kaliteli fidanlarla bahçe tesis etmeleri için...
4: Hemen kötüye yorma, üşüttün herhalde.
1: Eskisinden çok kötü bir sancıydı Safiye.
4: Bir şeyin yok kız. Bir doktora görünsen iyi olur ama.
1: Röntgen çektirdim. Cemal alıp doktora götürecek. Adama da acıyorum. Kaç parça oluyor zavallı.
5: Fena. Çok fena.
0: Ameliyat olmuştu. Göğsü alınmıştı.
5: Biliyorum. Ne yazık ki illet göğüs kafesini sarmış, ilerlemiş.
0: Gene mi ameliyat?
5: Ameliyat yapılmaz artık. Çocuğunuz vardı değil mi?
0: 6 tane.
5: Akraba falan.
0: Nasıl yani?
5: Yani karınıza bir şey olursa çocuklarınıza bakacak kimse var mı?
0: Yok, kimsemiz yok. Ne demek istediniz?
5: Söylemek zorundayım oğlum. Ne yazık ki çocukların annesiz kalacak.
0: İyileşmez mi yani?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Ama benim gördüğüm kadarıyla karınım en fazla 3 aylık ömrü kalmış.

0: Merak ettim.
1: Bırakmadı arkadaşlar. Çocuklar uyudu mu?
0: Çoktan. Doktora uğradın mı bugün?
1: Uğradım. Bir anladığı yok.
0: Hiç böyle olmazdı.
1: İşte gibi içersen böyle olur işte.
0: Ne dedi?
1: Kim?
0: Doktor canım.
1: Ne diyecek? Palavra. Bir anladığı yok.
0: Benim neyim varmış Cemal?
1: Neyin var? Hiç. Grip gibi bir şey. Zaten ilk gününden gözüm tutmamıştı o herifi.
0: Kimi?
1: Doktoru. Başka doktor mu yok be? Doktor var ölüyü diriltir. Doktor var diriyi öldürür. Profesörünü bulacağım sana. Yok mu? Var. Bulamaz mıyım? Bulurum. Kafam atarsa ne yaparım? Koyarım seni uçağa, Avrupa'ya götürürüm.
0: Olur, tamam, tamam.
1: Hadi Seher, sen de gel yanıma, canım, gel.
0: Sabah nasıl kalkacaksın?
1: Kalkarım. Yanıma gel. Gel yanıma. Yanıma gel be Seher. Yarın iş olmasa da yatsak be. Sarılıp sarılıp yatsak ha. Hiç çıkmasak yataktan. Güzel karıcığım benim. Cefakarım. Bir tane.

0: Kayıtlar başladı baba. İlk taksit 35 bin liraymış.
1: Benim de kurslarım açıldı. Pahalı değil, aylık 6 bin lira.
2: Oh ne âlâ! Bedavaymış be! Değirmenin suyunun nereden geldiğini soran yok.
3: Çocuklar bir şey demedi ki Cemal.
2: Bırak Allah aşkına Seher! Boncuk bulacağız sanki.
3: Tamam tamam Cemal. Senin sinirlerin bozuk bu sabah.
2: Şu videonun kutusu nerede? Attınız mı?
3: Atar mıyım? İçine bir şeyler koymuş.
2: Boşalt da getir.
3: Nesi var videonun? Bozuk değil ki.
2: Satacağım.
0: Benim taksidim içinse satma baba. Okula gitmem, ne yapayım?
2: Hep kendinizi düşünün. Anana doktor lazım, ilaç lazım. Hala Almanya'dan aldığı pardüsüyü giyiyor. Ayakkabısı ters dönmüş. Hiç düşündünüz mü?
3: Cemal ne oluyor sabah sabah?
2: Hiç üstüme gelme Seher. Bana sen lazımsın. Getirin şu kutuyu.
3: Getir kızım divanın altında.
2: Allah kahretsin. Şu kolumu kesip atsalar... oh diyeceğim. Gümrük kağıdını ver Seher. Gidip hemen satacağım şu mereti.

0: Ne demiş doktor?
1: Söylemedi ki. Ağzında geveleyip durdu. Akşam bir tuhaftı. İlk defa sarhoş geldi eve. Sabah da çocuklara sardı.
0: Doktora sen gitseydin keşke.
1: Alman hastanesine gidiyorum. Alman doktora röntgenlerimi göstereceğim.
0: Daha mı iyidir onlar?
1: Yok canım. Türk doktoru hastasını acır, üzülür. Gerçeği söylemez. Ama Alman doktoru neyin varsa söyler. Yüzüne karşı öleceğini bile söyler.
0: Senin neyin var ki canım?
1: Öğreneceğim. Akşam çocuklara bir uğrar mısın? Ay can erken uyutsun onları. Ne sinirle döneceğim belli değil. Hırpalamayayım.
2: Frauseher, es gibt sehr viele Vorteile, dass man die Wahrheit erfasst. Die Behandlung Ihrer Krankheit ist nicht reparabel. Krebs ist im Thorax vorgeschritten. Die Schmerzen werden bald beginnen. Sie haben wenig Zeit, das muss ich leider sagen.
1: Herr Doktor, wie lange Zeit habe ich?
2: Ich kann nicht genau sagen, vielleicht 2 oder 3 Monate.

0: sehr viel Vorteil, dass man die Wahrheit erfasst. Die Behandlung ihrer Krankheit ist nicht reparabel. Krebs ist im Thorax fortgeschritten. Die Schmerzen werden bald beginnen. Sie haben wenig Zeit. Das muss ich leider sagen. Ich kann nicht genau sagen. Vielleicht 2 oder 3 Monate. 2 oder 3 Monate. 2 oder 3 Monate.
1: Neler diyorsun Seher?
2: Ben demiyorum. Doktor diyor. En fazla 3 ay yaşarsın dedi.
1: Tövbe tövbe, Allah mı, o nasıl bilecekmiş ki?
2: Benim gibi kaç hasta geçmiştir elinden. Hem raporlar var elinde. Kesin konuştu. Önemli bir işim varsa tamamla dedi.
1: İş mi düşünebilirmiş insan, manyak mı ne?
2: Keşke gitmeseydim Safiye. Keşke öğrenmeseydim. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben? Kocam, çocuklarım.
3: Durun diyorum size!
4: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
5: Ne istiyorsun?
6: İş arıyorum.
7: Aklımızda vur emri çıkmış.
6: Hedefe 2 gözünle bak.
7: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
5: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
6: Ben sadece görevimi yaptım.
8: Tanrı muradımı korusun.
9: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
10: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
9: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
6: Keskin müşavir, çok kuvvetli.
11: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
12: Karateci Kız, yarın 16.15'te TV4'te.
13: Adı Kalkan.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Abi, ne yapıyorsunuz?

0: kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
5: Ucuz, hep ucuz. Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Festçiler geldi.
7: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
6: Lezzeti de.
7: Ha?
8: Bravo! Bravo!
6: Italiano.
7: Festi.
6: En festi.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki...

0: Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Festçiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
1: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
2: Festi.
1: E festi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Babam evde anne.
7: Erken mi çıktın işten?
8: İzin aldım. İşlerimi hallettim. Bak... Ornarius Profesör Kamil Başak. Adam büyüklerin doktoru. Önümüzdeki ayın 12'sine randevu aldım. Ona gideceğiz.
7: Gündüzden başlamışsın.
8: Bozma keyfimi. Kuzaycan, göstersen annene.
6: Babam mantı almış anne. Çok güzel ama.
8: Giysene bir göreyim.
7: Sonra giyerim.
8: Göreyim dedim kız. Ayakkabılarını da getir Aycan. Tam geldi mi ayakkabılar?
7: Tam geldi. Manto da tam oturdu.
8: Güle güle kul.

0: Çok yakıştı. Benim karım güzeldir be. Denk geldi, videoyu hemen sattım. En az 6 ay paraya sıkışmayız. Dünya halibi bakarsın, hiç belli olmaz.
1: Cemal.
0: Neyin var karıcığım, ha? İçkime mi kızdın?
1: Niye kızayım?
0: Videoyu sattım diye mi?
1: Yok.
0: Zaten parayı senin hesabına yatırdım. Ben 6 ay dedim ya, sen daha fazla idare edersin.
1: Cemal, ben bu sabah Alman hastanesine gittim. Doktor her şeyi söyledi bana.
0: Neyin var ki söylesin?
1: Hastayım ben Cemal. Mantomu giyemeyeceğim. Ayakkabılarımı eskitemeyeceğim. Öleceğim ben.

0: marketten sadece tav pudrası çıktı.
1: Aman Allah'ım!
2: Nasıl atladın peki?
0: Anlaşmıştık. Ceketi alacaktım.
3: Lady Rebecca atlatılmaya hiç gelemez. Şimdi fitili aldı. Neler düşünüyor merak ediyorum.
4: 1 milyonluk malın nasıl uçtuğunu düşünüyordur.
3: O herifin yerinde olmak istemezdim.

0: Yemek yersin değil mi?
1: Yerim, içim kazınıyor.
2: Baba!
0: Yemeği getiriver.
1: Yarın ayın 12'si Seher.
0: Evet. 12'si.
1: Doktorla randevumuz var.
0: Biliyorum.
3: Kayıtlar bir hafta sonra kapanıyor baba. Taksiti yatırmadık.
1: Yatırmazsak ne olur yani? Dünya mı batar? Parasız okula gidersin sen.
3: İmtihanları kazandım ama baba.
1: Büyük iş yaptın. Param var mı diye sormuyoruz.
3: İçkin için buluyorsun ama.
1: Gebertirim kız seni! Gebertirim! Hadi! Siz de yediyseniz yemeğinizi kalkın, doğru yat, hadi!
3: Babamı sevmiyorum anne, sevmiyorum!
0: Bu lafı bir daha duymayayım.
3: Ne yaptım şimdi ben? Neden vurdu?
0: O laf söylenir mi?
3: Neden? Artık hiç ayık geldiği olmuyor eve. Paramız yok madem, niçin içiyor?
0: Sen babana karışamazsın.
3: Tamam anne, lütfen tartışmayalım.
0: Bana bak, dilin çok uzadı senin. Kaç parça olsun adam? Zaten çok yıpranıyor. İyi düşünsen, babana acırsın biraz.
3: Anneciğim, ben sana acıyorum. Hastasın, biliyorum. Belki de babamın üzüntüsünden hasta oldun.
0: Hayır. Baban hiç üzmedi beni. Allah sana da öyle koca nasip etsin. Siz yavrularım bir yana, o bir yana. O adamı ezdirmem size. Tamam mı? Ezdirmem.
3: Peki anneciğim, niçin ağlıyorsun böyle?
0: Ağlamıyorum.
3: Ağlıyorsun işte.
0: Analar ağlar. Üzüntüden ağlar. Sevinçten ağlar. Keşke hep yanınızda olsam da ağlasam. Gelin olunca ağlasam. Çocuklarınız olunca ağlasam. Ama hep yanınızda olsam.
3: Hep yanımda olacaksın anne. Ben gelin olsam da, evlensem de yanımda olacaksın.
0: Ben yanınızda olmayacağım anca.
3: Ne demek o?
0: Ben hastayım Aycan. Sen büyüksün. Kardeşlerinin en akıllısısın. Yanınızda yaşayacağım ömür öyle kısa ki. Sizlere doyamayacağım.
3: Anne!
0: Sus. Sakın kardeşlerine de bir şey söyleme. Babanı da daha çok sev. Hem belli mi olur? Yaz günü ilk bestesini yapsın. Sevinçten her şey değişebilir. İyileşebilirim.
4: Yönetim kurulumuz sizin durumunuzu görüştü Seher Hanım.
0: İlaç yardımı yapabilecek misiniz?
4: Çocuklarınızın okul masrafları için bir kampanya açabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Keşke sizin için daha fazla şeyler yapabilseydik.
0: Çocuklarımın okul masrafları karşılanırsa çok sevinirim.

Thank you.

0: deli misin sen? Çocuklarını kimseye verme.
1: Yavaş konuş, çocuklar duymasın. Ben ölünce ne olacak Cemal?
0: Sen ölmeyeceksin.
1: Öleceğimi sen de biliyorsun. Kim bakacak çocuklarımıza? Kim sevecek?
0: Ben severim. Annesin, seviyorsun. Ben neyim? Babayım. Ben sevmiyorum çocuklarımı.
1: Seviyorsun elbette. Ama olmaz. Yetmez Cemal.
0: Yeter. Hem ne oluyor biliyor musun? Korkulu bir rüyadan uyanıp sevinir ya insan. Öyle oluyor işte. Uyandım sanıyorum. Korkma lan diyorum kendi kendime. Rüyaydı. Seher hasta değil. Uyandın işte. Bitti gitti diyorum. Seher hasta değil. Çocuklarının başında diyorum. Sonra tekrar bir daha uyanıyorum. Küfretmek geliyor içimden. Bula bula bizi mi buldun diyorum.
1: Tövbe de. Uyu artık. Sabah konuşuruz.
0: Konuştuk bitti. Ölürüm çocuklarımı kimseye vermem.
1: Onlara bir ana gerek.
0: Onların anası sensin.
1: Onlara bir ana gerek. Sana da bir kadın.

0: Bugün çok iyi gördüm seni.
1: İlaçlar iyi geldi biraz. Sancım da azaldı.
0: İnşallah hiçbir şeyin kalmayacak. Çocuklar nasıl?
1: Safiye, bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Kaç yıldır dulsun?
0: 3 yılı geçti.
1: Gençsin, güzelsin. Niçin evlenmiyorsun?
2: Bir iki kısmet çıktı ama bu benim kızım
0: benim
2: istemedi.
0: Benim istediğim de beni istemedi.
1: Erkeksizlik zor değil mi?
0: Zor tabii. Aman Seher!
1: Ne var utanacak, dertleşiyoruz. Bu akşam yemeğe bize gelsene. Televizyonda da güzel bir film varmış, seyrederiz.
2: Git, ben otururum evde.

0: ağlama yavrum. Babanın resim takımlarını, sehpasını ben aldım. Büyük bavulla beraber Ayaspaşa'ya yolladım. Param olsa daha nelerini kurtarırdım.
1: Teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Ah, o nasıl söz yavrum? Ben vazifemi yapıyorum. Sen biraz da benim çocuğum sayılırsın. Sil bakayım gözyaşlarımı.
2: Acıklı Filemiş, az kalsın ağlıyordum.
3: Niye ayaklandın?
2: Saat kaç oldu?
3: Safiye gidiyor Cemal. Lütfen sen götürüver. Genç kadın, yalnız gitmesin müsaade.
2: Yok, Allah aşkına zahmet etmesin.
3: Ant verme kız, yalnız gidemezsin bu saatte. Hadi Cemal.
2: İyi geceler çocuklar.
4: İyi geceler.
2: İyi geceler. Yanında soramadım, o büyük doktor ne dedi?
5: Aynı şeyleri. Aklım almıyor, deli olacağım. Gözümün önünde damla damla eriyor, bir şey yapamıyorum. Gidiyor Seher, gidiyor bacım.
2: Allah sabır versin. Kendini unuttu, sizleri düşünüyor hep. Sağ ol, Allah rahatlık versin.
5: Sana da bacım.

0: sandım ki.
1: Ne sandın?
0: Cemal.
1: Efendim?
0: Ben Safiye'yi çok beğeniyorum. Çok güzel kadın, namuslu.
1: Hı hı. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi yok ki, dul. Çocuklarıma ne iyi bir anne olurdu.

0: Anlaşıldı. Pekala. Tutki çocuklara iyi bir ana oldu. Bana da kadın. Bana da kadın ha? Koynuma aldım, bir güzel yatıyorum. Senden başka bir kadın ha? Ben hayvan mıyım?
1: Cemal sus bağırma.
0: Sen de bağırtma, deli etme beni.
1: Ama ben öleceğim Cemal. Hem de çok yakında. Seni... Çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Söylesene, kim bakacak benim çocuklarıma? Kim sevecek onları?
0: Sus. Ne olursun sus.
2: Çocukların yaşları evlatlık verilmeye müsait. Ayrıca hiç para talep etmemen bir kolaylık getirecektir.
1: Ben çocuklarımı satmıyorum. Onları sevecek, bakacak aileler arıyorum.
2: Bu aileleri bulacağız. İşbirliği yaptığımız sosyal derneklerle yurt çapında bir araştırma yapacağız. Yasal sorunları avukatlarımız çözümleyecektir. Tekrar söylüyorum, kocanın da kabul etmesi şart.
1: Kocamı razı edeceğim. Bir şey sorabilir miyim? Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız?
2: Bilemiyorum. Her şeyden önce senin kadar cesur olmaya çalışırdım.
1: Ölmeden önce çocuklarınızı verir miydiniz?
2: Bilemiyorum. Çok az kalan ömrümü çocuklarımla paylaşmak isteyebilirim.
1: Çocuğunuz var mı?
2: Hayır.
1: Ana olmadığınız için benim gibi düşünemezsiniz.
2: Haklısın. Sen kendini değil çocuklarını düşünüyorsun. Doğru olan da senin yaptığın.

0: Ali ile Ahmet nerede çocuklar?
1: Yandaki çayırdalar anne.
0: Aşk olsun Aycan. Bahçeye çıkarmayın demedim mi?
1: Beni dinliyorlar mı anne? Ahmet çok ağladı.
0: Neden ağladı?
1: Ancinsan öldü anne. Ahmet de mezar yapacağım diye tutturdu.
0: Gelin bakalım şunlara.

0: Başınız sağ olsun çocuklar.
1: O ne demek anne?
0: Sevdiklerini kaybedenlere böyle söylenir oğlum.
1: Onun için sana çok seviyordum anne. Suyun içinde takla atıyordum.
0: Bundan sonra Anjinsan'ın çocuklarını seversin oğlum. Onlar da takla atar. Büyüsünler tıpkı babaları gibi olacak.
1: Ben Anjinsan'ı istiyorum.
0: Anjinsan öldü çocuklar. Gelemeyeceği, akvaryumuna dönemeyeceği bir yere gitti. Yavrularını size bıraktı gitti. Artık yavrularını besleyip seveceksiniz. Yakında ben de gideceğim.
1: Anne!
0: Hayır Aycan, kardeşlerin de bilsin artık. Evet çocuklar, yakında ben de gideceğim.
1: Nereye gideceksin anne?
0: Anjinsan'ın gittiği yere.
1: Ama Anjinsan gelemeyecek.
0: Ben de gelmeyeceğim.
1: Öyleyse gitme.
0: Sırası gelen gidecek yavrum. Allah böyle istiyor.
1: Ama ben istemiyorum.
0: Sus Aycan. Anjinsan gitti. Yavrularına siz bakacaksınız. Ben gittikten sonra size kim bakacak? Babanız da hasta. Çaresiz. Zaten çocuklara analar bakar. Babalar da yardımcı olur.

0: Oysa babanız yardım da edemez size artık.
1: Neden?
0: Çünkü o ben gittikten sonra daha da hasta olacak. Hepinizi sevecek, koruyacak aileler bulacağım. İyi yürekli anneler, babalar. Gözüm arkada kalmayacak. Bileceğim ki çocuklarım sıcacık bir yuvadalar. Karınları tok, yarınları güvenli. Hepsi okuyorlar, mutlu oluyorlar.
1: Ben mutlu olamam anne. Ne olursunuz, dayanamıyorum.
0: Ağlama Aycan. Güzel kızım benim. Bana yardımcı ol. Ablo ol. Küçük bir anne ol onlara.
1: Bizim annemiz sensin. Ne olur ölme anneciğim.
0: Ağlama. Bir gün başın sağ olsun diyecekler. O zaman ağlarsın. Bak, Ebru uyandı.

0: Hiç değilse bu bakımdan şanslısın Seher. Yeteri kadar aile bulabildik. Özenle tetkik ederek seçtik bu aileleri, öyle değil mi?
1: Evet, tabii.
2: Sağ olun. Bir mesele var yalnız. Çocuklarıma uygun aileleri nasıl seçeceğim? Yani hangi çocuğumu hangi aileye vereceğim?
0: Sanırım bu soruna sağlıklı bir çözüm bulabiliriz. Niçin onları tanıştırmıyoruz?
2: Nasıl?
0: Bir toplantı tertipleriz. Çocukların ve aileler birbirlerini görürler, tanırlar. En azından bir yakınlık doğar aralarında.
2: Haklısınız.
0: Şimdi tek bir sorunumuz kaldı Seher. Kocanı razı edebilecek misin?
2: Edeceğim.
3: Hayrola?
2: Hiç. Canım sıkıldı evde. Beni bir götürsene.
3: İçki dokunmaz mı?
2: Aman, 40 yılın başında. Canım çekti işte.
3: Gel öyleyse.
2: Nereye götüreceksin beni?
3: Sen gel benimle. Çocuklar nerede?
2: Onları evde bırak.
3: Yavaş biraz. Birden içersen sarhoş olursun kız.
2: Korkma, boynuma sarılmam.
3: Ah, nerede o günler? İnadın tuttu mu yanına sokmazsın.
2: İnat değil, naz o. Naz.
3: Naz ha? Naz ha?
2: Marian Plasta'da öpmüştüm beni. Herkesin içinde.
3: Hatırlamaz mıyım? Sen Aycan'a hamileydin.
2: 2 aylıktı.
3: Ne gündü? Baktım herkes öpüşüyor. Azanlar bile vardı. Bizim canımız yok mu dedim, öptün. O koca meydanda senden güzeli yoktu.
2: Yalancı.
3: Vallahi. Fıstık gibiydin. Gene de öylesin. Bir gün götürürüm seni. İşçi gibi değil, turist gibi gideriz. Marian Platz'ta dolaşırız. Matizer'de içeriz. Hani o koca koca bardaklarla. Götürmez miyim yani?
2: Götürürsün Cemal'im. Sözünde hep durdun. Gözümü sende açtım. Her şeyi sende gördüm. Marian Plaza'da götürürsün.

0: Çocuklarımız için aileler hazır Cemal. İyi yaşasınlar. Sevilsinler istiyorum.
1: Ne biçim anasın sen? Bu kadar seviyorsan nasıl vereceksin?
0: Ne yapayım ya? Benim yanımda kalsınlar. Seveyim, sarılayım. Benden sonra da ne olurlarsa olsunlar mı diyeyim. Bu mu analık yani?
1: Ben bakamaz mıyım çocuklarıma? İçkim için söylüyorsan bırakırım.
0: Neden içtiğini biliyorum. Hadi artık eve gidelim. Bak havuzlara. Balıklarımız da yok artık. Hepsi öldüler. Canımın derdine düştüm, bakamadım onlara. Sardunyalarımız, hepsini ne kadar severdin. Ya şimdi? Çocuklarımız da çiçek say Cemal. Solsunlar mı, kurusunlar mı?
1: Ben bakarım Seher.
0: Nasıl bakarsın? Hastasın, kolun sakat. Her şey her gün daha kötüye gidiyor. Bir de parasızlık. Beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Yokluğuma zor alışacaksın.
1: Alışamam. Sus Seher.
0: İşte o bunalımlı günlerinde bir de çocuklar. Onlar benim acımı çabuk unutsunlar. Yarınlarını düşünsünler istiyorum.
1: Seher, bir çaresi olmalı.
0: Bir çaresi yok bunun Cemal.
1: Seni mi buldu? Bizi mi buldu? Neden sen? Neden sen ve Seher?

0: Nasılsınız Cemal Bey?
1: Sağ olun.
0: Aslında size ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama siz gerçekten çocuklarını seven bir anne babasınız. Karınız çok yürekli bir kadın. Siz de.
1: Ben neler olduğunu bir anlayabilsem.
0: Çocuklarınız çok mutlu olacaklar Cemal Bey. İnanın.

0: anne?
1: Ebru gidiyor Cemal.

0: Beni gönderme anne. Yanında kalayım. Sana bakayım ne olur.
1: Valizin en altına bir zarf koydum. Kardeşlerinin adresi ve telefon numaraları yazılı. Onlarla sakın irtibatını kesme. Ayrı ayrı aileleriniz de olsa sen kardeşlerin bir bütünsünüz. İleride babanın da size ihtiyacı olacak.
0: Anne!
1: Sen küçük annesin ya. Hadi, bekliyorlar. Hadi güzel kızım benim. Aycan vedalaşacak babası.
2: Şimdi mi gidiyor?
0: Evet baba. Sizin işin önemli değil. Okul masrafım da yok artık. Daha çok içersiniz.
1: Aycan, dur diyorum sana. Babanın elini öpeceksin.
0: Öpmem anne. Görmedin mi nasıl sarhoş?
1: Benim hatırım için öp Aycan. İnan ki kahrından içiyor. Kolay mı evladından ayrılmak? Bak, hepinizin birer ailesi var. Babanın hiç kimsesi yok. Tek başına, yapayalnız. Hastalansa çorba yapacak kimsesi yok. Benim hatırım için Aycan.
0: Hatırın için senden ayrılıyorum anne. Yetmez mi? Allah'a ısmarladık.

zor sen mutlu olacaksın yavrum. Hepsinden büyüksün çünkü. Ama yine de mutlu olmalısın. Olacaksın.

0: olmasını istemiyorum anne.
1: Neden yavrum?
0: Sen hastayken mandolin çalamam.
1: Oyalanırsın. Müziğe kabiliyetin var. Seni konservatuvara gönderecekler. Hem Ebru bebekken

0: Onu sen uyutmaz mıydın? Ninni gibi gelirdi mandolin çalışın. Bir gün anne olacaksın kuzucuğum. Bebeğini mandolin çalıp uyutursun.
1: Ben anne olunca çocuğumu kimseye vermeyeceğim.
0: Dargın mısın yoksa bana? İster miyim yavrum seni vermeyi? Yüreğim kaç parça biliyor musun? Dargın ayrılırsak çok üzülürüm sonra. Çok ağlarım bir tanem.
1: Ağlama anneciğim. Dargın değiliz. Seni çok çok seviyorum ben.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalı daha, şut! Clearman Ultra Hacimle, Kenan 1, Kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Fer.
1: Çok özledim onları.
0: Hep böyle oluyor. Olmuyor, gördün mü? Alıp geleyim çocuklarımızı Fer.
1: Sakın ha. Ne kıymeti kalır o zaman. Ne güzel alışmışlardır şimdi.
0: Biz alıştık mı Seher? Alışabilecek miyiz onların yokluğuna?
1: Alışacağız. Sen de alışacaksın.
2: Sayın üyeler, yılın annesini huzurlarınızda açıklıyorum. Adaylar arasından Seher Kara, oy çoğunluğuyla yılın annesi seçildi. Seher Kara bu ödüle fazlasıyla layıktı. Yaşarken çocuklarını evlatlık olarak vermesi tepkilere yol açmıştı. Onun yüce sevgisini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü Seher Kara dün gece vefat etti.
1: İnan ki kahrından içiyor. Kolay mı evladından ayrılmak? Hepinizin birer ailesi var. Babanın hiç kimsesi yok. Tek başına, yapayalnız.
3: Biraz bekler misiniz? Babamla konuşacağım.
4: Tabii yavrum.
0: Başın sağ olsun kızım.
3: Senin de baba.
0: Şey diyecektim. Kardeşlerinle irtibatını koparma. En büyükleri sensin.
3: Küçük anneleriyim onların.
0: Ne güzel laf.
3: Annemin lafıydı.
0: Yılın annesi seçmişler. Talihsizim bilemedi. Göremedi. İyi kadındı senin annen. Temizdi. Ev kadınıydı. Ama her şey bir yana, anaydı. Allah rahmet eylesin.
3: Sizi çok severdi annem.
0: Severdi.
3: Ben de baba. Ben de çok seviyorum seni. Çok seviyorum.
0: Bak Aycan, sana ne göstereceğim. Belki saklamak istersin bunu.

0: Bodrum'dan KOS'a geldiğinizde ilk ayak bastığınız yer işte burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, şimdi de KOS'ta limanı geziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu liman KOS'taki en önemli limanlardan bir tanesi. Sebebine gelince özellikle Bodrum'dan gelen gemiler bu limana demirliyorlar. Gümrük de burada. Yani KOS'a ilk ayak bastığınız yer burası oluyor. Gelenler, daha önceden bilenler çok tanıdık olarak kabul edeceklerdir. Burada ne var derseniz, görmüş olduğunuz gibi günübirlik tekneler, kendi özel yatlarıyla gelenler, oteller, restoranlar, yani şehrin merkezine merhabayı burada söylüyorsunuz. KOS Adası'nda hadi gelin bir liman turuna çıkalım.
0: KOS'ta dar ara sokaklar var. İşte tablo gibi bir sokaktayız.
1: Tipik bir Yunan adası KOS, dar ara sokaklar, özellikle Eskişehir bölgesinde birbirine çok benzeyen keyifli, güzel evler. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Bodrum'u da andıran dar ara sokaklar dedik. Tipik Bodrum evleri de var. Çünkü coğrafya aynı, insan yapısı aynı, böylece mantık da aynı. İşte burası çok keyifli bir merdiven ve sokak diyebileceğimiz bir alan. Beraber burayı görelim, gezelim. Bakalım bu merdivenin sonu nereye doğru gidiyor?
0: KOS merkezden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktayız şu anda. Burası Germe, yani bir Türk köyü. Arap restorandayız.
2: Babamızın namını sürdürmeye çalışıyoruz. Osmanlı mutfağı diyebilirim. Tabii ki yeni dönemlerde yeni modernize oluyor ama bizim tadımız yine eskiye dayanıyor. Anlık yapılan şeyler. Hiçbir şeyimiz hazır değil.
1: Doğal yani.
2: Doğal.
1: Peki şunu soracağım. Son dönemde bir kapı vizesi oldu. Türkler gerçekten çok fazla sayıda geliyorlar. Eskisi gibi değil. Yani 70'li 80'li yıllardaki gibi değil. Doğru. Türkler artık Yunanlılarla dost, kardeş, bir arada bir turizm yapıyoruz.
2: Aynen.
1: Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?
2: Bu konuyla ilgili benim söylemek istediğim şu. Tabii ki biz KOS Adalı veya ben İstanköylü olarak çok isterim buradaki turizm en çok Türk ağırlıklı olsun. Çünkü bunu hem Yunanlı istiyor hem biz istiyoruz. Yani gelen Türk de memnun, Yunanlı da memnun, herkes memnun. Yani ne demek istiyorum, artık böyle bu sınırlar kalsın. Herkes gelsin, yesin, içsin, gitsin.
0: Akşamı buluyoruz. KOS'ta keyifli bir akşam turuna çıkıyoruz.
1: Tüm gün KOS'u gezdik, dolaştık ve akşamı bulduk. Çok keyifli bir ortamdayız. KOS'ta şehir merkezinde bölgenin en iyi restoranlarından birinde ağırlıyorlar bizi. Geleneksel Yunan yemekleri, Yunan adalarına mahsus deniz mahsulleri, birçok alternatifi bulabileceğiniz bir adres. Bakalım bize neler sunacaklar ve biz sizlere neler göstereceğiz.
0: Ve bu akşamı La Prima'da tamamlayacağız. Alexander'la birlikteyiz.
3: The story started 10 years ago and we're doing year per year we're doing better and better and better and we're so proud of it and we are very lucky having beautiful Turkish guests over here and we like to take care of them the way that we know to do it. We do have some excellent seafood, some traditional Greek cuisine and a beautiful meat selection. This is in general the food we serve over here. We start with many Turkish guests and during all the season we are having them over here and we're very glad. I'm always a fan serving Turkish guests and I'm very sure that we can provide you the best quality of service, the best quality of food and to show you that Greek hospitality that which exists over here on this place.
0: KOS'ta ikinci gün. Burası Kefalos.
1: Değerli izleyenlerimiz, KOS'taki yolculuğumuz devam ediyor ve şimdi şehir merkezinin yaklaşık olarak 30-35 kilometre dışındayız. Buraya gelme amacımız KOS'un en güzel noktalarından birini keşfetmek. Arkamda görmüş olduğunuz kara parçası Kefalos, yani kafa anlamına geliyor. Yunanca'da görmüş olduğunuz gibi adanın en uç kısmına verilen isim de Kefalos. Evet, burada sadece tabii güzellikler değil, özellikle harika bir plaj ve 5 yıldızlı oteller de bulunuyor. Kefalos'u keşfetmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu eşsiz plajlar Kefalos'un, tüm dünyada ilgi çektiği plajlar. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz küçük ada ve üzerindeki kilise de Agios Ioannis adını taşıyor. Kilisenin adı da Agios Stefanos. İşte biz birazdan daha da yaklaşacağız o adaya ve bakalım Bu keyifli ortamda neler yakalayacağız, neler bulacağız? Şimdi Kefalos'tan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Kefalos'ta tepedeyiz. Bu açık kaçmaz diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kefalos turu devam ediyor. İşte görmüş olduğunuz bu manzara Kefalos'un özel noktalarından bir tanesi. Hemen sağ tarafımda yer alan kale, antik çağlardan beri gözetleme noktası olarak kullanılmış bir yapı, halihazırda duruyor. Ve hemen solumda da işte eşsiz Kefalos sahilini bulabilirsiniz, görebilirsiniz ve buraya geldiğinizde mutlaka bu anı ölümsüzleştirin. Bizim neyimiz eksik diyoruz ve bu anı bizler de sizler için ölümsüzleştiriyoruz.
0: Şimdi de adanın en yüksek tepelerinden birine çıkıyoruz. Buraya selfie noktası diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Kefalos'ta kalenin tam üst noktasındayız. İşte görmüş olduğunuz açı adanın en yüksek noktalarından biri. Burada bütün plajlara ve bölgeye hakim durumdasınız. Ve tabii ki selfie noktası olarak belirleyebilirsiniz. Selfie çekerken aman dikkat edin, çok yüksek olduğu için aşağısı uçurum diyoruz. Ve biz de kendimize bir selfie çekelim istiyoruz.

0: Kaios Stefanos Kilisesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kos şehir merkezinin dışındayız. Kefalos turu devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz nokta Kaios Stefanos Kilisesi. Erken Hristiyanlık dönemine ait bir kilise burası. 4. 5. yüzyıldan kalma. Tabii şu anda ayakta kalan çok fazla şey yok ama geldiğinizde hakikaten ortam çok çok güzel. Hemen sol tarafında küçük bir ada var ve adanın üstünde de yine minik bir şapel var. Hatta bir yürüyüş yolu var. Yürüyerek de karşı adaya geçilebiliyor. Hani bizde Gümüşlük'teki Tavşan Adası'na geçmek gibi diyebilirsiniz. Deniz harika, güzel bir plaj var. Yani burada keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alandan bahsedebiliriz diyoruz. Ve şimdi hem Kaios Stefanos'u hem de bu keyifli plajı sizler için görüntülüyoruz.

Costa dönüş yolundaki koylara sapıp plajları keşfetmeniz gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, Coast Tour'u devam ediyor ve Kefalos'tan şehir merkezine doğru dönüş yolundayız artık. Tabii ki burada tavsiyemiz, bu dönüş yolundaki ortalama 40 kilometrelik bir mesafe var şehir merkezine. Aralarda çok güzel plajlar var. Tabelalarla işaretliyorlar ve o plajlara herhangi bir tanesine girebilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Şu anda bulunduğumuz yerin adı Paradise Beach ve görmüş olduğunuz gibi bu sahil gayet güzel, gayet hoş ve yaz döneminde tıklım tıklım dolmuş durumda diyoruz. Costa hakikaten çok güzel plajlar ve harika bir deniz var.

0: Burası Sancak Şövalyelerinden kalma çok eski bir kale.
1: Şu anda şehir merkezinden tam 23 kilometre dışarıdayız. Arkamızda görmüş olduğunuz kale Kos'un önemli kalelerinden biri Antimahya Kalesi. Bu kale eski çağlarda, antik çağlarda var olan bir şehrin üstüne kurulmuş ve Sancak Şövalyelerinin 14. yüzyılda yaptığı bir kale olarak biliniyor. İçeriye girdiğimizde eskiden kalma o antik yapıları da göreceğiz elbette. Bu arada her yıl Ağustos ayında bu noktada bal festivali de yapılıyormuş Kos'ta. Bunu da belirtelim diyoruz ve Antimahya Kalesi'ne doğru hızlıca

0: Kale Kapısı'nda bizi Yannis karşılıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Antimahya Kalesi'nin tam kapısındayız. Kapıyı bekleyen bir abimiz var. What's your name abi?
2: Yannis. John.
1: Yani, and you know this fortress history?
2: Castro, in many years. Yes. Stavrofor in Greek. Before.
1: Before
2: Stavrofor.
1: Greece.
2: Before Greece.
1: Uh-huh.
2: After Venetian. Venetian.
1: Venetian, okay. Saint John Knights.
2: Yeah, yeah. Dimasyografi ne öyle?
1: Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi diyor ki burada diyor ta diyor İsa'dan önceki yıllarda bile yaşam vardı. Ama kale Saint John Şövalyelerinin yaptığı bir kale elbette. İşte kapıda böyle abimiz de duruyor.
0: Şimdi de Antimahya Kalesi'nin içindeyiz. Bölgenin en yüksek noktalarından biri burası. Saint John Şövalyeleri zamanında gelen düşmanları bu kaleden gözetliyorlarmış.
1: Dediğimiz gibi Saint John Şövalyelerinden kalma bir kale ama buradaki yapı antik çağlarda da yaşamın devam ettiğini gösteriyor. Birçok eski eser, tarih eser söz konusu. Niye buraya kurdular derseniz bölgenin en yüksek noktalarından bir tanesi ve eski çağlarda gelen akınları, saldırıları karşılamak adına böyle bir gözlemci kale yapılmış. Çünkü Saint John Şövalyelerinin ana yaşadığı yer olan Rodos'a en yakın adalardan bir tanesi Kos. Ve görmüş olduğunuz gibi burada denizden gelen saldırılar çok rahat gözlemlenebiliyor diyoruz. Ve Antimahya Kalesi'nden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Ve Kos'ta akşam yemeği zamanı.
1: Şehir merkezinde çok özel bir mekan, görmüş olduğunuz gibi ambiyans harika ve bizi burada ağırlıyorlar. Kos'ta güzel bir akşam yemeği bizleri bekliyor. Bakalım burada neler atıştıracağız, neler sunacaklar. Petrino'yu bakalım sevecek misiniz?
0: Mihailis'e uzatıyoruz mikrofonu.
3: I'm one of the owners of this restaurant. We've been here about 24 years now. Location here is in middle of the town, Greek Mediterranean. Like we have a lot of seafood and also meats at the same time, yeah. But our quality is very, very good. We're using a fresh, very fresh vegetables and meats, and anything we saw here is all fresh. Okay. Yeah. Also, you have to come to try this place, to see this place. You must try Petrino and Kos. Like, if you come to Kos, you have to try Petrino. Otherwise, you never come to Kos.
0: Ve Kos gezimiz boyunca bizimle birlikte olan, bizi Kos Adası'na davet eden Dimitri ile birlikteyiz.
4: 10 yıldır Kos ve 12 adalarından Türk misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Yatlar, feribot yolcuları, araba kiralama, otel ve feribot rezervasyonları için hızlı ve eksiksiz yardım sunabilmek için bütün personelimiz Türkçe konuşmaktadır. Kos Ege'nin bir kapısı. Türkiye'de çok kolay Kos'a geliyorsun. Buradan bütün 12 adalara gidebilirsiniz. Ya da Kos'tan Simi, Nisiros, Rodos kadar. Ya da Kalinos, Psérimos, Patmos, Veleros.
1: Peki şunu soracağım. Bodrum'dan Kos kaç dakika?
4: Tam 50 dakika yapıyor.
1: 50 dakikada Yunanistan'a gelebiliyor misafirler.
4: Rahat rahat. Herkesin Kos'a bekliyoruz.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
13: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
19: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.
0: Tanrı muradımı korusun.
2: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
3: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
2: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
1: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
4: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
5: Karateci Kız, bugün 16.15'te TV4'te.
6: Ne var ya bu?
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

Mis gibi bir boğaz havası. Yeşillik. Daha ne olsun? Amacımız gezmek olsun. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Bebek'te 3-5 tur atmak için gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İzlemeye, bakmaya doyamıyorum. Ne kadar güzel şehir İstanbul gerçekten. Evlerinize en güzel şekilde bulunduğumuz yerleri yansıtmaya çalışıyoruz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Gezmek olsun, bütün güzel enerjimiz de TV4 ekranlarında başladı. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Bebek sahildeyiz. Birazdan buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Nerede alışveriş yapabilirsiniz? Hepsinin bilgisini sizlere vereceğiz. Ama önce şu güzel boğaz havasını evlerinize getirmek istedik açıkçası. Şu an Mithat muhteşem deniz manzarasını gösteriyor. Hemen yan tarafımızda Bebek iskelesi var. Gerçekten sahil çok keyifli. Hele bir de yaz oldu mu? Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme sahilleri muhteşem oluyor. Özellikle hafta içi sabahın erken saatlerinde, hafta içi gelmiş olmamıza rağmen sahilin kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç yine sizlere gösteriyor. Spor yapanlar, deniz havası alanlar, bebeğiyle birlikte vakit geçirenler, oturup dinlenenler, telefondan haber okuyanlar ya da sosyal medyada gezinenler, gerçekten çok keyifli şu an burası. Sizleri biraz Bebek'le baş başa bırakalım. Sonrasında tekrar karşılayalım. Bu arada buraya kadar gelmişken biz de şöyle sahilde güzel bir yürüyüş yapalım.

sahil havası bana çok iyi geldi. Sana Mithat? Süper diyor kameraman arkadaşımız Mithat. Buraya geldiğiniz zaman buradan tekne kiralayabilirsiniz. Diğer taraftan da tekne kiralayabilirsiniz Bebek sahilde. Onu belirtmek istiyorum. Bütçenize göre dilediğiniz tekneyi bulabiliyorsunuz. Buradan bazı insanlar tekne kiralayıp vakitten böyle kurtarmak isteyen insanlar, vakit nakittir diyen insanlar buradan tekne kiralayıp Anadolu yakasına öyle de geçebiliyorlar. Dediğim gibi ama hemen yan tarafta Bebek İskelesi var. Bebek İskelesi'nden de yine vapurla karşıya geçebilirsiniz ya da Arnavutköy, Beşiktaş, Ortaköy'e de gidebilirsiniz. Seferleri, saatleri hepsi mevcut. Onu da belirtmek istiyorum. Bebek sahile geldiğiniz zaman fazlasıyla evcil hayvanıyla gezen insanları görebilirsiniz sevgili seyirciler. Güzel dostlarımızı. Onlar için de bir kap su, bir kap mama demeyi unutmuyoruz ki orada görmüş olduğunuz gibi herkes köpeğini serbest bırakmış. Köpekler köpek arkadaşlarıyla iletişim kurup oynuyorlar. Değil mi Mithat? Sabah erken saatleri olmasına rağmen hafta içi gelmiş olmamıza rağmen kalabalık ki hafta sonunu düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum ki tatil zamanlarında da fazlasıyla kalabalık oluyor Bebek sahil. Şunu da belirtmek istiyorum. Dilerseniz burada denize de girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman yaz aylarında sahilde denize giren insanları da görebilirsiniz. Benden söylemesi. Şimdi Bebek iskele gidelim. Nereden nereye sefer vermiş onların bilgisini sizlerle paylaşalım. Sonrasında hemen Bebek Parkı'na geçelim ama biz de buraya gelmişken bu sahilin keyfini biraz çıkartalım.

Bebek iskelesi 1851 yılında inşa edilmiş sevgili seyirciler. Bu arada buradan yani Bebek iskelesinden Galata Port'a da geçebiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada deniz taksi uygulamasının da olduğunu sizlere yine belirtmek istiyorum. Hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri var. Buraya geldiğiniz zaman sefer saatlerine bakabilirsiniz. Ona göre rotanızı oluşturabilirsiniz. Yine eğer ki ben gelmeden öğrenmek istiyorum nereye nasıl gidebilirim, oraya nasıl gelebilirim yani bebeğe diye merak ediyorsanız internetten de yine bakabiliyorsunuz. Sefer saatlerine hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sefer saatleri var. İstinye Çengelköy ring hattı var. İşte Bebek Emirgan hattı var. Yine Emirgan Bebek hattı var. Eminönü Rumeli Kava hattı var. Yani burada Boğaz hattını görebiliyorsunuz. Yine internetten de bunu takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum mutlaka. Bebeğe vapurla da gelinebileceğini ve Bebek'ten yine Boğaz hattındaki bazı semtlere ve ilçelere vapurla da gidilebileceğini mutlaka belirtmek isterim sizlere.

0: Bebek sahilden İnşirah Caddesi'ne gidiyoruz. Hemen sahilin karşı tarafındaki cadde. Bebeğe gelmişken matcha çayı, son zamanların fazlasıyla moda çayı içmeden parkta yürüyüş yapmak istemedim açıkçası Mithat.
1: Her sabah öyle yapıyorsunuz.
0: Her sabah matcha çayımı mutlaka içerim. Burada yeni açılmış çok güzel bir mekan var. Sizi orayla tanıştırmak istiyorum sevgili seyirciler. Bebeğe geldiğiniz zaman favori yerlerinizden biri olabilir. Sessiz, sakin bir yer. Dekoru çok güzel bir yer gerçekten de. Güne orada matcha çayıyla başlayacağım. Sonrasında parkta yürüyüş yaparız, tatlımızı da yeriz, dondurmamızı da yeriz. Bebeğe kadar gelmişken zaten tatlı yememek de olmaz, dondurma yememek de olmaz. Güne bir matcha çayımızla başlayalım da sonrası güzellikle gelir diyelim ve İnşirah Caddesi'ne gidelim. Bebek sahilden, bebek parktan. Haydi!

Şimdi güne matcha çayıyla başlayacağımızı söyledim. Hayatımda ilk kez matcha çayı içeceğim bu arada. Sen daha önce içtin mi? İçmedim dedi kameraman arkadaşım Mithat. Son zamanlarda fazlasıyla popüler matcha çayı bizim programımız ve biz neden geri kalalım bu matcha çayında? Şimdi matcha çayını içtiğiniz zaman ne işe yarıyor? Yıldızcığım diyebilirsiniz, enerji veriyor, kilo kontrolünü sağlıyor ve bir sürü faydası var. Bunu birazdan çayı içerken anlatacağım. Çayın yapımını da sizlere göstereceğiz. Önce bu güzel mekanı sizlere göstermek istedim açıkçası. Şöyle bir mekanın içinde izleyicilerimi gezdirir misin Mithat? Gerçekten çok güzel bir mekan burası. Şuraya oturduğunuzda bakın orada bilgisayar var, laptop. Oraya oturup böyle yoldan geleni geçeni izleyerek işinizi yapabilirsiniz, ödevinizi yapabilirsiniz. Sessiz, sakin bir şekilde burada oturabilirsiniz ki ben dekoruna bayıldım açıkçası. Sen çok ne düşünüyorsun? Arkada bence de. Efendim? Arkada saklı bir bahçesi varmış Mithat. Daha önce geldin mi? Bebekten çıkmıyorsun herhalde. Niye güldün? Daha önce gelmiş Mithat buraya. Şimdi arkadaki bahçesini de size göstermek istiyorum. Dilerseniz burada oturabilirsiniz. Burası tekrar belirteyim, İnşirah Caddesi'nde. Dilerseniz de burada oturabilirsiniz ki burası da sessiz sakin. Arkadaşlarınızla oturup çayınızı, kahvenizi, matcha çayınızı, kahvaltınızı yapabileceğiniz bence çok güzel bir yer. Bir kere bu mekanın dekoru insanın içini açıyor. O kadar söylemek istiyorum size. Özellikle şu an Mithat'ın gösterdiği köşe adeta bir sosyal medyaya fotoğraf koyma köşesi ki bence burada her yer sosyal medya için fotoğraf koyma köşesi diyelim ve matcha çayımızı sipariş verelim. Siz de ben siparişimi verirken matcha çayının nasıl hazırlandığına bir göz atın ki çayla ilgili bilgileri de içerken sizlere söyleyeceğim.

0: Biraz önce sahilde herkes matcha çayı içiyordu. Bu arada mekana göz attınız değil mi? Çok güzel bir mekan gerçekten de. Mehmet Bey bize matcha çayı yapacak. Nasılsınız Mehmet Bey?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Biz de güne bugün matcha çayıyla başlayalım. Sonrasında parkta yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. ...82 derece su. Bu arada matcha çayı...
1: Daha fazla olursa yanıyor.
0: Öyle mi? Bu arada matcha çayı sıcak da soğuk da tüketilebiliyor. Onu söyleyeyim size. Bu matcha özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozuymuş sevgili seyirciler. Geleneksel olarak da klasik Japon çay seremonisinde kullanılıyormuş. Spordan önce de içilirse yağ yakımını hızlandırabiliyormuş. O yüzden insanlar genellikle spordan önce içmeyi tercih ediyorlarmış. Biz de birazdan parkta yürüyüş yapacağımız için yürüyüşten önce içelim dedik.
1: Yulaf suyuyla yapıyorum.
0: Matcha çayını. Genellikle yulaf suyuyla mı yapılıyor?
1: Genelde en çok tercih edilen evet yulaf
0: suyu. Yulaf suyu. Bu kadar mı? Gerçekten mi? Şimdi karıştıracak mıyız, böyle mi duracak?
1: Bu şekilde servis ediliyor. İstiyorsanız karıştırabiliyorsunuz.
0: Bu şekilde servis ediliyormuş. İstersek de karıştırılabiliyormuş. Çok merak ettim. Ben hiç kullanmıyorum ama kullananlar için soralım yani. Şeker koymak isteyenler koyabiliyor mu?
1: Bazı şurup özleri var. Çilek, mango gibi. Onlarla tatlandırılabiliyor. Ha.
0: Benim damak tadımı oydu. Evet. Ben yulafı sevdiğim için, normalde sütle de yulaf yemeyi tercih ettiğim için benim damak tadıma uydu matcha çayı. Şimdi matcha çayı ile enerjimi yüklüyorum. Parka gidiyoruz sonrasında. Sen de denemek ister misin Mithat? Denerim birazdan dedi. Şimdi matcha çayımla şöyle biraz bu mekandan size dışarıyı göstermek istiyorum. Şöyle buradan da görmüş olduğunuz gibi parkı görüyoruz. İnşirah Caddesi burası ve matcha çayımızla beraber bu güzel mekandan çıkıp parkta yürüyüşümüzü yapmaya gidiyoruz. Spordan önce tüketiliyormuş ya, bebeğe gelmişken buraya ayak uyduralım dedik.

mekanı çok sevdim bu arada, aklınızda bulunur. Maça çayımı aldım ve Bebek Parkı'na giriş yaptım. Sahilde başlamıştık biliyorsunuz. Bebek semti aslında küçük bir semt değil. Fazlasıyla büyük bir semt, büyük bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman evet bir günde gezebilirsiniz ama arka sokakları, ara sokakları gerçekten gezmesi çok keyifli sokaklar. Alışveriş yapılması keyifli mağazalar, dükkanlar var. Bütçenize göre de her şeyin olduğunu belirtmek istiyorum. Gideceğiz birazdan. Bütün her yeri programda yansıtamayabiliriz. İlerleyen zamanlarda bir daha geliriz. Bir daha geliriz. Farklı açıdan bir daha gösteririz size. Şimdi Türkan Sabancı Bebek Parkı'ndayız. Buraya geldiğiniz zaman yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Evcil hayvanınızla gezebilirsiniz. Hemen ağaçların yan taraflarında bulunan yerlerde oturabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dediğim gibi hafta içi olmasına rağmen gerçekten bayağı kalabalık. Egzersiz yapan insanları görebilirsiniz. Kafa dinleyen insanları görebilirsiniz. Herkesin elinde maça çayı görebilirsiniz benim gibi. Ben hafta içi gelinmesinin açıkçası buraya daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hafta sonu geldiğiniz zaman Mithat da kesinlikle diyerek bana eşlik etti. Hafta sonu geldiğiniz zaman burada oturacak yer bulamayabilirsiniz. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. Biraz önce sahildeki çöpün hemen yan tarafında lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız yazısı vardı. Her yerde çöp var. Ben de rica ediyorum. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hafta sonları buraya geldiğiniz zaman egzersiz yapan grupları görebilirsiniz. Sosyal medyadan da onları takip edip onların derslerine de katılabilirsiniz. Ya da buraya geldiğinizde de katılabilirsiniz. Bazı gruplar işte şu saatte Bebek Parkı'nda buluşalım yazıyorlar. Ya da oraya geldiğinizde bizim egzersizimize katılabilirsiniz diyorlar. Direkt olarak siz de katılabilirsiniz. Çocuklarımız için parkları gösteriyoruz her zaman. Şimdi de tüylü çocuklarımız için parkları gösteriyor Mithat size. Türkan Sabancı Bebek Parkı'na geldiğiniz zaman 150'ye yıla yakın ağaçları da görmeniz mümkün sevgili seyirciler. Hemen şöyle 142 yıllık ağacı göstersin Mithat size. Hidiv çınarı, Doğu çınar.

0: Buraya geldiğinizde sizler de benim gibi telefonunuza muhteşem kareler çekebilirsiniz. Kendinizi böyle fotoğraf çektirtip sosyal medyada paylaşabilirsiniz ki biz buraya sabah geldiğimizde hanımefendi burada oturan bir hanımefendiden fotoğraflarını çekmesini istedi. Oturarak poz verdi, ayakta poz verdi, her şekilde poz verdi. Kendisine bebek hatırası kaldı. İyi gezmeler bu arada. Siz de benim gibi ya da hanımefendi gibi aynısını yapabilirsiniz diyelim ve şöyle bir kahve içelim değil mi maça çayından sonra? Bebeğe gelmişken şöyle bir sahilde kahve yudumlamadan da gitmek olmaz. Kahvemizi de içelim Mithat'cığım. Tabii ki ara ara yemeklerimize devam edeceğiz. Sahilden şimdi sahilin aslında bebeğin en meşhur yerine geldik sevgili seyirciler. Burası bebek kahvesi diye geçiyor. 42 yıldır burası var. Çok güzel bir kahve. Buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlayabilir. Çayınızı kahvenizi hemen bebeğin sahil kısmında yudumlayabilirsiniz. Bütün düşüncelerinizi denize bırakabilirsiniz. Haftanın 7 günü. Açık, saat kaçtan kaça kadar açık olduğunu söyleyeceğim sizlere birazdan. Bebek Camii'nin hemen yan tarafında gerçekten çok keyifli bir yer. Benden söylemesi, ben şimdi burada bir sade Türk kahvesi yudumlayacağım yüksek müsaadenizle. Buyurun. Dışarıdaki anonsu söyledim, şimdi de söylemek istiyorum. Burası 42 yıllık bir yer. Son zamanlarda açılan öyle antin kuntin diyor genellikle yaşı büyük olan insanlar. Kafeler gibi değil. Burası gerçekten bir kahvehane gibi. Çok keyifli. Buraya geldiğiniz zaman güne sabah kahvaltısıyla başlayıp öyle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel sohbetlerinize Türk kahvesini ya da diğer kahve çeşitlerini eşlik ettirebilirsiniz. Tatlıları çok güzel. Hepsi burada yapılıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben çekim harici de buraya gelmekten fazlasıyla keyif aldığım için burada tatlı da yiyebilirsiniz. Hemen Bebek sahilde, Bebek Camii'nin hemen yan tarafında dışarıdan yiyecek içecek getirmenin yasak olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum burayla ilgili. Ben güne erken başlamayı sevenlerdenim. Bilmiyorum ekran karşısındaki siz sevgili seyircilerimde güne erken başlamayı sevenler var mı ya da seviyor musunuz ya da yok ben öğlen kalkarım sonrasında her istediğimi yaparım diyor musunuz? Ben de eskiden öğlene kadar yatmayı seviyordum. Sabah erkenden kalkmak ne ya falan diyordum ama güne erken başlamak gerçekten çok keyifli. Burada gün saat sabah 5.30'da başlıyor. Gelme imkanı olanlar bence saat 5.30'da ya da sabah 6'da buraya gelip bu sessizliğin, sakinliğin asıl keyfini o saatlerde sürebilir. Çünkü asıl keyif bence sabah 5.30-6 gibi oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yaz-kış burası açık. Benim de imkanım olursa gerçekten o saatlerde gelmeyi düşünüyorum. Çünkü o sabah saatlerindeki sessizlik, sakinlik ve dinginlik hiçbir şeye benzemiyor. Buranın da keyfi bence o zaman çıkıyor. Gece 12'ye kadar açık bir yer burası sevgili seyirciler. Fazlasıyla keyifli bir yer. Hoş bir yasemin kokusu eşliğinde kahvenizi yudumlayıp arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Burası sadece sabah saatlerinde tenha olabiliyor. Onun dışında günün her saatinde fazlasıyla kalabalık. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde mutlaka hayranı olduğunuz bir oyuncuyla ya da bir sunucuyla ya da bir yorumcuyla karşılaşabilirsiniz. O kadar popüler bir yer. Fiyatları normal dışarıya göre. Onu da belirtmek istiyorum. Aa bebek de çok pahalı falan diye düşünmeyin. Kahvehane dediğim gibi fiyatları gayet normal. Ben burada kahve içmeyi tercih ettim. Buranın her yeri keyifli. İlla sahilde oturmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi siz burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle de bebeğe gelebilirsiniz. 40 Trabzon numaralı 22 Rize, Edirne numaralı belediye otobüsleriyle deniz ulaşımının yanı sıra tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz bebeğe. Dilerseniz vale hizmeti veren yerler var. Aracınızı oraya verebilirsiniz. Dilerseniz de hemen sol tarafta park yeri var. Daha uygun fiyata. Tabii ki yol kenarlarında da park yerleri var. Daha uygun fiyata aracınızı oraya park edebilirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler, ben bebeği bir programda açıkçası bitirmek istemiyorum. Mithat'la aynı düşünceye sahibiz. İleri tarafa, yani karakolun olduğu tarafa daha sonraki bölümlerde gelelim diye düşündüm açıkçası. Şimdi kahvemizi içtik. Bulunduğumuz yerden şöyle karşı tarafa gidelim. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Bebek Hamamı Sokağı orası da. Bebek Hamamı Sokağı'ndan yukarıya doğru gidelim. Bebeğin ara sokaklarında gezelim. Ne dersiniz?
1: Teşekkür
0: ederim. Ya iyi gezmeler olsun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Her semtte, her ilçede izleyicilerimle karşılaşabiliyorum. Bana şey birazcık garip geliyor. Fotoğraf çekebilir miyiz ya da çektirebilir miyiz? Utanıyorum. Niye öyle bakıyorsun? Utanıyorum. Mutlu mu oluyorsun sen de? Mithat'ı da tanıyorlar. Mithat'la da fotoğraf çektirmek istiyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de. Hani aa siz Mithat mısınız falan diyorlar Mithat'a. Benim çok hoşuma gidiyor. Ne garibime gidiyor biliyor musunuz? Evet, fotoğraf çektirmek istemek çok normal. Aramızda bir cam parçası var sevgili seyirciler. O yüzden ne bileyim, bana garip geliyor, utanıyorum. Öyle işte, Bebek Hamamı Sokağı'na girelim. Orada birkaç mağazayı sizlere gösterelim. Daha sonrasında da eski evlerin arasında kaybolalım. Çünkü bebeğin ara sokaklarında fazlasıyla güzel evler var. Hemen sol tarafında böyle bir mağaza var, alışveriş yapabileceğiniz Bebek Hamamı Sokağı'nda. Yukarıya doğru çıktığınız zaman eski, tarihi, çok güzel evler var sevgili seyirciler. Mutlaka bebeğe geldiğiniz zaman sadece sahil şeridinde değil, ben ara sokaklarda da gezmenizi tavsiye ediyorum. Fazlasıyla güzel bir tarih var açıkçası. Burası Bebek Hamamı Sokağı. Hemen sol tarafımda da İnşirah Caddesi'ne inen cadde var. İki sokakta da, Manolya Sokağı da dahil olmak üzere fazlasıyla güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Tarihi evlerin olduğunu. Bir tanesi karşımızda, iki tanesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani buraya geldiğinizde hafif bir Kuzguncuk havası da bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Gittiğimiz semtlerde aslına baktığınız zaman, bu arada kameramıza araçların geliş gidişleri de yansıyabilir. Şu anda trafik bir anda yoğunlaştı. Gittiğiniz semtlerde gezerken aslında biraz bakış açınızı değiştirip gezerseniz fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Her zaman geldiğinizde ben eminim ki Bebek sahilde, parkta vakit geçiriyorsunuzdur. Bir dondurma yiyorsunuzdur ya da waffle yiyorsunuzdur ki bebeğe çoğu insan geldiğinde mutlaka waffle'ını yer, işte sahilde oturur, bilindik şeyleri yapar. Ara sokaklara ne kadar giriyorsunuz soru işareti. Bence mutlaka ara sokaklarda dolaşıp bu tarihi evlerin havasını da almanız gerekiyor. Mutlaka cep telefonunuzun fotoğraf albümü kısmına buradaki tarihi evleri ölümsüzleştirmeniz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Biraz önce de dediğim gibi Kuzguncuk, Balat havası var bence buralarda. İnşirah Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz tarihi evlerin arasında. Şimdi sizi çok güzel bir terzi mağazasının İçine sokacağım. Hiç terziye benzemiyor ama eski usul İtalyan ısmarlama terzi burası. İçeride şöyle vitrine baktığınız zaman fazlasıyla güzel ürünlerin olduğunu göreceksiniz. Aa Yıldızcığım, belki fiyatları pahalıdır diyebilirsiniz. Hiç öyle düşünmeyin. Buraya girip buradaki güzel ürünlere bakmak, içerideki mis kokuyu içinize çekmek bile bir harika. Ama gelin içeride neler var neler yok, belki birçoğunuz buranın önünden geçiyor. Hep beraber göz atalım. İtalya ayağımıza gelmiş. Vize alıp, bilet alıp hiç gitmeye, oradan alışveriş yapmaya gerek yok sevgili beyler. Hanımlar için de bence alışveriş yapılacak bir yer diye düşünüyorum. Neden mi? Çantalar var, kartlık cüzdanlar var. Artık kadın erkeğe kalmadı bence alışverişin. Şimdi oversize modası olunca burada vitrinde birbirinden güzel çizgili gömlekler var. O gömlekleri alıp hanımefendiler kendi üstlerine göre de bir kemerle uydurabilirler diye düşünüyorum ki birazdan çantaları da göstereceğim. Dışarıda söylemiş olduğum gibi İnşirah Caddesi'nde senelerdir burada olan bir dükkan burası sevgili seyirciler. 20 seneden fazladır burada bu dükkan. Onu söyleyeyim size. Bebek'te. Ben bebeği gezmeye her geldiğimde bu dükkanın önünden geçiyordum ama girmek hiç kısmet olmamıştı. Programda izleyicilerime göstermek de kısmet olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Burada görmüş olduğunuz ki kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor şu an sizlere. Görmüş olduğunuz her şey el yapımı. Şemsiyenin kulbu dahil, Mithat'ın şu an gösterdiği her şey, eldivenler dahil, görmüş olduğunuz kartlıklar dahil, çantalar dahil, yani güneş gözlükleri dahil şöyle, bakın bunlar bile el yapımı, şöyle. Her şey el yapımı. Gerçekten İtalya ayağımıza gelmiş, buradan birçok iş adamı kendi üstüne göre diktirip alışveriş yapıyor. Birçok yabancı turist buradan alışveriş yapıyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Sizler de buraya gelip dilerseniz bütçenize göre alışverişinizi yaparsınız. Dilerseniz kolay gelsin. Şöyle bir mağazanızın içindeki mis kokuyu içimize çekmeye geldik diyebilirsiniz. Gerçekten o kadar keyifli bir mağaza burası. Tablolarından tutun şöyle çizimlere. Eski usul ısmarlama terzi. Şöyle terzi çizimleri var. Kravatlar. Her şey bence bir harika burada açıkçası. Şunu belirtmek istiyorum. Burası haftanın 6 günü açık sevgili seyirciler. Tam bir Avrupa usulü çalışılıyormuş burada. Hafta içi saat 10'dan 18'e kadar açık. Hafta sonu da yani sadece cumartesi günü açık. 11'den saat 16.30'a kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman ah Yıldız'cığım benim bütçem yetmeyebilir diyebilirsiniz. Güneş gözlüğüne birçoğumuz fazlasıyla para veriyoruz. Şöyle el yapımı son moda güneş gözlüklerini alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ya da kolay gelsin deyip gidebilirsiniz. Ben sizi mağazayla baş başa bırakmak istiyorum. Ben bu mağazaya gerçekten hayran kaldım. Kendimi resmen Avrupa'da hissettim. Sen Mithat? Mithat da o havada çekim yapıyor şu anda. İçeridekilere bakmaya da doyamadım. Şöyle ben sizi mağazayla baş başa bırakayım ve İnşirah Caddesi'ni gezmeye devam edeyim. Şöyle şu vitrinleri de sizlere çekip göstermeden buradan çıkmak istemiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayakkabı çekeceğine kadar hepsi el yapımı sevgili seyirciler. Şöyle kartlıklar, para tutacağı. Genellikle İstanbul beyefendileri yani eski İstanbul denilen beyefendiler hani böyle tam eski İstanbullular halen bu şekilde giyiniyorlar ve hani işte kol düğmelerini takıyorlar, şapkalarını, fötür şapkalarını takıyorlar, askılarını, gömlek askılarını takıyorlar ve giyimlerine özen gösteriyorlar. Ben o beyefendileri görünce keyifle böyle bakıyorum açıkçası. Beni izleyen hanımlar, kendiniz için bir şey yok mu sandınız? Şimdi şöyle bir mağazaya göz atın, çantaları da sizler için göstereceğim.

Ben bu güzel mağazayı Bebek İnşirat Caddesi'ne bırakarak gezmeye devam ediyorum sevgili seyirciler. Ben bu mağazaya bayıldım. Yalan yok, içeriden çıkmak istemiyorum. Mithat sen? Çok keyifli değil mi? Kesinlikle huzur verici. Şimdi ne yapıyoruz ama? Çıkmak zorundayız. Çıkıyoruz. Mutlaka buraya yolunuz düştüğünde uğrayın, tavsiye ediyorum. Biraz önce şemsiyenin kulbunun bile hani el yapımı olduğunu söyledim. Bakın şöyle göstereyim. Şunlar bile elde yapılıp buraya geliyor.

Bebeğe farklı bir açıdan bakmaya devam ediyoruz. Büyük Bebek Deresi sokağındayız şu anda. İnşirah Caddesi'nin hemen yan tarafında çok güzel bir sokak. Bembeyaz bir köşk. Şimdi köşkün içine gireceğiz Yıldız. Bu güzel köşkün içine biz de girebilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Kapıyı çaldığınızda tabii ki girebilirsiniz. Çünkü burası 20 senedir fazladır olan bir sanat galerisi. Ve içeride birbirinden güzel eserler var. Hadi gelin hep beraber bebeğe kadar gelmişken bu sanat galerisini gezelim. Ondan sonra gidelim.

Bembeyaz bir köşkün içine girdiğinizde sizi rengarenk bir dünya karşılıyor. Burada birbirinden güzel yağlı boya eserler var. Sanatçıların yağlı boya ile yaptıkları eserler var. 2 ayda bir burada sergi oluyormuş sevgili seyirciler. Haftanın 5 günü açık burası. Pazar pazartesi günleri kapalı. Diğer günler 11-19 saatleri arasında açık. Biz giriş kattayız. Birazdan üst kata da çıkarız. Temsil ettikleri sanatçıların yapay zeka ile olan eserleri sergileniyor. Şu an görmüş olduğunuz eserler siz bu programı izlediğinizde ve buraya geldiğiniz zaman değişebilir. Fotoğraf

yine temsil ettikleri fotoğraf sanatçısının eserleri burada sergileniyor. Onun dışında heykeltıraş temsil ettikleri heykeltıraşın eserleri yine burada sergileniyor. Gerçekten içerisi çok ferah. Eğer ki yağlı boya merakınız varsa herhangi bir ücret ödemeden buranın kapısını çalıp haftanın 5 günü bebeğe yolunuz düştüğünüzde Büyük Bebek Deresi sokağında burası. Hemen İnşirah Caddesi'nin yan tarafında sokak. Bembeyaz bir köşk. Sokağa girdiğinizde zaten köşkün ferahlığı dışarıdan içinizi açıyor. Biraz önce de dediğim gibi içeriye girdiğiniz zaman rengarenk bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi üst kata çıkacağız. Buraya geldiğiniz zaman eğer ki yağlı boya merakınız varsa ya da başka bir sanat eseri merakınız varsa değişebilir dediğim gibi buraya gelmiş olduğunuzda şu an görmüş olduğunuz eserler bunları zevkinize ve bütçenize göre de satın alabilirsiniz ya da sadece gezip fikir edinebilirsiniz.

İstanbul Sanat Galerisi içeriye girdiğimde de söylediğim gibi 20 seneden fazladır Bebek'te sevgili seyirciler. Siz de benim gibi buraya gelip bu güzel eserlere göz atabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden kapının ziline basıp içeriye giriyorsunuz ve sanatçıların birbirinden güzel eserlerine göz atıyorsunuz. İçerisi gerçekten çok güzel. Böyle bir tarihi köşkün içinde olmak hepsinden de güzel. Eserlerin güzelliğinin yanı sıra 2 ayda bir sergi olduğunu belirtmek istiyorum. Belki siz programı izlediğiniz zaman şu an görmüş olduğunuz eserler burada olmayabilir. Mutlaka buraya geldiğinizde bir sergiyle karşılaşabilirsiniz diyelim ve bu güzel köşkü arkamızda bırakarak Bebek'te gezmeye devam edelim.

İnşirah Caddesi bulunduğumuz yer hemen sağ tarafında Büyük Bebek Deresi Sokağı, Beyaz Köşk'te hemen sağ tarafımda. Şimdi ben İnşirah Caddesi'nden aşağı doğru Bebek sahile doğru yürüyeceğim. Yukarıya doğru çıktığınız zaman Etiler'e çıkmış oluyorsunuz sevgili seyirciler. Yine Etiler'den de aşağı yürüyerek gelebilirsiniz. Yani buraya çok kolay bir şekilde yürüyerek gelebilirsiniz. Bebek'ten de her yere aslında sahil şeridinde her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Bebek sahilden Ortaköy'e, Arnavutköy'e, Kuruçeşme'ye, Rumeli Hisarı'na yürümeyi seviyorsanız Beşiktaş'a yürüyerek gidebilirsiniz. Benden söylemesi. Bebek İnşirah Caddesi'nde sizi şimdi yine çok güzel bir dükkanla tanıştıracağım. Burası 15 günlük bir dükkan. Hepsi el yapımı ve taze ürünlerin olduğu bir dükkan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcacık. Dilerseniz keyifli sohbetlerinize bir kahve eşlik edebilir yine burada da. Ya da bir güzel kek ya da bir sandviç hemen damak zevkinize göre. Dilerseniz de mercimek köftesi değil mi Mithat? Şimdi içeriye girelim, içeride ne var ne yok sizlere gösterelim. Tabii ki bence dışarının keyfi bir başka güzel. Burada oturup geleni geçeni izlemek her zaman bana keyif verir. Sana? Bana da dedi Mithat. Hadi gelin içeriye girelim. Önce neler var neler yok sizlere gösterelim. Sonrasında da siparişimizi verelim ve İnşirah Caddesi'nde bu güzel enerji veren dükkanın önünde oturalım. Sevgili seyirciler, buraya sabah saatlerinde geldiğiniz zaman ki burası haftanın 6 günü açık. Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman damak zevkinize göre burada taze taze sandviçinizi yaptırabilirsiniz ve oturup keyifle yiyebilirsiniz. Şimdi birazdan mekanın içini de göstereceğiz. Küçük, fazlasıyla samimi bir yer. Dilerseniz buraya geldiğinizde ders çalışabilirsiniz.

0: ya da bilgisayarda bir işinizi halledebilirsiniz. Ya da kitabınızı okuyabilirsiniz ya da kendinizle baş başa kalabilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Adeta bir ev konsepti var bence burada. Sen ne düşünüyorsun Mithat?
1: Evet, anneyle değmiş.
0: Aynen öyle, anneyle değmiş gibi. Buraya tadımını yapmanız için ürünleri de bırakmışlar. Bence de gerçek bir mahalle. Gerçekten tam bir mahalle dükkanı bence de burası. Şöyle tadımını yapmanız için ürünleri bırakmışlar. Biraz önce mercimek köftesi de yiyebilirsiniz dedim ya. Bakın mücver, mercimek köftesi. Onun dışında granola da var ama. Kruvasan da var. Değil mi Mithat? Yani damak zevkinize göre aradığınız her şey var. Bu güzel ve şirin dükkana, tam bir mahalle dükkanına gerçekten de şöyle bir göz atın ki ürünler sıcak sıcak fırından çıkıyor. Hepsi burada yapılıyor. Sonrasında sizleri siparişimle karşılayayım. Enerjisi çok güzel bence buranın. Buranın sahibi Ülkü Hanım'la sizi tanıştırmak istedim sevgili seyirciler. Birincisi dükkanın enerjisi gerçekten çok güzel. İçeride biraz önce konuşurken söylediğim gibi, ikincisi de Ülkü Hanım'ın enerjisi çok güzel. Rica ederim. Tam bir bebekli kendisi. Burası da gerçekten diğer yeme içme dükkanlarının yanı sıra Çiğdem ablanın olduğu yeri geçiyorum. Tam bir gerçekten mahalle dükkanı ve farklı.
2: Çiğdem ablaların üstüne kuruldu çünkü bebek.
0: Evet. 42 seneden fazladır yani oradalar yani.
2: Ben 20 sene.
0: Bebeklisiniz. Evet, helal olsun valla.
2: Yine mahallede burada başlamıştım. Tekrar yeni bir dükkanla, küçük bir dükkanla devam ediyorum aslında yolculuğa.
0: Valla bence küçük olması daha güzel olmuş. Daha sıcak ve daha samimi. Hem buraya gelen sizinle sohbet eder, çay kahve eşliğinde unutulmaz anılar biriktirirsiniz. Bence çok eğlenceli. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Mis gibi kek kokusu geliyor sevgili seyirciler. Bir yandan da biraz önce mahalleliyi selamlıyordu Ülkü Hanım. Dükkan gerçekten çok güzel. Dükkan diyorum daha samimi geliyor bana açıkçası. Kruvasanın yanında mercimek köftesi, kadın budu köftesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mücver ve havuçlu kek. Buraya da tatmanız için bırakmışlar
2: zaten. Çünkü onu tadıp
0: zaten
2: da almadan giden yok.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Özellikle hiç şekersiz hurma özüyle yapılan çiğ karabuğday unlu bu kek. Dükkanın şu an bagel'larla, sandviçlerle yarışan öğesi.
0: Şimdi bunları alacağım. Ben dışarıda oturmayı tercih Kapı ediyorum ama muhabbeti. Siz şurada da oturabilirsiniz hemen. Mithat'ın arka tarafında. Şimdi Mithat birazdan size gösterecek. O zaman siparişlerimle sizleri kapı önünde karşılıyorum. Pazartesi hariç haftanın 6 günü buraya 10-19 saatleri arasında gelebilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel dükkanla baş başa bırakalım.

Havuçlu kek, hurma özlü şöyle. Ki içeride kakaolu kek de vardı. Tam bir anne keki, tam bir anne dükkanı. Damak zevkimize göre şöyle yeni, taze taze hazırlanmış sandviç. Kadın budu köftemiz, mücverimiz ve mercimek köftemiz. Ve yanında tabii ki çayımız. Bence hepsi birbirinden güzel görünüyor. Hangisinden başlayacağımı açıkçası bilmiyorum. Burası bebek fiyatlarından daha aşağıda olan bir dükkan. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. İnşirah Caddesi'nde tam bir mahalle dükkanı. Böyle işte oturdum. Şöyle geleni geçeni izliyorum. Ki bence en güzel şey. Çok severim ben. Sen? Gerçekten çok seviyorum. Burada oturup böyle oraya bakmaya, buraya bakmaya, gelene geçene bakmaya. Yani gerçekten bakmıyorsun ama hani böyle vakit geçiyor. Boş bakıyorsun ama vakit geçiyor. Burayı iyi ki keşfetmişiz sahile inerken Mithat. Ve bize ayrılan sürenin, bu güzel enerjili dükkanla artık sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde bebeğe tekrar geleceğiz tabii ki. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Biraz bakış açımızı değiştirdik bu programda. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Enerjimiz sizlere de yansımıştır. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Ve her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun.

0: Kaç kilometre Ayvalık?
1: Ayvalık?
0: Ayvalık. Oraya gitmiyor muyuz? Ben bir şey daha içeceğim.

0: Bize 27 mekan gerekiyor. En önemlisi kadının evi ve çocuğun kalacağı pansiyon. Gizlice buluştukları yer nasıl olmalı sence?
1: Kahve var mı?
0: Sütlü mü, sütsüz mü?
1: Sevil niye gelmedi bizle?
0: Biz bize daha rahat ederiz diye düşündüm. Hem yeni evin dertleri de sürüyor. Yolun izliğimiz. Nasıl kahve?

0: Yine kaçtı.
1: Ne?
0: İşim. Bisiklet kaçtı.
1: Çürük mü?
0: Uyuk. Kaç zamandır yaptıracağım. Dolgu düştü. Soğuk bir şey içtim ve ağrısı bıçak gibi saplanıyor beynime. Kürdan yok değil mi?
2: Saide, neden uzaklara gitti? Çok uzaklara gitti. Ben oralara gelemem ki.
3: Karanlık şehir! Saide bir geri ver! Beton şehir! Saide bir geri ver!
0: Pek aradığımızı bulamadık. Ne yapalım?
1: Yola devam.
0: Hemen mi? Gece rahat kullan.

0: Niye hatırladım biliyor musun?
1: Niye?
0: Böyle bir geceydi. Yol yapıyorduk gene. Filmimizin gösterimi vardı. Bir sendika gecesinde. 78 mi, 79 mu?
1: Ahmet de vardı.
0: Biliyorum. Soğuk, karlı bir geceydi. Gösterimi kardeşin ayarlamıştı zaten.
1: İkinci yılıydı öğretmen atanalı.

0: Daha göreceğimiz yerler var, sen dalga geçiyorsun. Bu gidişle hiçbir şey bulamayacağız. O kadar söyledim şunu, İstanbul hikayesi yapalım diye. 27 mekanı bir arada nasıl buluruz?
1: Senaryoyu yazan sensin.
0: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen şey de... yok taşra öyküsü olsunmuş, yok kadın ezilmiş olsunmuş... şu starlara da akıl sürermez ki.

0: İyi. Hava kararmadan bir şeyler görebileceğiz. İnsanlar gidecekleri yere ışınlansalar ne iyi olurdu? Düğmeye bas, Paris. Bas, Rio. Olmadı, Japonya.
1: Bu konuda senaryo yaz.

0: Mart ayı burası tenhadır. Turistler Nisan'dan itibaren gelmeye başlar. Niye sordunuz abi?
1: Film çekimi için geleceğiz belki.
0: Film mi? Burada mı?
1: İstediğimiz gibi yerler bulursak.
0: Nasıl bir yer arıyorsunuz abi?
1: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
0: Tabii abi, buluruz.
1: Yarın sabah 8'de burada olabilirse.
0: Olur abi. TRT'den misiniz?
1: Yok, hayır. Yemek nerede yeriz? İyi bir yemek.
2: Bu yolculukların keyfi burada.
3: Yediğin ne?
2: Acılı. Ama çok güzel.
3: Yemesem daha iyi.
2: Ülserin geçmedi mi?
3: Belli olmuyor.
2: Kadınla doktorun arasındaki ilişki fazla mı rahat gelişiyor sence?
3: Nasıl rahat?
2: Yani ilişkileri çok mu kolay oluyor? Ne bileyim, çevre baskısını arttırmak gerekmiyor mu?
3: Kadına karşı mı?
2: Kadına, doktora.
3: Çatışma güçlendirilebilir.
2: Yazılmış şekliyle zayıf mı geliyor?
3: Emin değilim.
2: Ya, filmi başkası çekecekmiş gibi davranıyorsun. Hikayeyi sevmiyor musun?

0: istasyon. İyi akşamlar beyler.
1: İyi akşamlar.
0: Neredensiniz beyler?
1: İstanbul.
0: Ha, her derdin temelinde tansiyon vardır. Demek İstanbul'dansınız. Cennet İstanbul'dansınız. Yeni cami çarşısına bakıp geçtim karşısına. Ne hikmettir, bayılırım. Ben patlıcan turşusuna. Yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim gözüm toktur ama arkadaşım börek ister. Her şey normal.
1: Geceleri uyku tutmuyorum.
0: O zaman devam.
2: Sana hap vereyim mi?
1: Ne hapı?
2: Uyku hapı. Ben alırım yolculuklarda. Evimin dışında hep yadırgarım kaldığım yerleri. İyi gelir. Yatmadan al.

0: This is very beautiful here.
1: Oh yes, very good.
0: This is a very beautiful city.
1: Swimming is cool.
0: It is hot, you will swim.
2: Yeğenlerim Tuncan ve Ercan. Size rehberlik yapacaklar.
3: Kadın bu evlerden birinde oturabilir. Bunları alıyorsun değil mi? Doktorun gece gizlice gelişi bu mekanda çok etkileyici olur değil mi?
0: Aşk filmi olacak.
3: Evet, evet.
1: İleride bir sokak daha var.
4: Ne tür film seviyorsunuz?
5: Biz mi? Rambo, Jack Norris.
1: Süpermen, televizyonda da gördük.
5: Rocky, Commando, videosu da var.
3: Burası çok iyi. Buradan bir geçişlerini görebiliriz. Kasabanın kıyı şeridi. Eski mahalle. Kadının evi. Kasaba meydanı. Doktor pansiyonu. Mekanların hemen hemen hepsini bulduk. Bütün filmi burada çıkarırız. Metruk bir mekan gerekiyor buluşmaları için. Issız bir yer biliyor musunuz?
0: Nasıl bir yer abi?
3: Boş bir ev. Bırakılmış bir yer. Ama etrafta kimse oturmuyor olacak.
0: Abi. Kasaba var öyle.
3: Kasaba mı?
0: Hemen yakın. 5-6 kilometre ileride. Kasaba bomboş. Hiç kimse oturmuyor.
4: Nasıl bomboş?
0: Bayağı boş. Sadece evler var.
1: Aşağısında da köy vardır. Babamız da orada okul müdürü.
3: Babanız orada mıdır şimdi?
1: Oradadır.
3: Köyde mi oturuyorsunuz?
0: Yok, Türkiye'de. Babam gider gelir.
1: Biz de öyle. Gidip geliriz.

0: Gel bak, burası ideal. Buluşma yerleri burası olur. Tanesini de burada yaparız. Ha? Ne dersin?
1: Beğendiniz mi abi?
0: Çok, hem de çok. Hadi gidelim artık.
2: Ben biraz kalacağım.
0: Göreceğimizi gördük, tamamdır.
2: Sen çocuklarla in. Ben bulurum sizi.
0: İyi. Köyde içecek bir şey buluruz, değil mi?
1: Kahvesi var.

0: Merhaba. Orası ne?
1: Gözetleme kulesi.

0: Hoş geldiniz. Ben
1: Hoş
0: Aziz.
1: bulduk.
0: Ne içersiniz?
1: Çay varsa içerim.
0: Çayları tazele.
2: Aziz Bey, bizim rehberlerin babası.
1: Anlamıştım.
0: Nasıl? Beğendiniz mi kasabamızı?
1: Çok.
2: 20.000 kişi yaşarmış. Düşünebiliyor musun?
0: Rum kasabasıydı. 23 mübadelesinde göç etmek zorunda kalmışlar. Bir gün mutlaka döneriz inancıyla evlerini olduğu gibi bırakmışlar. Eşyalarıyla.
1: Hiçbiri dönemedi mi?
0: Hayır. Onların yerine Selanik'ten mübadele edilen soydaşlarımız gelmiş kasabaya. Sonra onlar da daha elverişli yerleşim merkezlerine taşınmış.
2: Düşünsene. Bir hayalet kasabası gibi.
0: Turizm Bakanlığı burayı turistik sit ilan etti. Evler restore olacak, tepeye kadar teleferik kurulacak.
2: Biz filmi çekelim, sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Hayır, hayır. Mekanların hepsi tamam. Hiçbir pürüz yok. Dediğim gibi senaryoda değişiklik yapmayacağız. Burada her şey düşündüğümüz gibi. Yarın sabah dönüyoruz. Evet, burada. İçine sindi mi diye soruyor İrfan Bey. Çok memnun o da. Selamları var. Şeyda nasıl? Orada mı? Zamanında başlarız değil mi? Gazinosu falan yok yani. Ayarlandı her şey. Çok iyi. Hadi hoşça kalın. Tamam, dönünce görüşürüz. Bu iş de halloldu. Bir de Sevil'i arayayım.

0: Sevil. Ne haber? Ha? Etsene bir telefon, bir an önce getirsinler. Üstüne düşmezsen hayatında göremezsin sen mobilya takımı falan. Tamam, sen bir telefon et önce. Ben dönüşümde hallederim, meraklanma. Tamam, ver. Ver bir konuşalım. Ha. Canım. Nasılsın?
1: He. Dün gece yine aynı saatte gelmişti.
0: He. Sen babayı özledin mi bakalım? Hı? Şu işler bitsin, hemen geliyorum ben. Hiç yalan söyledim mi ben sana? Hayır. Sen derslerine çalışıyor musun? Anneyi de üzmüyorsun. Aferin benim kızıma. Tabii yavrum benim. Hadi güzelim, tamam. Bana anneyi ver bakalım şimdi. He? Tamam canım. He, Sevil.
2: Evet. Nasıl oldu? Ne yaptığını bilememek.
0: Evet.
2: Yokluğun. He? Bir boşluk gibi.
0: Seni toparladım.
2: Oysa seni hissedebiliyorum. Sesini duyabiliyorum hala.
0: Tamam. Ben dönünce...
2: Seni kaçıran ben... korku. Tamam. Korkuyu göğüsleyememek mi yoksa? Daha ne kadar kaçabilirsin ki? Yalnızca senden geldiğini bildiğim bu sessiz telefonlar. Bir ses ver bana. Bir sözcük, bir fısıltı. Yeter ki bu korkunç boşluk sona ersin.
3: Ali? Kiminle görüşüyordun?

0: Ne oldu?
1: Yapamayacağım. Çekemeyeceğim bu filmi.
0: Senaryo mu? Sevmediğin şeyler varsa değiştiririz.
1: Senaryo ile ilgili olmadığını sen de biliyorsun. Bu filmi yapmak istemiyorum ben.
0: Ciddi bir hata yapıyorsun. Şu an belki bir sıkıntı geçiriyorsun. Ama filmden vazgeçmen için bir neden değil bu. Aksine çekmen gerekiyor. Biliyorsun, senin için önemli bir fırsat bu. Bunu bu kadar açık söylemek istemezdim ama yeri geldi. Seni artık istemiyorlar. Yatırdığın son filmler mi etkiledi, yoksa senin bu iletişimsizliğinden mi kestiremiyorum. Bildiğim bir şey var. O da yapımcıya ve Şeyda'ya seni kabul ettirebilmek için çok uğraştığım. Çevre bizi belirliyor. Buna ayak uydurmak zorundayız.
1: Biliyorum.

0: Bu işi artık böyle sürdüremem.
1: Başka şekli var mı? Ha? Varsa söyle. İyi bir film yapacağız. Önemli olan da bunu gerçekleştirmek. İyi bir film.
0: Kimin için iyi? Yapımcı için mi? Ününe ün katacak bir star için mi? Ne köy oluyor ne kasaba yaptığımız işler. Farkında değil misin? İnsan kendi duygularını, düşüncelerini açığa vuramıyor. Hep beklentilere hizmet ediliyor. Ortaya kişiliksiz işler çıkıyor. En korkunç işkence insanın kendini sınayamaması. Geç de olsa artık anladım.
1: Peki, ne yapmak istiyorsun?
0: Burada kalacağım bir süre. Kendi başıma düşünmek istiyorum.
1: İyi. Ben de kalırım. Acelemiz yok.
0: Yalnız olmam gerekiyor.
1: Yola çıktığımızdan beri ben yokmuşum gibi davrandın zaten.
0: Biliyorum. Kusura bakma. Esiyor burası.

0: onca yıl birlikte yol aldık. Geçmişi düşününce öğrencilik dönemi, sinematek. Her şey ne çabuk geçiyor.
1: Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Sen onlara durumu anlatırsın. Kameranın bende kaldığını söylersin.
1: Filmi çektiğini söylerim. Sen yine de bir düşün, kesin kararını vermeden.
0: Allah.

0: İkinci Kosova Savaşları. İkinci Murat Padişahlığı 14 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bıraktı. Kendi dinlenmek istedi. Avrupa devletleri bu kadar küçük bir çocuğun başa geçmesinden yararlanmak istediler. Büyük bir Haçlı ordusu kurdular. Böylece büyük bir tehlike belirmişti. İkinci Murat oğlunu ve büyük vezirin söylemesiyle tekrar başa geldi. Ve ordunun başına geçti. Kosova...
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Ama ne otel? Sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa. Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan...

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hoş geldiniz. Hayrola?
1: Sizden bir şey öğrenmek istemiştim de.
0: Buyurun.
1: Bu size belki biraz garip gelebilir. Kasabada kalmak istiyorum.
0: Nasıl yani? Film çekmek için mi?
1: Hayır. Ben kalacağım.
0: Kalmak için?
1: Evet. Bir süre.
0: Nasıl olur? Evlerin damı yok. Hiçbir şey yok.
1: Küçük kilisede var. Ayrıca orasını kalınır şekle sokacağım. Kendim için.
0: Ciddi misiniz?
1: Ciddiyim. Bir sakıncası olmaz sanırım.
0: Yok. Ne sakıncası olur?
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: İyi günler.

0: Benim mi çekiyor o?
1: Evet. Video kamerası. Merak mı ediyoruz? Şuraya gözünü daya. Çekin mi daya gözünü? Görüyor musun?
0: Evet.
1: Evin nerede? Evini görüyor musun?
0: Türbin gibi.
1: Ne gördüysen hepsini çektin.
0: Çıktı mı şimdi?
1: Evet, hepsi çıktı.
0: Evim de çıktı o zaman.
1: Tabii.
0: Onları da çekebilir miyim? Hı-hı.

0: Burada film mi çekeceksiniz?
1: Evet.
0: Bununla mı?
1: Hayır, daha büyük bir kamerayla. Oyuncular gelecek, teknik adamlar gelecek.
0: Ben de seyredebilecek miyim?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Tamam.
1: Hadi, eyvallah.
0: Aşağıdaki damda mı kalacaksın?

0: Yusuf! Sabah okula gelmedin. Orada olduğunu biliyorum. Yarın seni sınıfta göreceğim.
1: Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye'de bugün birçok demokratik ülkede kağıt üzerinde kalan
0: sözlüklerin
1: rahatça kullanıldığını belirterek, durum böyleyken...
0: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Buyurun. Hoş geldiniz.
0: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
2: Gördüğünüz gibi. Otursanıza.
0: Bunu size getirdim. Köyden yolladılar. Meyve filan.
2: Sağ olun. Alır mısınız?
0: Sağ olun. Unutmuşum burasını. İnsan çevresindeki güzelliklerin farkına varmıyor nedense. Aslında sizin burada kalmanız köyde üzüntüye neden oldu.
2: Niye?
0: Konuğumuzu köyde ağırlayabilirdik diyorlar. Daha rahat ederdiniz.

0: Dilimin döndüğü kadarıyla durumunuzu onlara anlatmaya çalıştım. Film çekecek, araştırma yapması gerek diye. Tanıması, hissetmesi için kalıyor. Pek ikna ettim diyemem.
1: Başınıza dert oldu.
0: Yok canım. Ne ilgisi var? İstediğiniz gibi davranın. Yavuz Bey gitti mi?
1: İstanbul'da işleri vardı.
0: Biliyor musunuz? İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı. Oysa eşimin akrabaları var orada. Ama olmadı. Buralara alışınca zor oluyor. İnsan tembelleşiyor galiba.
1: Aslen buralı mısınız?
0: Evet. Eşim de ben de. Buralardan kopamadık. Ama çocuklar başka. Onları zapt edebileceğimi hiç sanmıyorum. Neyse. Yeterince zamanınızı çaldım. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Kardeşiniz mi?
1: Göğsünde iki kurşun. Okul çıkışında. 27 yaşındaydı daha. Nereye gittiğimi bilmeden yürüdükçe. O ıssız sokaklarla yürüdükçe. Yaşanmakta olan kargaşa üstüme çöküyordu. Bir karabasan gibi.

Seni hep hatırlıyorum. Çocukken. Mahzun yüzünü. Buruk gülümseyişini. İnsanlara duyduğun sevgi beni yorardı bazen. Son buluşmamızda ya da sondan önceydi. Nesrini sormuştum bana. Ne zaman evleniyorsunuz diye. Oysa onu hiç tanımamıştım.

0: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
1: Tamam anne, bir dakika.
0: Sabahtan beri o saatle uğraşıyorsun. İflah olmaz o. At gitsin.
2: Biraz sabır olacak.
0: Teyzenize ayıp olacak ama.
1: Baba, bu gece Ali benim televizyonda film oynuyor.
3: Soluk anılar.
2: İyi, izleriz.
1: Amansız bir hastalığa yakalanmış ünlü bir tiyatrocu kadınla... ...yıllar önce onu çok sevmiş bir doktorun ilişkisi konu ediliyor.

0: Merhaba.
1: Sen de onlardan mısın? Bakanlıktan mısın? Mühendis filan?
0: Hayır.
1: İyi. Buranın içine edecekler çünkü. Seni onlardan sandım. Elindeki aletten. Ölçüm yapanlardansın diye düşündüm. Şurası Aleko'nun eviydi. Hekimdi. Bu civarda herkese bakardı. Türk-Rum ayrımı yapmadan. Yorgiadislerin evleri. Üç kardeştiler. Sokrat, yani Podromos. Bodas derdik ona. Biri bakkaldı. Diğeri marangoz. Bodos serseriydi ama elinden her iş gelirdi. Bakanlık bunları bilebilir mi? Burada neler yaşanmış. Teleferik çekeceklermiş aşağıdan deniz yamacına. Evler restore olacakmış turistler kalsın diye. Turistler. Ne anlayacaklar buradan? Stella vardı. Şu yamaçtaki, en uçtaki evde otururdu. Kumral, yeşil gözlü, peri gibi bir kadındı Stella. Bütün köy erkekleri ona aşık. Gece lambası yanardı. Hangi talihli onunla birlikte diye hayal ederdi. Sonra ışığı sönerdi. Stella. Neyse, dönmeliyim artık. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Filmciyim.
1: Filmci?
0: Hayır, filmciyim. Ha. Sizi daha önce görmüştüm ben.
1: Nerede?
0: Ormanın içinde, mezarlıkta dolaşıyordunuz.
1: Doğrudur. Stella! Stella! Elevo tolenafe, please!

kumraldı. Gözleri yeşildi. Biri gibiydi.

0: pencere ne görürdü?
1: Bak yeni aldım. Güzel mi?

0: Yusuf!
1: Sizi İstanbul'dan aramışlar.
0: İstanbul'dan mı?
1: Evet, çok önemliymiş.
2: I told him that I would never follow him. That I could not. But after he had gone...
3: Ne diyor?
2: My loneliness was so deep.
4: O gittiğinde...
2: I felt I would drown in it.
4: Yalnızlığım içinde boğulacağım kadar derindi.
2: I followed him.
3: Bu bakışları tutturayım diyorum ha. Ne dersin?
4: Aslında uygun. Tipine oturabilir.
3: Değil mi? Hep titrek, tedirgin oynamış.
5: Efendim. Ali? Ya neredesin be kardeşim? Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır. Senaryo da sansürden çıktı. Tamam mı? Hadi sana şey daha veriyorum.
6: Konuş onunla.
3: Ali'cim canım. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Gözümde tütüyorsun vallahi. Senaryo şahane. Vallahi oya gibi işlendi. Turneyi iptal ettim. Gazinoyu. Çok rahatız şimdi. Ne zaman geliyorsun ha?
7: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durumu?
3: Bir şeyler anlattı. Bak Yavuz da burada, o da konuşacak seninle. Hadi öptüm canım.
0: Ahbap! Ne haber? Sıkılmadın mı daha oralardan?
8: Sinemayı sor.
0: Ali! Senden bir ricamız var. Senaryoya bir sinema sahnesi ekledik. Bir bakıver, sinemanın durumu nedir orada? Bize bildirirsin değil mi? Sen... iyi misin? Ali, ara bizi! Kesildi.
3: Ne diyor?
8: Başka bir yönetmen buluruz.
2: I could tell you.

0: Burada bir sinema varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Burası. Patron içeride, buyurun. Sinemayı sormuştum.
2: Burası. Ne olacak ki? Bulunduğun yer salondu. 200 koltuklu. Yukarısı balkon. Burası sahne.

0: Bu da ekran.
1: Ne oldu ki?
0: Bütün sinemalara ne olduysa. Az talep meselesi.
1: Siz mi işletiyordunuz?
0: Bir zamanlar. Sinemayı ne edeceksiniz ki? Her yerde video var. İstediğiniz kaseti bulup seyredebilirsiniz.
1: Film çekimi için. Sinemada film çekecektik.
0: Ciddi mi söylüyorsun? Hala film çekiliyor mu? O çok eskiden değil miydi? Ne çekiyorsunuz? Yok, hiç söyleme. 70 senedir hep aynı terane. Bu ne biliyor musun?

0: pozometre.
1: Fransız malı. Etuay.
0: Filmcilikle ilginiz var mıydı?
1: Kameramandım. Buradan balkona çıkılırdı. 150 kişi alırdı. 20 yıl işlettim burasını. Çok güzel anılarımız var. Kullandığım pozometre. Bu da o zamanki lambalardı. Bel gibi. 3 kişi zor taşırdık. Genellikle gece resimlerinde kullanırdık. Işıklar yandı mı kimse bakamazdı. Kamera... O da gavur ölüsü gibi. Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu. Bununla bakılırdı ışıklara. Işık balansını tutturmak için. Geçmişi düşününce... Janler, starlar, vamplar... Ama ben işimde iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların dışında iyi bir şey. Hep hide direndim. Bir türlü istediğim olmuyordu. Şartlar mı, yetersizlik mi? Neyse, olamayacağını anlayınca bıraktım. 65'te. Aslen buralıydım. Sinemayı babam işletirdi o zaman. Ben devraldım. İnsan sinema işletince daha iyi farkına varıyor. Çıkmazları, imkanları... Seyirci izleyince, nerede olursa olsun mutlaka ortak bir yanları var. Duygu. Bunu yakaladın mı? Ama işten davranmak kaydıyla. Hala film çekerim ben. Burada, şu gördüğün yerde. Koltukları kanepelerin üzerinde. Işık yaparım, mizansen veririm. Koltuklara isim takarım. Şu gördüğün koltuk var ya, onun adı Greta Garbo'dur. Bazen gider onun kucağında oturur. Sinemanın şerefine. Ama gevezelik ettim be. Bu şimdi beni çekiyor mu? Vay deyuslar vay.

0: Kaçarak neyi çözüm dedin ki? Direnmeye hiç mi gücün yetmedi? Bu tedirginliği yaşamak.
1: Binlerce kişi dün akşam polisle çatıştı. Çatışmalarda 80'den fazla kişi yaralandı.

0: Sarhoş mu oldum acaba?
1: Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun artık. Gerçeklerle hesaplaşmanın zamanı geldi senin için.
0: Hayır. Henüz değil.
1: Yaşarmışçasına. Yaşadıklarını duymalısın. Tüm duygularını. Anılarını. Sen de bunun farkındasın.
0: Beni saran korkuyu yenebilsem.
1: Bunu ancak kendinle yüzleşerek halledebilirsin.
0: Biliyorum.
1: Yorgunsun. Gözlerini kapat. Bir şey düşünme artık.

0: İyi misiniz? Arabanızı görünce merak ettim de.
1: Aküsü boşalmış. Dün gece içkiyi kaçırmışım.
0: Olur böyle şeyler. Gelin minibüse, köye iniyoruz.

0: Yarın düğün var. Gelin evini hazırlamaya gidiyorlar. Bizde adettir. Önce damadın evinde başlar düğün. Sonraki günde gelin evinde devam eder.
1: Ne kadar sürüyor ki?
0: Devam edebildikleri kadar. Gelinin kardeşini tanıyorsunuz zaten.
1: Kim?
0: Tepedeki küçük çoban.
1: Yusuf mu?
0: Ablası evleniyor.
1: Yusuf öğrenciniz mi?
0: Tabii. Cin gibidir. Çok güzel kompozisyon yazar. Betimlemesi çok iyidir.
1: Okula gittiğini bilmiyordum. Hep otlakta gördüğüm için onu.
0: Babası öldü. Ailesi yoksuldur. Zorunlu olarak koyunlara o bakar. Okuldan da idare ediyoruz.
1: Anlıyorum.
0: Gecikiyorum. Çay için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Güzel dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi.
3: İnsanların arasında da yalnızlık duyulur.
2: Siz de mi okudunuz?
3: Evet. Hem de senin yaşlarındayken.
2: Ama unutmamışsınız.
1: Aradan uzun süre geçse de insan etkilendiği şeyleri unutmaz. Çok güzel kompozisyonlar yazıyormuşsun.
2: Aziz Bey mi söyledi?
1: Evet. Seni çok seviyorum.
2: Bana okumam için hep kitaplar verir, dergiler verir. Küçük Prens'i de o verdi.
1: Yazılarında neleri anlatıyorsun?
2: Kompozisyonlarımda mı?
1: Evet.
2: Evimi, köyümü, burasını.
1: Bildiğin şeyleri.
2: Bilmediğim şeyleri nasıl yazayım? Büyüyünce ben de öğretmen olacağım. Başka memleketlere gideceğim, gezeceğim.
1: Buraları özlersin o zaman.
2: O zaman büyük olacağım.

Birlikte okuyalım mı? Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın dedi. Parmak kadar kalınlığın var.

Gidiyorum artık. Nasıl bu duruma geldik? Niye böyle oldu anlamıyorum. Ama oldu işte. En acısı da aramızdaki sevginin ölmediğini bilmek. Ama hiçbir şeyini paylaşmaz oldun benimle. Bir şey anlamama, bilmeme fırsat vermedin. Sadece bir bakış, bir ilgi, insanca bir sıcaklık yetecekti benim için. Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor? Kendime sordum hep. Onun dünyasına ben mi uzak düştüm? Memur olmam, yaptığın işten uzak olmam. Oysa her şeyimle vermeye, anlamaya o kadar çalıştım ki. Niye kapattın kendini bana? Benden utanıyor musun yoksa? Neyse. Artık çok geç.

0: Bayağı iyi resimler be.
1: Sesler duyuyorum. Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum.

0: Düğüne gelmenizi istiyorlar.
1: Düğün için giysim yok ki. Böyle de gelirsem ayıp olmaz mı?
0: Ayıp olmaz.

0: Ne güzel çalıyor.
1: Müzik sever misin?
0: Hep dinler misiniz?
1: Dinlerim. Arkadaşlık ediyor bana.
0: Kitap gibi.
1: Benimle yemek yer misin?
0: Gitmem gerek. Hem yedim ben. Gelmeyecek misiniz?
1: Gelmezsem gücenmezsin değil mi?
0: Gücenmem.
1: O zaman teşekkür ettiğimi söyle, mutluluklar dile.

Hayatın kıyısında yaşanır mı? Yolculuk daha ne kadar sürecek?

0: Hep vardı. Unutuyoruz. Bitiriyor musun?
1: Bilmem.
0: Bence bitiyor.

0: Bu gece çok sessiz.
1: Geçmek bilmediği için.
0: Müzik yok mu?
1: Bu saatte bir şey yoktur artık.
0: Mutlaka vardır.

0: Elin sıcak.
1: Geriye dönemezsin artık. Bunu biliyorsun değil mi?
0: Gitme daha.
1: Uyu artık.
0: Gitme daha. Tango çalıyor.

0: Ali? Ali! Ne yapıyorsun orada küçük maskara? Bak kardeşin uyandı. Hadi koş eve. Hadi.
1: Hadi koş eve.

0: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
1: Tamam, hallederim.
2: Anladım, gecikiyorum.
3: Karım asla...
0: Kamera için tamam mı?
3: Levent'i de amort oynattırıyor.
0: Buyurun Şeyda Hanım başlama noktasına. Gel. Bak şimdi beni izle. Gel. Bir adım daha çık. Gördün mü?
2: Tamam.
0: Hadi. Evet, başlama noktasına çekiyoruz. Kamera, başlayın.

0: Haberinizi ulaştırdılar. Hemen geldim, hoş geldiniz.
1: Geldiğinize sevindim. Hemen gidebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun.
2: Stop! Olmadı! Levent, yine çok yavaş yürüyorsun.
1: Burayı hiç görmemiştim.
0: İyi gezmemişsiniz. Hiçbir şeye dokunmadı.
1: Farkındayım. Epeydir ortada yok demiştiniz.
0: Tam bilemiyoruz. Köyde düğünümüz vardı, en son o zaman gördük.
1: Ben eşyalarını toparlayayım. Belki bir şey çıkar.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yazıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Sesler duyuyorum. Yüzlerini, adlarını hatırlamıyorum. Ne zamandır buradayım? Hiç bilmiyorum. Düşündükçe giderek artan boşluğu hissediyorum. Zaman durmuş gibi. Tüm varlığımı sarıyor. Ve buna alışıyorum artık.
2: İyi misin? Ali mi?
3: Evet.
2: Hiç haber yok değil mi?
3: Yok.
2: Kendini bu konuda suçlaman yersiz. Bir seçim yaptı o. Bir şey yapamazdı.
3: Biliyorum. Benim düşündüğüm kendi seçimim.
2: Hiçbir şey fark ettirmez. Seni düşündüren bu olmamalı. Yapmakta olduğumuz işi düşün. Başarılı bir senaryocusun Yavuz. Hedefin bu olmalı. Seçim yapmanın bizler için artık hiçbir önemi yok.
3: Durum bizim için iyice umutsuz desene.
2: Hiç de değil. Bu işte bir yere gelmek isteyen oyunu kuralına göre oynar. Ben gitsem iyi olacak. Yoksa aramızda bir şey var sanacaklar.

karşılık gözünü. Ya gündüz? Gündüz nerede bulacaksın öylese canavar suratını? Saklayacak kadar karanlık bir mağara. Boşuna arama ey ihanet. Sakla kendini güler yüz tatlı sözler arkasında. Yoksa en derin gayya kuyuları bile saklayamaz seni kuşku.

0: Ali abinin arkadaşısınız değil mi?
1: Evet. Onunla birlikte gelmiştik buraya.
0: Bunu o bıraktı bana.
1: Nerelerde dolaşırdı biliyor musun?
0: Denize doğru giderdi. Bazen benimle oturup kitap okurdu. En çok yazı yazardı.
1: Yazı mı yazardı?
0: Tak tak diye makinesinin sesi gelirdi.
1: Daktilo sesi mi?
0: Hı-hı.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Koray Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Niye böyle bir sessiziz bugün?
1: Yok, sessiz değilim. Adım Koray Özgeç. İstanbul'dan katılıyorum. 46 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. Bir inşaat firmasına danışmanlık yapıyorum. Kendi işim. Evliyim. Bu kadar.
0: Süper. Handan hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
2: Bomba gibiyim şefim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım.
2: İsmim Handan. Soy ismim İyidir. Soy ismimden de anlaşılacağı gibi iyi bir insanımdır. Ama aynı zamanda kötü bir insan olmam gerekiyorsa o konuda da çok iyi bir insanımdır. Baştan söyleyeceğim arkadaşlar. Onun haricinde 30 yaşındayım. 2 çocuk annesiyim. Fitness antrenörüyüm. Şöyle gösterebilirim. Fitness'la ilgileniyorum. Aynı zamanda işletmeciyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ödül var dediler, geldim. 10 bin lirayı ben alacağım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim, kimse heveslenmesin.
3: İyi olmakla alınmıyor ama biliyorsunuz değil mi? Çok iyi olmakla bu ödül alınmıyor. Onu söyleyeyim de.
2: Yaşayıp göreceğiz. Erken karar vermemek lazım. Bu şekilde şefim.
0: Recep, seni tanıyalım.
3: Recep, ben İstanbul'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. Mağaza Vitrin Görsel Düzenleme Yöneticisi olarak çalışıyorum. Ben de Handan'ın gibi hem iyiyim hem kötüyüm. Ama bu yarışma iyi ve kötü olma yarışması değil. Fitness'i olmak da yetmiyor bu anlamda. El becerisi, el yeteneği, el lezzeti olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdiden beri biz ikinciyi arayacağız. Arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Hadi bakalım. Merve.
4: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, sen nasılsın?
4: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Şey diyor musun, nereye düştüm ya benim falan diye.